0: Her Perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sözleri akıl ve izan yoksunluğu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise çarpık zihniyet olarak niteledi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ulaştırma, enerji ve lojistik alanlarında merkezinde Türk dünyasının olduğu yeni bir döneme girildiğini söyledi. Türkiye'nin Kerkük petrollerindeki ortaklığın önemine dikkat çeken Zorlu, Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesi kapsamında Türk devletlerine özel oturum yapılacağını da açıkladı. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrailli ırkçı bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masavra Mansur'a buradan defol diye defol diyerek hakaretler yağdırdı. Avrupa Kupalarında playoff turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencváros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kroleva'yı elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak,

ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 17, İstanbul, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Diyarbakır 22, İzmir, Denizli, Hatay ve Gaziantep 24, Bursa, Konya ve Elazığ 21, Antalya ve Siirt 26, Sakarya, Kayseri ve Düzce 19, Trabzon ve Rize 23, Edirne 20, Adana ve Şanlıurfa 25, Erzurum, Eskişehir ve Sivas 16, Kars 14 derece. Haberleri sunduk.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Muammer Karaca Tiyatrosu olacak. Türk tiyatro tarihinin en önemli özel topluluklarından biri kabul edilen topluluk, özellikle bulvar tiyatrosuyla siyasi taşlama türlerinde öncü bir rol üstlenir. Muammer Karaca tarafından kurulan tiyatro, uzun yıllar boyunca kendine has üslubuyla geniş izleyici kitlesine hitap eder. Tiyatronun en belirgin özelliği, toplumsal meseleleri ve bürokrasiyi mizahi bir dille eleştirmesidir. Topluluğun en ikonik eseri sayılan Cibali Karakolu, Türk tiyatro tarihinin en uzun süre sahnelenen oyunları arasında yer alır. Bu oyun, polis ve vatandaş ilişkilerini komedi unsurlarıyla harmanlayarak sistemdeki aksaklıkları seyirciye de iletir. Karaca, canlandırdığı tiplemelerle halkın günlük hayatta karşılaştığı karakterleri sahneye taşır ve samimi bir atmosfer oluşturur. Beyoğlu'nda bulunan ve toplulukla aynı adı taşıyan tiyatro binası, dönemin kültür sanat hayatının tam kalbinin attığı merkezlerden biri haline gelir. Muammer Karaca Tiyatrosu sadece oyunculuk performanslarıyla değil, aynı zamanda dekor ve sahneleme tekniklerindeki profesyonel yaklaşımlarıyla da dikkat çeker. Fransız bulvar tiyatrosundan esintiler taşıyan ve yerli motiflerle zenginleşen bu tiyatro anlayışı Türk tiyatrosunda ekol yaratır. Topluluk güncel olayları yakından takip eder ve metinlerini sürekli güncelleyerek seyircinin ilgisini her daim taze tutar. Sahnelenen oyunlarda hiciv kaba komediye kaçmadan zekice kurgulanır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Kalbim kızgın demirle dağlanarak duygusunu kaybetmiş gibi. Hiçbir şey hissetmiyorum.
1: Bir kitapta okumuştum yıllar önce bu cümleyi. Acıyı tanımlamayıp acının bitişini anlatan bu cümlede bir insanın tüm hikayesi duruyordu. Dağlanmış bir kalp artık yanmaz. Yanmak içinse önce hissetmek gerekir. Bu hisleri Reşat Nuri Güntekin 1928'de yayımladığı Acımak adlı romanında bir baba ve öğretmen olan kızı üzerinden anlattı. Kitabın merkezinde şu soru vardı. Bir insan sevmeyi, acımayı, hissetmeyi nasıl kaybeder? Ve kaybettiğinde geriye ne kalır? Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Nuri için Türkçenin ortasında geniş bir sevgi ve şefkat ürpermesi demişti. Bu kitabı okumadıysanız bu cümle şiirsel bir övgü gibi gelebilir size. Ancak okuduktan sonra Tanpınar'ın şu gerçeği işaret ettiği sonucuna varabilirsiniz. Reşat Nuri'nin kaleminde sevgi ve şefkat sadece bir tema değil, ölçüttür. İnsan olmanın ölçütü.

0: Roman bir tartışmayla açılır. Bir marif müdürünün odasındayız, içeride iki kişi var. Müdür Tevfik Hayri Bey ile kasabayı ziyarete gelen mebus Şerif Halil Bey. Konu ilçenin gurur kaynağı sayılan bir öğretmen. Müdür anlattıkça anlatıyor. Zehra Hanım okulunu kendi elleriyle onarmış, duvarlarını boyamış, köylü kadınlara okuma yazma öğretmiş. Mesai kavramı bilmeyen, kendine pay ayırmayan kusursuz bir eğitimci. Tüm bu anlatılanlara rağmen mebus ikna olmaz. Şerif Halil Bey de tanımıştır Zehra Hanım'ı. Onun gördüğü portre müdürünkinden farklıdır. Derse geç kalan bir çocuğu kapıdan çeviren, mazeret dinlemeyen bir öğretmen görmüştür o. Oysa çocuk o sabah kardeşlerini giydirmiş, hayvanları doyurmuş, yola ancak öyle çıkabilmiştir. Öğretmen Zehra için bunların hükmü yoktur. Kural kuraldır, geciken içeri giremez. Odaya geri döndüğümüzde mebus pencereden bahçeyi gösterir. Cılız ağaçlar budanmış, çarpık dallar kesilmiş, sağlam olanlar muntazam dizilmiştir. Bu manzarayı gören biri bahçenin adeta bir fabrikadan çıkmış olduğunu düşünür. Şerif Halil Bey'e göre burası bir okul bahçesi değildir artık. Zehra Hanım'ın ruhunun açık havaya çizilmiş krokisidir. Sonra romanın kalbine oturan o tarif yapılır.
1: Acımak. Ben insan ruhlarındaki derinliğin ancak onunla ölçülebileceğine kaniyim. Evet, dibi görünmeyen kuyulara atılan taş nasıl çıkardığı sesle onların derinliğini gösterirse, başkalarının elemi de bizim yüreklerimize düştüğü zaman çıkardığı sesle bize kendimizi, insanlığımızın derecesini öğretir.
0: İnsanın derinliği böyle ölçülür. Birinin acısı yüreğine düştüğünde çıkan sesle. Zehra Hanım'ın kuyusundan ses gelmemektedir. Reşat Nuri bir öğretmenin bu sessizliğini kınamak için yazmaz bu romanı. O sessizliğin kaynağına ulaşmak için kalemi eline alır ve yıllar yıllar öncesine karanlık bir eve uzanır. Hafızasındaki ev bellidir. İçen, bağıran, kıran bir adam, köşesinde sessizce ağlayan bir anne, korkuyla büyüyen çocuklar. Günün birinde küçük kız yatılı okula gönderilir. Ailesinden koparıldığına inanır, kimsesizliğini tek bir suçluya bağlar. Suçlu babadır. Zehra yeni hayatını bu hükmün üstüne kurar. Kimseyle yakınlık kurmaz, sınıf arkadaşlarına açılmaz, yalnızca çalışır. 30'una geldiğinde evlenmemeye yemin etmiş, duygunun her türlüsüne kapıyı kapatmıştır. Ona göre bağlanan kırılır, hisseden kaybeder. Hüküm kesinleşmiş, dosya kapanmıştır. Her şeyi yüreğine gömüp öğretmen olarak sığındığı o kasabaya bir gün bir haber ulaşır. Zehra'nın babası İstanbul'da ölüm döşeği.

0: Herkes aynı sahneyi bekler. Örnek öğretmen gözyaşları içinde izin isteyecek, ilk trene koşup ölmek üzere olan babasına sarılacaktır. Beklenen olmaz, Zehra haberi okur, kağıdı katlar, işine döner. Müdür şaşkındır, kasaba şaşkındır. Ahlak timsali bilinen kadın, ölmekte olan babasına sırtını dönmektedir. Kimsenin bilmediği şudur, o baba Zehra için çoktan ölmüştür. Yine de trene biner. Hangi eski sızının diretmesiyle olduğunu kendisi de bilmez. Yol uzundur. Kompartımanda karşısına yaşlı bir kadın oturur, durmadan evlatlarını, torunlarını, geçmişini anlatır. Kadın konuştukça Zehra'nın belleği geriye kaymaya başlar. Bastırdığı sahneler, unuttum sandığı sahneler birer birer su yüzüne çıkar. Tren İstanbul'a yaklaşırken Zehra çeyrek asırlık hükmüyle yüzleşmek üzeredir. Eyüp'te fakir bir ev. Kapıdan girdiğinde karşılaştığı bir cenazedir. Baba kızını bekleyememiştir. Ölen adamdan geriye 3-5 eşya, bir de eski bir defter kalır. Ömrünün son 40 yılının sahibinin el yazısıyla tutulmuş tutanağı. Zehra defteri eline alır, açmakla açmamak arasında geçen birkaç saniye belki de romanın en uzun zamanıdır. Açar. Defter genç bir adamın sesiyle başlar. Mürşit mülkiyeyi yeni bitirmiştir. Cebinde diploması, kafasında memleket sevdası, yüreğinde annesine rahat bir ömür sunma hayali vardır. Arkasındaysa kimse yoktur. Torpilsiz iş aramanın ne olduğunu kapı kapı dolaşarak, el etek öperek öğrenir. Sonunda Anadolu'nun uzak bir kasabasına memur olarak atanır. Gittiği yerde halk kirli sudan kırılmaktadır. Genç memur, resmi yazışmaların sonuçlanmasını bekleyecek sabrı gösteremez. Amelelerle birlikte toz toprak içinde çalışmaya koyulur. Para bittikçe kasabanın zenginlerine gidip yardım diler. Derken bir gün şantiyeye bir araba yanaşır. İçinden temiz giyimli iki efendi iner, mülkiye müfettişleri. Mürşite işten el çektirip kabahatlerini sayarlar. Talimat almadan işe girişmek, usulsüz para toplamak, halkı sıkıştırmak. İyi niyet dosyaya suç diye geçer. Genç adamın sicili daha yolun başında lekelenir. Yıllar başka kasabalarda başka kırgınlıklarla akar. Bir ilçede çocukların sepetlerinden yiyecek aşıran, esnaftan para dilenen yaşlı bir muallimi görevden alır. Belki de meslek hayatının en isabetli kararıdır. Bir başka görev yerinde amiri Nasuh Bey, onun temizliğini kendi kirli işlerine paravan yapar. Mürşit gerçeği yıllar sonra fark eder, fark ettiğinde öylesine öfkeyle davranır ki haklıyken haksız duruma düşer. Aynı yumuşaklık özel hayatını da biçimlendirir. Yolda rastladığı düşkün bir adamı, Fadıl Efendi'yi arabasına alır, acıdığı için. Adam ölünce borçlarını üstlenir, acıdığı için. Ortada kalan kızı Meveddet'le evlenir, yine acıdığı için. Bu evliliğe sevgi sonradan gelir, hesap hiç uğramaz. Meveddet, arkadaşlarının gezip tozmasına özenen, kendi yoksulluğuna yanan, süse düşkün bir kadındır. Kaynanasıyla el ele verip mürşiti parmaklarında oynatırlar. Pahalı kumaşlar, mücevherler, perdeler, aşçılar. Eve alınan hafızın kaynanasıyla kurduğu kirli ilişkiyi mürşit göremez. Melek sandığı kadının çatısı altındaki çürümenin kaynağı olduğunu çok geç öğrenir. Öğrendiğinde de gereken kararı veremez. Çocuklar vardır, onlara acımaktadır. Karısının hastalık numaralarına kanıp İstanbul'a tayin ister. Çürüme yeni adreste de peşini bırakmaz. Yeni evin havası çocukları da koruyamaz. Küçük Feriha o zehri soluyarak büyür. Bedelini hayatıyla öder. Bir akşam karısının ağzından dökülen cümle defterin en karanlık satırı olur.
1: Namuslu bir adam olduğunda eline ne geçti? Sen de başkaları gibi çalıp çırpaydın da bizim de elimizde 5-10 para paramız olurdu. Böyle sıkıntı çekmezdik.
0: Namusuyla ayakta kalamayan adam sonunda yenik düşer. Eli harama uzanır, içki tek sığınağı olur. Zehra'nın hatırladığı sarhoş baba bu uzun çöküşün yalnızca son perdesidir. Küçük kız perdenin arkasını hiç görmemiştir. Defterin bir köşesinde sahibinin kendi ömrünü özetler gibi yazdığı

0: şu satırlar durur.
1: İnsanlar için şöyle deriz ama aralarında iyiler de var. Fakat yazık ki onlar bu dünyada bir türlü bahtiyar olmanın yolunu bulamıyorlar. Ya bir çıkarcının pençesine düşüyorlar, ya akraba ahbap şerrine uğruyorlar. Sessizliklerine, yumuşaklıklarına kurban olup gidiyorlar.
0: Yıkımın ortasında mürşit tek bir varlığı kurtarır, Zehra'yı. Kızını yatılı okula verir, o zehirli evden uzağa, temiz bir geleceğe gönderir. Zehra bu ayrılığı ömrünce bir sürgün sanmıştır. Defterdeki adı başkadır. Kurtarmak. Zehra okur. Sayfa sayfa, sabaha kadar. Her sayfa üzerine hayat kurduğu hükümden bir taş söker. Canavar bildiği adamın yerinde herkese acımaktan kendine hayat kalmamış biri belirir. Nefret ettiği sarhoşun yerinde evladını korumak için ondan vazgeçmiş bir baba bulur. Bir insanın altından çekilebilecek en sağlam zemin hangisidir? Haklılığı. Zehra ömrü boyunca haklıydı. Öfkesinin gerekçesi, mesafesinin dayanağı, yalnızlığının mazereti vardı. Defter gerekçeyi elinden alır. Peki nefret çekilince yerinde ne kalır? Kocaman bir boşluk. O boşluğa dolan ilk duygunun adını kitabın kapağı söylüyor. Acımak. Sevgi değil henüz. Sevginin doğabileceği ilk aralık. Soru artık bize dönüyor. Hakkında hüküm verdiğiniz, dosyasını kapatıp rafa kaldırdığınız biri var mı hayatınızda? O dosyada hiç okumadığınız sayfalar bulunabilir mi? Reşat Nuri bu ihtimali hatırlatmak için 98 yıl önce bir defter yazdı. Defter hala elden ele dolaşıyor. Romandaki gerçeklik rastlantı değildir. Yazarın kendi yollarından süzülmüştür. Reşat Nuri Güntekin 1889'da İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı, sınıfları, kasaba okullarını, marif koridorlarını içeriden tanıdı. Acıma 1928'de o koridorların havası ciğerlerindeyken yazdı. İşin dokunaklı yanı sonra geldi. Romanında mürşitin emeğini bir kalem darbesiyle silen müfettişleri yazan adam, birkaç yıl sonra kendisi marif müfettişi oldu. Anadolu'yu kasaba kasaba dolaştı, gördüklerini not etti. O notlar Anadolu Notları adıyla edebiyatımıza geçti. Aradaki farkı kendi mesleği kurdu denebilir. Reşat Nuri teftişe cetvel değil, vicdan götürdü. 1922'de Çalıkuşu yayınlandığında bütün ülke onu tanımıştı. Anadolu'ya gelen idealist öğretmen imgesini Türk romanına o kazandırdı. 6 yıl sonra aynı imgeyi tersinden yazma cesaretini gösterdi. Ömrü yolculukla geçti. Son yolculuğu da öyle oldu. Tedavi için gittiği Londra'da 1956'da gözlerini yumdu. Geride onlarca roman, oyun, bir de tozunu Anadolu yollarından almış gözlem defterleri kaldı. Çalıkuşu'nun Feridesi ile Acımağın Zehra'sı aynı kalemden çıkmış iki öğretmendir. Aralarındaki mesafe bir yazarın olgunlaşma güzergahıdır.

0: Yollar ayrılır. Feride kırgınlığını şefkate çevirir, yaralarını başkalarını sararak iyileştirir. Zehra kırgınlığını zırha dönüştürür, yara almamak için hissetmemeyi seçer. İlk roman umudu anlatır, ikincisi umudun bedelini. 2 yıl sonra Yaprak Dökümü gelir. Ali Rıza Bey, ilkeleri uğruna evinin gözleri önünde dağılışını izleyen bir başka dürüst adamdır. Mürşit Bey'le yan yana konduklarında aynı sorunun iki cevabı gibi dururlar. Bozulmuş bir düzende temiz kalmanın faturası kime kesilir? Reşat Nuri'nin romanları kuşaklar boyunca ekrana taşındı. Çalı Kuşu defalarca çekildi, Yaprak Dökümü televizyon klasiğine dönüştü. Acımak da 1985 yılında başrollerini Edison ve Ayşegül Aldınç'ın paylaştığı 7 bölümden oluşan bir televizyon dizisi olarak uyarlandı. Zehra için o defter kapandığında her şey bitse de okul sıralarından geçen okurlar bir gün onunla karşılaşır. Kimi ödev diye okur, kimi yıllar sonra kendi bahçesindeki budanmış ağaçları fark ettiğinde yeniden açar. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Kalbim kızgın demirle dağlanarak duygusunu kaybetmiş gibi. Hiçbir şey hissetmiyorum.
0: Aynı cümleye dönüyoruz, artık başka bir kulakla duyuyoruz. Hiçbir şey hissetmiyorum diyebilmek için bir zamanlar hissetmiş olmak gerekir. Kaybını adlandırabilen kaybetmenin ne olduğunu hala hatırlıyor demektir. Demirin dağladığı yerde iz kalır. İz orada bir zamanlar canlı bir dokunun bulunduğunun kanıtıdır. Zehra'nın cümlesi bir mezar taşı değil, bir yaşam belirtisidir. Roman tek cümlelik bir sonla biter. Zehra'da neyin değiştiğini söyleyen, fazlasına yeltenmeyen tek bir cümle. Onu burada açıklamayacağız. O sayfayı çevirmek size kalsın. Kuyuya atılan taşı hatırlayın. İnsanın derinliği, başkasının acısı yüreğine düştüğünde çıkan sesle ölçülüyordu. Aradan bir asra yakın zaman geçti. Kasabalar değişti, okullar değişti, o ölçü değişmedi. Bugün de birinin feryadı yüreğimize düştüğünde çıkan ses kim olduğumuzu söylüyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Acımak romanıyla hissetmemenin de bir yara biçimi olduğuna, en katı görünen kalplerin bile bir defter mesafesinde yumuşayabileceğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

etmeseydin, beni kula kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Amerikan Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. AK Parti'nin hazırladığı şehit ailleri ve

0: gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife mağlullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Mağlul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Toplum yararına program kapsamında 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan birlikte yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi düzenlemenin vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da işbirliğine katkı sağlayan İçişleri Bakanlığı ile valiliklere teşekkür etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin 23 yılda kat ettiği mesafeyi anlattı. Eğitimde, sanayide, ticarette muhteşem ilerlemeler sağladık dedi. Bakan Bolat İstanbul'da Tercih Fest zirvesinde konuştu. 23 yılda devlet bütçesinin %17'sinin eğitime harcandığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri olduğu belirlendi. Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Mahruki için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimine direnirken şehit olan Oğuzhan Yaşar için anma programı düzenlendi. Oğuzhan Yaşar şehadetinin 10. yılında Erzurum'daki kabri başında dualarla anıldı. Irak'ın Kerbela kentinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edilişinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen Erbain etkinlikleri sürüyor. İslam aleminin dört bir yanından gelen ziyaretçiler Kerbela'ya akın etti. Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı. Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoyda 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist yer alıyor. Ankara Melike Hatun Camii önünde akşam namazı sonrası basın açıklaması yapan aktivistler Filistin'e destek mesajı verdi. İsrail'de Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazıp içine timsah yerleştirme planı yargıya takıldı. Gerekçe hayvanların sağlığı. Planı savunan bakan mahkemeyi teröristlerle bir olmakla suçladı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangının devam ettiği öğrenildi. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Steven Spielberg'in çocukluğun masumiyetini ve yalnızlığını bir uzaylıyla dostluğu üzerinden anlattığı 1982 yapımı E.T. ya da E.T. adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinin en ilginç yapımlarından biri olan bu film, ailesinin ayrılığıyla sarsılan küçük Elliot'ın dünyada unutulmuş bir uzaylıyla kurduğu derin sevgi bağını konu alır. Film, dostluğun ve sevginin, dilinin, ulusunun, milletinin olmadığını, kalpten kurulan sevgi bağlarının gezegen sınırlarını bile aşabileceğini çok etkileyici bir dille aktarır. Elliot ve E.T., uzaylı E.T. arasındaki telepatik bağ ise bize bir çocuğun hayal gücünün ve şefkatinin ne kadar sınırsız olabileceğini de gösterir. Steven Spielberg'ün bu filmi büyük oranda bir çocuğun gözünden aktarması, hikayeyi yetişkinlerin karmaşık dünyasından uzaklaştırıp adeta masumiyetin merkezine taşır. Bisikletle ayın önünden geçilen o meşhur sahne, özgürlüğün ve dostluğun sinema tarihindeki en güçlü sembollerinden biri olarak zihinlere nakşolur. Elliot, her ne kadar yeni dostundan ayrılmak istemeyen bir uzaylı olsa da, gerçek sevginin bazen bırakmak olduğunu anlar. Filmin finalindeki o duygusal veda ve uzaylı E.T.'nin her zaman burada olacağım sözü, fiziksel mesafelerin kalpten kurulan dostluklara engel olamayacağını kanıtlar. E.T. adlı film, çocukluğun sonsuz hayal gücüne ve sevginin her türlü engeli aşan gücüne dair yazılmış, çekilmiş, sinemaya uyarlanmış, zamansız ve çok dokunaklı bir sinema filmi örneğidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

insan haksız nitekim. O kanaatindeyim. Muhterisler muhterem, kargalar şahin oldu. Tüm zeka özürlüler, müneccim kahin oldu. 900'lü kanallar, bir garip Türk İngilizce. Kovduğumuz kovboylar, bara müdavim oldu. Yaşlı bir topal katır, ne yürür ne bırakır. Aslan postu giyinip, ormana kral oldu. Sürü aldı başını, çoban derin uykuda. Fırlatmış şapkasını, pinekliyor kuytular. Radyasyonlu bebeler, utanmadan bakan.

0: haddim olmadı.
1: Herhangi bir sözcüğün istimsel imgesini anlıkta ona karşılık düşen kavramla buluşmadan yakalamak ve anlamak bir tansıktı.
0: Aydınlar poz peşinde, herkes düzene uydu. Geriatrik yazarlar artık ödüle doydu. Ne bir hassas terazi, ne bir küçük ışıltı. Kantarın topu kaçtı, bu beni yola koydu. Böyle başa bu tıraş, bu çocuk şarkıları. Türk popu hamle yaptı, sağır sultanlar duydu. Dostlarım da değişti, metamorfoz sancısı. Altak geber külahla, başka yolun yolcusu. Yükselen değerler, eğilimler, cilalı imaj devri. Yeni dünya düzeni, kaç perdelik komedi. Kahkahalar doğadan, kahkahalar yeşilden. Olan oldu ya konuşun, ahkam kesin çevreden. Hitler'in denetleri, o dünya kaldı mı ki? Bu nasıl katastrofsa, bu da öyle koridor. Karanlıktan ışığa ve sevgiye gidiyor. Bitmeyen bir karnaval, bitmeyen bir merasim. Siz bütün palyaçolar,

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emelya ile Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekli esek ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz," dedi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ü tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çarpık zihniyet olarak niteledi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı ihracat rekorunu değerlendirdi. İhracatı ve ihracatçıyı güçlü bir şekilde desteklemenin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

0: Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor dedi. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklamasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail'li ırkçı bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masarva Mansur'a "buradan defol" diyerek hakaretler yağdırdı. İngiltere'de polis verileri çalındı. 100 bin polisin bilgileri siber saldırganlar tarafından karanlık ağa sızdırıldı. Spor. Avrupa kupalarında playoff turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elenmesi halinde playoff turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kralov'u elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

imzasını açtı. Gaziler ve şehit ailelerinin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 81 ilim valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Bazı isimler terfi edecek, bazılarının ataması yapılacak. Generaller, amiraller ve albayların görev sürelerine ilişkin dosyalar ele alınacak. Beştepe'deki toplantı Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı Erdoğan-Selman görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirtti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu ifade etti. Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirtti. Gazze'de ateşkes sürecini yürüten arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in devam eden ihlallerini kınadı. Açıklamada özellikle sağlık tesislerini ve sivilleri hedef alan saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Filistinli grupların silahların sınırlandırılmasını içeren yol haritasını kabul ettiği hatırlatılan açıklamada İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin anlaşmayı baltaladığı belirtildi. Arabulucu ülkeler İsrail'in ateşkes kapsamındaki tüm taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi

0: edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ortak açıklamada sivillerin, hastanelerin ve insani yardım personelinin korunmasıyla insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması çağrısı yinelendi. Uluslararası topluma ve ABD Başkanı Trump'a İsrail'e baskı yapılması yönünde çağrıda bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girildi. AK Parti grubu Terörsüz Türkiye'nin önemli eşiği olan çerçeve kanun teklifini imzaya açtı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre teklif 10-12 maddeden oluşacak. Mümkün olan en geniş mutabakat zemini aranacak. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül DEM Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la görüştüler. Yıldız, teklif metnine atılacak imza larda ortaklaşma olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Teklifin diğer siyasi partilerle birlikte meclise ortak sunulması planlanıyor. Bunun için partiler arası görüşmelerin devam edeceği belirtiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le bir görüşme yapması bekleniyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre çerçeve yasanın teklif metni kısa süre içinde meclis başkanlığına sunulacak. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Kanun teklifinin bu hafta mecliste görüşülerek tamamlanması da bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezli yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kürsüdeydi. Terörün bitmesi kırmızı çizgimizdir dedi.
1: Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Çağrımız çok açıktır. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi gerektiğinde taşın altına koymasını biliyoruz. Yeter ki bir kişi daha ölmesin. Yeter ki Türkiye bu meseleden kurtulsun.
0: AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak malul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da önü açılacak. Şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletilecek. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, şehitlerimiz, gazilerimiz bu millete emanettir ve kıyamete kadar onların emanetini koruyarak ve onlara her türlü minneti, saygıyı, şükranın sürdürerek bizler de onlara layık olmaya çalışacağız dedi.
2: Vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimi sorunu var. Burada da mağlup sayılmayan personele aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Vazife ve harp mağlullerinde muayene yaş haddi 41 idi. Bu 41 olan yaş haddini 55 yaşına çıkarıyoruz. Malullük derecesi ağırlaşanlara da hak kaybı olmaksızın aylıklarının artırılmasına imkan sağlıyoruz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teklifin Milli Savunma Komisyonu ve ilgili kurumlarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde hazırlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Teklifin meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini telefon görüşmeleriyle sürdürdü. Bakan Fidan ilk olarak Kuveyt Dışişleri Bakanı Ceyrah Cabir El Ahmad El Sabah'la görüştü. Bölgedeki son gelişmeler ve güncel

güncel durum ele alındı. Bakan Fidan'ın bir diğer telefon görüşmesi Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Zülfikar Zeynullah ile oldu. Fidan görüşmede Zeynullah'ı Devlet Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. Hakan Fidan son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü ve yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti. Uyguladığımız politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oran da netleşti. 52 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna göre Ağustos ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,9 artış yapılabilecek. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat

0: raporunu değerlendirdi. İhracatı ve ihracatçıyı güçlü bir şekilde desteklemenin temel öncelikler arasında olduğu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 23 yılda kat ettiği mesafeyi anlattı. Eğitimde, sanayide, ticarette muhteşem ilerlemeler sağladık dedi. 23 yılda devlet bütçesinin %17'sinin eğitime harcandığını söyledi. Bakan Bolat, İstanbul'da Tercih Fest zirvesinde konuştu.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen bu 23 yılda Türkiye eğitim alanında, sağlıkta, çevrede, kültürde, sporda, sanayide, tarımda, hizmetlerde, ulaştırmada muhteşem ilerlemeler sağladı ve dünyanın 16. büyük ekonomisi konumuna ulaştı. Bu 23 yılda devlet bütçesinin %17'si eğitime harcanıyor. İkinci sırada sağlığa, yaklaşık bütçenin %15'i de sağlık hizmetlerine harcandı. Bütün hastaneler yenilendi, şehir hastaneleri kuruldu. Hastane yatak sayıları 2,5-3 katına çıkarıldı. Yurtlarda 150 bin kişilik yurt kapasitesi vardı. Şu anda 1 milyon yurt kapasitesi var sadece devlette.
0: Toplum yararına program kapsamında 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan birlikte yaptı. Bakan Çiftçi ve Bakan Işıkhan gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından sosyal medyadan eş zamanlı açıklama yaptı. Görüşmede İçişleri

0: İşleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışma alanları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı. Kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan toplum yararına programlar da değerlendirildi. Görüşmeler sonucunda program kapsamında 81 ilim valiliğine toplam 30 bin kontenjan ayrılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi düzenlemenin vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da işbirliğine katkı sağlayan İçişleri Bakanlığı ile valiliklere teşekkür etti. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın otoriter rejimlerle aynı zeminde değerlendirilmesinin siyasi eleştiri sınırlarını aştığını belirtti. Bunun demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayış olduğunu ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sözleri akıl ve izan yoksunluğu olarak niteledi. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı çarpık zihniyet olarak niteledi. Faili meçhul dosyaları tek tek açılıyor. O dosyalardan biri de gazeteci Uğur Mumcu suikastı. Ankara'da bu kapsamda önemli bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek merhum Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle Perşembe günü bakanlıkta görüşecek. Ailenin talebi üzerine yapılacak görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Uğur Mumcu 1993'te evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.
1: Devlet mutlaka hesabını sorar. Yani o zaman ortaya çıkmamıştır ama daha sonradan mutlaka bunu yapanlar ortaya çıkarmak devletin en büyük görevidir. Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Uğur Mumcu, Çetin Emeş, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor.
0: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da yer alıyor. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Erdal Beşikçioğlu'nun anayasa ve ilgili kanun uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Şahan Gökbakar, Fatih Koparan ve Farah Zeynep Abdullah'ın savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı. İş insanı Hüseyin Başaran'la Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de tutuklananlar arasında yer aldı. Ahbap Derneği'nin mal varlığı ve yönetimine ilişkin tedbir kararları uygulandı. İştiraki şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil için başvuracak. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Özellikle risk grubundakileri uyaran uzmanlar, onla 16 saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi konusunda tedbirli olunmasını tavsiye etti. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro gemisi drone saldırısına uğradı. Açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Nadezhda isimli geminin limandan yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradığı belirtildi. Gemide 13 Türk vatandaşı olmak üzere 22 mürettebat bulunduğu kaydedildi. Yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelen gemide yangının devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada gemide bulunan denizcilerin Rusya deniz unsurları tarafından Novorossiysk limanına tahliye edildiği ifade edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir denildi. Gemide devam eden yangın ve drone saldırısı riski nedeniyle kurtarma operasyonu yapılamıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umanlı Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı.

0: Dinlediğiniz haberlerin özeti. Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplanacak. Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'deki İsrail saldırılarını kınadı. AK Parti grubu terörsüz Türkiye sürecine dair düzenlemeyi milletvekillerinin imzasına açtı. Gaziler ve şehit ailelerinin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak. Avrupa Kupalarında play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Krilov'u elemesi durumunda play-off turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile Litvanya'nın Kaunas Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Fenerbahçe önemli bir transfer için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Manchester United'dan Marcus Rashford'u transfer edebilmek için oyuncunun menajeriyle görüştüğü iddia edildi. A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların takvimi belli oldu. Ay Yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika ile İzmir'de, 16 Kasım'da ise Fransa ile Bordeaux'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ismini belirledi. Yeni sezona Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak iz bırakmış Adnan Süvari'nin ismi verildi. Amerika Birleşik Devletleri milli takımı teknik direktör Mauricio Pochettino ile nikah tazeledi. Arjantinli çalıştırıcının sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı. Türkiye hava sporlarından önemli bir başarı kazandı. İdil Ceylin Yırtar hava modelciliği serbest uçuş kategorisinde dünya ikincisi oldu. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya ve Amasya 34, İstanbul ve Kocaeli 32, İzmir, Manisa ve Edirne 37, Antalya, Mersin, Hatay, Sivas ve Erzurum 33, Aydın ve Adıyaman 41, Çanakkale 35, Kahramanmaraş 40, Zonguldak ve Artvin 27, Yozgat, Trabzon, Ordu ve Bolu 28, Malatya ve Elazığ 39, Karabük ve Kars 30, Erzincan 36, Mardin, Kilis ve Şırnak 38, Diyarbakır 42 ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Torbalı Ödemiş yolunun 67 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TAG otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karahisalı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sibir. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susayan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz şadırvanı da bir nevi sebi sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebiletmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir. Bir de sebilciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir için suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası olur. Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
1: Turkuaz. Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dünya çapında anlatılan bir efsane vardır. Narsissus ya da Nergis'i anlatır. Efsane bu ya. Annesi peri ve babası bir tanrı olan Narsissus doğduktan sonra bir kahin, çocuğun kendi yüzünü görmediği sürece yaşayacağını, yüzünü görürse öleceğini söylemiş. Tabii o yıllarda ne cam var ne de ayna. Yakışıklılığıyla kendinden fazlaca söz ettiren Narsissus'a çevresindeki tüm kızlar aşıkmış. Bir gün çok güzel bir peri olan Echo, ormanda Narsissus'la karşılaşmış ve ilk görüşte ona aşık olmuş. Yakışıklılığını çevreden duyan ama kendi yüzünü hiç görmeyen Narsissus bu aşka karşılık vermemiş. Echo ise bu durum karşısında içine kapanmış, bir deri bir kemik kalmış ve nihayetinde üzüntüden ölmüş. Echo'nun kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda beliren ve Echo olarak söylediğimiz yankıya dönüşmüş. Güzel perinin ölümünden dolayı Olimpos dağlarındaki tanrılar çok sinirlenmişler ve Narsissus'u cezalandırmak istemişler. Bir gün dağlarda avlanmaya çıkan Narsissus öylesine susamış ki bir nehrin kıyısına gidip su içmek istemiş ve akan nehre doğru eğilmiş. Eğildiğinde de suyun yüzeyinde kendi yansımasını görmüş

0: Tıpkı peri kızı gibi güzelliği karşısında büyülenmiş ve kendi güzelliğine aşık olmuş. O ana kadar kendinden daha güzel birini görmediğini düşünmüş. O günden sonra Narsissus ne yemek yiyebilmiş ne de su içebilmiş. Eko gibi günden güne erimeye başlamış ama bir yandan da sürekli kendini seyretmek için zamanını nehir kıyısında geçiriyormuş. Günlerce aç kalmış ve nihayet bir gün nehir kenarında kendini seyrederken ölmüş. Güzel vücudunda nergis çiçekleri oluşmuş. Sonra bu çiçeklerin tozları kayalara da ulaşmış ve dağlarda nergisler çıkmış. Nergis, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetişen bir çiçektir. Bu çiçeğin soğanı kat kat gömleklidir. Yaprakları uzun olup çiçekleri ya sarıya çalar ya da beyaza. Çiçekleri sapından sonra biraz eğik ve topluca durur. Doğayı ve bahçeleri donatan çok güzel bir süs bitkisidir. Kokusu amberi andırır. Hafif ve kalıcı bir duygu bırakır. Tüm zamanlarda aşk çiçeği olarak bilinen nergis, aynı zamanda Venüs'ün çiçeği olarak bilinir. Edebiyatta sevgilinin gözü nergise benzetilir. Baygın bakışlıdır, mahmurdur, sanırsınız ki yarı uykuludur. 17. yüzyıl şairi Naili yazmış. Cihanı etmeye bir lahzada harap sana. Yeter ki o nergis, mahmuru nimhab sana. Günümüz diliyle, dünyanı bir anda harap etmek istersen, nergise benzer baygın gözlerin bakması yeter sana diyor. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
3: Bir dakika.
1: Güldeste başladı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün modern olimpiyat tarihinin çok yönlü sporcularından biri olan Jim Thorpe'u ele alıyoruz. 1887 yılında yerli topluluklara ayrılmış özel bir bölgede doğan Thorpe, Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbol gibi farklı disiplinlerde profesyonel başarılar göstermiş çok nadir bir yetenektir. Thorpe'un hikayesi insan vücudunun adapte olabilme kapasitesinin ne kadar geniş olabileceğini kanıtlar nitelikte. Kariyerinin zirvesi olan 1912 Stockholm Olimpiyat Oyunları'nda hem pentatlon hem dekatlon branşlarında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atar Thorpe. Thorpe'un olimpiyatlardaki başarısı, geçmişte yarı profesyonel bir ligde aldığı sembolik bir ücret gerekçe gösterilerek amatörlük kurallarını ihlal sayılmış ve madalyaları elinden alınmıştır. Bu karar dönemin katı kurallarının sonucu olsa da Thorpe'un sahadaki azmini hiç azaltmamıştır. Olimpiyatlarda ayakkabıları çalındığında da bulduğu farklı ayakkabılarla yarışıp galip gelmesi, zorlu şartlara karşı sergilediği odaklanma gücünün simgesidir. Jim Thorpe, profesyonel Amerikan futbolunun ilk yıldızlarından biri olmuş ve beyzbolda en üst ligde mücadele etmiştir. Vefatından uzun süre sonra 1983'te madalyalarının iade edilmesiyle Thorpe'un onuru ve hakkı resmen tescillenmiştir. Thorpe'un kariyeri sporun sadece tek bir dalda uzmanlaşmak değil, vücudun tüm potansiyelini farklı alanlarda sergileyebilmek olduğunu kanıtlayan çok özel bir sporcu olarak tarihe geçmiştir. Onun mirası aynı zamanda hiçbir engelin gerçek bir yeteneği spor tarihinden silemeyeceğinin de ölümsüz kanıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşürmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife mağlullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, mağlul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşülmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Gazze Barış Planı'nda ara bulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'li işgalcilerle İsrail unsurları Filistin'de

Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda 2 Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı. Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoyda 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist yer alıyor. Ankara Melike Hatun Camii önünde akşam namazı sonrası basın açıklaması yapan aktivistler Filistin'e destek mesajı verdi. 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin bulunduğu Filistin konvoyunun Ankara'dan sonraki durağı Konya olacak. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Ro-Ro gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin polis memurunun isim, iletişim bilgisi ve görev yeri bilgilerini karanlık ağa sızdırdı. Geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik yapılan ve 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı gerçekleşmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Valkyries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Ahmet Can Öztürk size sesimizi ulaştırıyor. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin çok önemli bir spor organizasyonunu konuşacağız. İstanbul'un kalbinde iki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz bir rota. Bir taraf Avrupa, diğer taraf Asya. Ve her yıl binlerce yüzücünün aynı heyecanda buluştuğu dünyanın en özel açık su organizasyonlarından biri olan Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları. Bu yarış yalnızca sportif bir mücadele değil, İstanbul'un ruhunu, Boğaz'ın önemini, insan iradesinin sınırlarını simgeleyen uluslararası bir deneyim. Bugün programımızda 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek bu büyük organizasyonun perde arkasını, yıllar içindeki gelişimini ve ülkemize katkılarını konuşacağız. Konuğumuzsa Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi ve Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Kuzu. Kendisi programımıza İstanbul'dan katılıyor. Hoş geldiniz Sayın Kuzu.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Funda Hanım.
0: Sayın Kuzu, öncelikle Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları'nın önemi nedir sizden dinlemek isteriz. Kaç yıldır düzenleniyor örneğin ve yarış yıllar içinde nasıl bir gelişim gösterdi? Bu yarışın dünya açık su yüzme organizasyonları arasındaki yerinden de bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Tabii ki de memnuniyetle.

0: yüzme organizasyonları arasındaki yerinden de bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Tabii ki de memnuniyetle. Boğaziçi yarışlarımız 1989 yılından itibaren yapılmaya başlandı. 1989 yılında bu yarışa ilk yapıldığında 44 erkek 4 kadın sporcu başlandı. Ve bu yıllar içerisinde gelişerek günümüze gelene kadar şimdiki yaptığımız 2800'lü sayılara kadar ulaştı. Bu yarışın önemi şu şekilde, insanlar iki kıta arasında yüzmeyi, aslında Avrupa'ya geçmeyi ve kıtalar arası yüzücü unvanını taşıma hakkına sahip olmayı burada çok istiyor. Aslında bu işin birazcık manevi değeri çok fazla. Çünkü Boğaz Parkuru o kadar tarihi bir parkur ki, yüzdükleri zaman bir kulaç attıklarında Rumeli Hisarı'nı, diğer kulaç attıklarında Anadolu Hisarı'nı görüyorlar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçiyorlar ve parkurlarının devamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyorlar. Bu tarihi ana tanıklık ediyorlar ve Boğaz biliyorsunuz uluslararası izinler doğrultusunda kapatılabilen bir parkur. Bu parkurda yılın bir günü sadece insanların geçebildiği eşsiz bir deneyim kazanıyorlar. Bu deneyim yıllar içinde, tabii 89 yılında başladı diye bahsetmiştim. 89 yılından itibaren günümüze kadar çeşitli güzellikler de getirdi. Şimdi artık günümüzde 80 ülkeye yakın başvuru alıyoruz. Bu 80 ülkenin içerisinde ilginç olanlardan da bahsedeyim. Mesela Nepal'den, Endonezya'dan, Bulgaristan komşularımızdan, işte daha Güney Afrika ülkelerinden, hepsinden katılanlar da olabiliyor. Ve ciddi anlamda bu yarışın kayıt tarihlerini bekleyen ve bunun için çabalayan bir sporcu de mevcut. Bizim ülkemizde insanlar bu yarış için can atıyorlar. Yılın belli günlerinde, belli zamanlarında sürekli olarak çalışıyorlar. Faaliyet gösteriyorlar, antrenman yapıyorlar. Ve bir an evvel kayıtlar başlasın da biz bu yarışa kayıt olalım diye ilerliyorlar. Dünya Açık Su Yüzme Birliği var mesela. WOLSA diye bir kuruluş var. WOLSA dünyada yapılan açık su yüzme organizasyonlarının çeşitli puanlandırmasını yaparak yıl sonunda bununla alakalı bir derecelendirme belirliyor ve biz 2016 ve 2019 yıllarında WOLSA tarafından dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı olarak da bu unvana sahip olarak ödül aldık.
0: Kıtalar arası olması da onu diğer açık su organizasyonlarından ayırıyor, değil mi Sayın Kuzu?
1: Kesinlikle. Zaten konuşmamın başında da bahsettim. İki kıta bir yarış diye adlandırıyoruz. Yani Asya'dan Avrupa'ya kıtalar arası yüzücü unvanını alıyor bu katılan kişi. Bu gerçekten manevi değeri çok yüksek bir unsur bir sporcu için.
0: Kıtalar arası diyoruz ama Boğaz deyince bizim aklımıza hemen akıntı geliyor. Ama size soralım, İstanbul Boğazı'nda kulaç atmanın sporcular için sembolik anlamı nedir?
1: Şöyle, İstanbul Boğazı parkur olarak aslında bir yüzücü için, yani kendinde yüzme antrenörü olarak aynı zamanda öyle değerlendirin. Bir yüzücü için zor bir parkur. Çünkü akıntının belli noktaların olduğu, akıntının an ve an değiştiği ve güçlü bir akıntının olduğu bir parkur. Burada zaten yüzücüler oldukça zorunlu var. Fakat biz bu zorluğu aza indirgemek, insanların birazcık daha işini kolaylaştırmak için öncesinde biz bunlara bir test yarışı yapıyoruz. Yani bu yarışa katılımın aslında bir test yarışı da var. Ülkemizin belirli illerinde, belirli zamanlarda, birazdan onlardan da bahsedeceğim. Bu test yarışını yapıyoruz ve ona istinaden biz Boğaz suyuna davet ediyoruz yüzücülerimizi. Tabii zor bir parkur. Dediğim gibi her anı, her yeri değişebilen, ters akıntıların olduğu, soğuk, bir kere suyun soğuk olduğu noktalar, sporcuların belki de hipotermi getirebilecek kadar üşüyebildiği noktalar da oluşabiliyor. Zorlukları var mı? Tabii ki de var. Her işin bir zorluğu olduğu gibi bu aynı zamanda bir ekstrem bir spor olarak da değerlendirildiği için bu da zorluk seviyesi yüksek bir spor. Yer yer akıntılar fazlalaştığı yerde kulaç boyundan fazla denizcilik tabiriyle kuzu başı diye tabir ettiğimiz ufak dalgalanmalar olduğunda kulaç yüksekliğini geçecek kadar dalgalanmalar oluyor. Bu tabii yüzücülerimizi zorluyor. Bazen hava şartları zorluyor. Havanın kapalı olduğu zamanlar işte hem psikolojik olarak da aynı zamanda yüzücüleri etkiliyor. Bunu zaten yarış sonrasında çoğu yüzücümüzden duyuyoruz. Hep anlatıyorlar. Geri dönüş tabii feedbackler de alıyoruz.

0: yarış sonrası yaptığımız anketlerden de bunu görebiliyoruz. Ama tabii burada bizim de yaptığımız su üstünde elimizden geldiği imkanlar da olsun da yüzücülerin can sağlığını önemseyerek hareket ediyoruz. Alanın her bölgesinde kurtarma botlarımız, alanın ortasında her yere ulaşabilecek şekilde bir deniz ambulansımız, kanolar, jet skiler, bunlarla beraber yüzücülerimizin tüm hepsinin güvenlik şartlarını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Biraz önce hazırlık sürecinden bahsetmiştiniz. Ayrıntılarını merak ediyoruz Sayın Kuzu. Çünkü çok büyük bir organizasyon. Ayrıntılarını sizden dinleyelim.
0: Tabii ki de. Şimdi bu yarış biraz uzun süreçli bir yarış aslında. Bir gün olarak değerlendiriliyor. Fakat biz bunun hazırlığını bir seneye yakın bir süreçten önce başlıyoruz. Yarışımız Ağustos'ta yapılıyor. Genelde her sene biz Ağustos'un 3. haftasında yarışımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii bu tarihe yakın gerekli izinler, gerekli işlemler gerçekleşiyor. Bir boğazı, az önce söylediğim boğazı kapatmanın da bir yazışma doğrultusunda, uluslararası nitelikte bir yazışma, bakanlıklar nezdinde bir yazışmayla kapatıyoruz. Bu bakanlıklardan gelen izinler doğrultusunda biz yarışımızın onayını alıyoruz. Ve genelde de ocağın ilk haftasında kayıtlarımızı açıyoruz. Nisan, Mayıs gibi de kayıtlarımızı kapatıyoruz. Bu seneye mahsus sadece 17 Nisan 31 Mayıs arasında kayıtlarımızı gerçekleştirdik. 23 Ağustos'ta hazır olabilecek şekilde, ama genelde hep Ocak ayı itibariyle açıyoruz. Kayıtları açtığımızda hem Türk yüzücüler hem de yabancı yüzücüler için bir kayıt sistemimiz mevcut. Bizim boğaziçi.olimpiyat.org.tr adresinden girip üyelik hesabı oluşturarak bir akreditasyon yapıyorlar. Buraya belli şartları, belli belgeleri yüklemelerini talep ediyoruz. İlgili branşla alakalı, yüzme branşla alakalı lisans talep ediyoruz. Sağlık raporlarını ayrıntılı bir şekilde talep ediyoruz. Ve muhakkak yabancı ülkelerden gelen sporculardan bir antrenör veya federasyon onayı talep ediyoruz. Bunların hepsini kayıt süresi içerisinde sistemden yüklemelerini sağlıyoruz. Yüklemesini tamamlayan sporcuların kayıt işlemi gerçekleşmiş oluyor. Ve biz onun haricinde Türkiye'de 5 farklı ilimizde Boğaziçi yarışlarının seçmelerini gerçekleştiriyoruz. Bu sene İstanbul, Adana, Ankara, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirdik. İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa'da 2 tane tabii yapıyoruz. Birazcık daha kalabalık katılımın olduğu için. Bu illere seçme randevusu alıyorlar katılımcılar. Aldıkları randevuya göre geliyorlar. Biz burada bir 800 metrelik bir test yüzdürüyoruz. Bu 800 metre herkes kendi yaş kategorisi içerisinde değerlendirilecek şekilde hareket ediliyor. Yani örnek vereyim. Bizim kategorilerimiz 14-18, 19-24, 25-29 diye, yani 4 yıllık bir şeyle devam ediyor. 14-18 yaş kategorisi kendi içerisinde hem kızlar hem erkekler olarak ayrı değerlendiriliyor. Ve buna göre seçme sonuçlarından organizasyon komitesinin belirlemiş olduğu bir oran doğrultusunda seçilenler yarışta yüzmeye hak kazanıyorlar.
1: Sayın Kuzu, ilk kez katılacak sporculara en önemli tavsiyeleriniz neler olabilir?
0: İlk kez katılacak sporculara öncelikle tabii tam olarak şimdi bahsettiğim seçmeler kısmı çok önemli. Şimdi bu seçmeleri geçmek gerekiyor bu yarışta yer alabilmek için. Ve bu seçmeleri geçebilmek için de yıl içerisinde düzenli olarak bir yüzme antrenmanı yapılması gerekiyor. Çünkü seçmelerde yüzdürdüğümüz mesafe 800 metre. Bu 800 metre mesafeyi biz derece olarak iyi bir derece yapmasını istediğimiz için yıl içerisinde de belli şartlarda antrenmanlarını yapmaları gerekiyor. Biz genelde sporculara haftanın 3 günü düzenli bir şekilde antrenman yapan, 1-1,5 saatlik şekilde periyotlarda antrenman yapan sporcuların bu seçme yarışlarında rahatlıkla geçebileceğini tüm sporcularımıza, tüm soranlara bu şekilde tavsiye ediyoruz. Ve aynı zamanda denizde, özellikle boğazda yüzebilme kabiliyeti olması gerektiğine inanıyorum şahsen. Çünkü evet, biz testimizi havuzda gerçekleştiriyoruz ama yarışa başladığında insanlar deniz suyu, boğaz suyunu gördükleri zaman bir tedirginlik oluşuyor ve yarışın ilk metrelerinde bırakmak zorunda kalıyorlar. O yüzden bu tecrübeyi de bizim yarış başlamadan, bizim yarışa katılmadan önce gerçekleştirecekleri herhangi bir deniz yarışı organizasyonlarına katılmalarını tavsiye ediyoruz.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi ve Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir

0: Bir kuzu. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın kuzu, yurt dışından gelen sporcuların ilgisi son yıllarda arttı mı sizce?
1: Yurt dışından katılımcılar ilgisi gayet güzel. Özellikle Rusya ve Ukrayna bu zamana kadar bizim yarışımızda ciddi şekilde kendi ülke kontenjanlarını dolduran ilk iki ülke arasında geliyor. Bizim hatta şöyle bir anekdot anlatayım sizlere. 3 sene veya 4 sene önce yanlış hatırlamıyorsam kayıtları açtıktan yaklaşık 12 dakika sonra 1400 kişilik yabancı kontenjanımız doldu. Burada bizim uyguladığımız bir kriter var. Her ülkeden yani ülke sayısının fazlalaşması açısından ülkelere belli bir sayı kotası koyuyoruz. Bu kotamız bizim 350 idi yani ülke için 350 idi. Ülke için 350 kişilik kotayı dolduran o ülkeden başka bir sporcu başvuramıyordu. Bu sayede biz 2025 yılı organizasyonunda 80 ülkeden katılımcı burada daha ağırladık, yarışımızda yüzdürdük. Ve her gelen bir sonraki seneyi iple çekecek şekilde buradan ayrılıyor. Ve muhakkak ki yanında bir arkadaşını da getirebilecek şekilde gerek bizim yerel basınımıza gerek kendi ulusal basınlarında bahsettikleri tabii bize de takip ediyoruz, bize de paylaşıyorlar gerek mail gerekse sosyal medya üzerinden. Çok güzel bir organizasyon olduğunu, İstanbul'un tarihini, İstanbul'un tarihinin ortasında yüzdüklerini, bunları kendi ülkelerinde anlattıkça tabii yüzme sporuna gönül veren birçok kişinin de buraya katılmasını sağlıyor. O yüzden yabancıların bize karşı dönüşü gayet olumlu bir şekilde.
0: Peki sporcuların İstanbul ve Boğaz hakkındaki ilk yorumları genellikle nasıl oluyor? Korkutuyor mu Boğaz onları?
1: Korkutuyor. Genelde biz ilk yorumları yarıştan hemen sonra sıcağı sıcağına aldığımız için ben de yarış günü görev alanım birazcık da o taraflarda aslında. Hani her çıkanına ağzından inanılmazdı, harikaydı. Yani amazing, amazing, amazing kelimeleri sürekli kulaklarımıza çınlıyor. Bunu bizim yarışımızın videolarında da çok çok görüyoruz. Gerçekten insanlar aşırı mutlu şekilde çıkıyorlar. Çünkü biz ülke olarak takdir edersiniz ki organizasyonlarımızı gerçekten çok güzel gerçekleştiriyoruz. Yani ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin zaten bu konuda başarısı fazlasıyla mevcut. Ve yıllardır yapılan bir organizasyonda sürekli kendini geliştirerek, ilerleyerek yapılan bir organizasyonda her geri bildirimi dikkate alarak, her geri dönüştüğün olumlu olumsuz yorumları dikkate alarak ilerleyen bir yarışta da biz gerçekten sporculardan çok güzel yorumlar alırız. Çünkü bir kere diyorum İstanbul'da tarihin ortasında kulaç atıyorlar. Yüzerken Rumeli Hisarı'nı görüyorlar, Anadolu Hisarı'nı görüyorlar, Yalıları görüyorlar. Bunlar gerçekten yabancı katılımcılar için ayrı ama Türk katılımcılar için de çok değerli bir unsur. O yüzden hani herkesin amazing ve inanılmazdı, güzeldi gibi yorumlarını biz de severek dinliyoruz.
0: Peki bu yarışın Türkiye'nin tanıtımına ve spor turizmine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii katılımcı sayısı, ülke sayısının fazla olması, sporcuların bu kadar ilgi göstermesi, bu yarışa kendilerinin haricinde beraberinde seyirci getirmeleri, organizasyon bir günlük de olsa yine tabii ki ülke ekonomisine ve spor turizmine gerçekten ciddi katkılar sağlıyor. Burada önemli unsur spor turizmimiz bizim ülkemizde aslında son yıllarda birazcık daha revaçta olmaya başladı. Belli bölgelerde yabancı ülkeleri, yabancı takımları ağırlamaya başladık. Bu tarz organizasyonlar birazcık daha festival havasında geçtiği için insanlar burayı birazcık daha tatil yeri olarak görüyorlar ve gelen çoğu kişiden aldığımız öngörü şu şekilde: bir haftalık bir tatil paketi alıp bu yarışın da içerisinde olduğu tarihlere denk getirerek İstanbul'dan sonra başka illerimizi gezerek fayda sağladıklarına inanıyorlar ve bunu anlatıyorlar. Turizm olarak evet bize katkısı çok fazla. Biz bunu kısmetse bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla ortaklaşa bir proje yaparak da ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü yarışın değeri, kalitesi, uzun yıllardır yapılıyor olması ve bayağı bir yüksek sayıda ülke katılımının olması birazcık da tabii ülke için avantajlı duruma geliyor. İnşallah bu konuyla alakalı ilerleyen dönemlerde de ciddi bir çalışmalarımız olacak.
0: Sayın Kuzu, son olarak gençlerimize hem Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir üyesi hem de bir yüzme antrenörü olarak tavsiyeleriniz neler olabilir? Örneğin her yüzücü kendisini test etsin mi? Kıtalar arası bu yarışmaya katılsın mı?
1: Ben bir antrenör olarak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir spor insanı ve antrenör olarak şunu söylemek istiyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. Ve ülkemizde ciddi anlamda hala yüzme konusunda eksiklikler mevcut. Ben bu kadar Türkiye'nin imkanlarının bu kadar arttığı, hemen hemen her ilimizde onlarca havuzun olduğu ortamda her bir bireyimizin, her bir çocuğumuzun öncelikle bu spora sporcu olarak olmasa dahi yüzme bilme açısından önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Ve bir antrenör olarak da ciddi anlamda bunu öneriyorum. Gittiğim her ortamda da dile getiriyorum. Yüzme çünkü dediğim gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. İlla ki denizde gidiyoruz, vakit geçiriyoruz insan olarak, hobi olarak, sosyal aktivite olarak, rekreasyon olarak. Burada önemli olan boğulmaların önüne geçmek, bilinçlenmek. Bu ciddi anlamda tavsiyemdir. Burada bu yarış için gençlerimize tavsiyem daha çok tabii gençler demeyelim, bizim yarışımız 14 ve 70 plus'a kadar devam eden bir yarış. Aslında tüm insanlarımız, tüm yaş gruplarına tavsiye diyelim. Çok zor bir parkur, ciddi bir parkur. Önemsenmesi gerekiyor, ciddiyet verilmesi gerekiyor. Bunun karşılığında antrenman yapılması gerekiyor, disiplinli bir antrenman yapılması gerekiyor. Ve tabii yarıştan önce, yarıştan sonra ve antrenmanlardan önce özellikle beslenme konularına da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yüksek eforlu antrenman ve yüksek eforlu mesafeler yüzüldüğü için bu konuda beslenme yetersizliği veya yanlış beslenme gibi şeylerden kaçınılmaları gerekiyor. Bunlar yüzme esnasında ciddi sorunlar doğurabilir çünkü. Benim tavsiyelerim açıkçası bunlar. Öncelikli olarak tüm ülke vatandaşlarımızın yüzme konusunda bilinçlendirilmesi. Bu tarz yarışlara gelecek olanlar için de muhakkak sıkı bir disiplinli antrenman ve beslenme öncelikleridir.
0: O zaman bütün yüzücülerimize şimdiden başarılar dileyelim, değil mi Sayın Kuzu?
1: Evet, hepsine başarılar diliyoruz. Hepsine sağlıklı, güzel bir yarış diliyoruz. Önümüzdeki sene de daha da güzelleşerek ilerleyeceğimize inanıyoruz.
0: Önemli olan cesaret etmek, bitiremeseler bile katılmak değil mi yarışa?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin çok önemli bir spor organizasyonunu, Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışlarını konuştuk. Konuğumuzsa Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi ve Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Kuzu'ydu. Çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığınız için ve verdiğiniz bu önemli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Ahmet Can Öztürk. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

Rüzgar eser Marmara'dan usulca. Deniz taşır eski liman seslerini. Bağlar uzanır ufka doğru sessizce. Toprak bereketi saklar içinde. Bir yanda tarih, bir yanda mavi. Sokaklarında eski zamanların izi. Tekirdağ'dır burası. Denizle toprağın buluştuğu şehir. Bugün Marmara Denizi'nin kıyısında kurulmuş, tarihiyle, bağlarıyla ve sahil boyunca uzanan yaşamıyla dikkat çeken bir şehirdeyiz. Trakya'nın önemli duraklarından birinde Tekirdağ'dayız. Tekirdağ ismi tarih boyunca farklı biçimlerde kullanılmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Antik dönemlerde şehir, Bisante ve daha sonra Reidestos adıyla anılmıştır. Osmanlı dönemine gelindiğinde ise bölgede yer alan dağlara bağlı olarak Tekfur Dağı adı kullanılmaya başlanmıştır. Tekfur kelimesi Bizans dönemindeki yerel yöneticiler için kullanılan bir ünvandır. Bölgedeki dağlık alanların bu yöneticilerle ilişkilendirilmesi nedeniyle şehir uzun yıllar Tekfur Dağı olarak anılmıştır. Zaman içerisinde halk arasında bu isim sadeleşmiş ve Tekirdağ halini almıştır. Tekirdağ, Marmara bölgesinin Trakya bölümünde yer alır. Doğusunda İstanbul, batısında Edirne, kuzeyinde Kırklareli, güneyinde ise Marmara Denizi bulunur. Bu konumu sayesinde tarih boyunca önemli geçiş yolları üzerinde yer almış ve ticaret açısından gelişmiştir. Şehrin coğrafyası geniş tarım arazileri, üzüm bağları ve kıyı şeridiyle şekillenir. Marmara Denizi boyunca uzanan sahil hattı, Tekirdağ'ın günlük yaşamında önemli bir yer tutar. Ilıman iklim özellikleri sayesinde tarım faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Özellikle ayçiçeği ve üzüm üretimi, bölgenin ekonomik yapısında önemli bir yer edinmiştir. Tarihi açıdan bakıldığında Tekirdağ, çok eski yerleşim alanlarından biri olarak dikkat çeker. Traklar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bölgede yaşamış, daha sonra Osmanlı hakimiyetiyle şehir gelişimini sürdürmüştür. Osmanlı döneminde Tekirdağ, liman kenti olması nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. İstanbul'a yakınlığı, şehrin ekonomik ve kültürel açıdan hareketli bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Tekirdağ aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de görev yaptığı şehirlerden biri olarak bilinir. Genç subaylık yıllarında bölgede bulunan Atatürk'ün hatıraları, şehir tarihinin önemli parçalarından biri olarak kabul edilir. Kültürel yapı içinde Trakya'nın yaşam tarzı açıkça hissedilir. Halk müziği, roman kültürü, bağ bozumu gelenekleri ve sahil yaşamı Tekirdağ'ın gündelik hayatında önemli yer tutar. Bugün Tekirdağ hem sanayi, hem tarım, hem de kıyı yaşamını bir arada taşıyan şehirlerden biri olarak varlığını sürdürür. Modern yaşamla geleneksel Trakya kültürü şehirde iç içe yaşamaya devam eder. Tekirdağ keşfetmeye başlayan biri için şehir kendini önce deniz kıyısında hissettirir. Marmara Denizi boyunca uzanan sahil yolu günün her saatinde hareketlidir. Sabah erken saatlerde balıkçı tekneleri limana dönerken, akşamüstü sahil boyunca yürüyen insanlar Tekirdağ'ın sakin ama canlı ritmini ortaya koyar. Şehrin merkezinde yer alan kıyı hattı yalnızca deniz manzarasıyla değil, tarihi yapıları ve eski sokaklarıyla da dikkat çeker. Özellikle sahile yakın bölgelerde dolaşırken Osmanlı döneminden kalma eski evler,

Evler, taş yapılar ve dar sokaklar geçmişin izlerini bugüne taşır. Tekirdağ'ın en dikkat çekici tarihi noktalarından biri Rákóczi Müzesi olur. Macar prensi 2. Ferenc Rákóczi'nin sürgün yıllarını geçirdiği bu yapı yalnızca Tekirdağ için değil, Türk-Macar ilişkileri açısından da önemli bir yere sahiptir. Müzenin içindeki eşyalar dönemin yaşam tarzını ve tarihi atmosferini yansıtır. Şehrin batısına doğru ilerledikçe manzara değişmeye başlar. Özellikle Şarköy, Tekirdağ'ın denizle en güçlü bağ kuran ilçelerinden biri olur. Uzun sahil şeridi, üzüm bağları ve sakin yapısıyla dikkat çeken bu ilçe yaz aylarında hareketlidir. Deniz kıyısındaki yaşamla bağcılık kültürü burada iç içe geçer. Şarköy'den yukarı doğru çıkıldığındaysa Uçmakdere bambaşka bir atmosfer sunar. Bir yanda Marmara Denizi, diğer yanda yüksek tepeler. Özellikle yamaç paraşütü yapanların tercih ettiği bu bölge doğa manzarasıyla öne çıkar. Virajlı yollar boyunca ilerlerken bağlar, zeytinlikler ve deniz manzarası birbirine karışır. Tekirdağ yalnızca kıyıdan ibaret değildir. İç kesimlerde uzanan geniş tarım arazileri, Trakya'nın üretken yapı

ve kilometreler boyunca uzanan manzaralar oluşturur. Şehirde dolaştıkça Tekirdağ'ın hem bir sahil kenti hem de güçlü bir tarım şehri olduğu daha net hissedilir. Tekirdağ denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri hiç kuşkusuz Tekirdağ köftesi olur. Kendine özgü baharat oranı ve hazırlanış biçimiyle tanınan bu köfte, yıllardır şehrin en bilinen lezzetlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle sahil boyunca uzanan restoranlarda köftenin yanında acı biber ve irmik helvası servis edilmesi artık gelenek haline gelmiştir. Ancak Tekirdağ mutfağı yalnızca köfteden ibaret değildir. Balkan ve Trakya kültürünün etkisiyle şekillenen şehir mutfağında peynirler, et yemekleri ve hamur işleri önemli bir yer tutar. Özellikle bağcılık kültürünün yaygın olması şehir yaşamını da doğrudan etkilemiştir. Tekirdağ'ın geniş üzüm bağları yıllardır bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olur. Şarköy çevresinde uzanan bağlar yalnızca ekonomik değil, kültürel bir anlamda taşır. Bağ bozumu dönemlerinde düzenlenen etkinlikler Trakya'nın üretim kültürünü ortaya koyar. Şehir aynı zamanda ayçiçeği üretimiyle de dikkat çeker. Yaz aylarında açan ayçiçekleri Tekirdağ'ın simgelerinden biri haline gelir. Yol boyunca uzanan sarı tarlalar Trakya coğrafyasının en bilinen görüntülerinden biri olur. Tekirdağ'ın kültürel ve tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Türk edebiyatının önemli yazar ve fikir adamlarından Namık Kemal olmuştur. 1840 yılında Tekirdağ'da doğan Namık Kemal, Osmanlı döneminde özgürlük, vatan sevgisi ve halkın bilinçlenmesi üzerine yazdığı eserlerle tanınmıştır. Eğitim hayatının ardından devlet görevlerinde bulunmuş, aynı zamanda gazetecilik ve yazarlık yapmıştır. Özellikle Vatan yahut Silistra adlı tiyatro eseriyle büyük yankı uyandırmış, yazılarıyla dönemin düşünce hayatını etkilemiştir. Eserlerinde özgürlük, adalet ve millet kavramlarını ön plana çıkarmış, bu yönüyle Osmanlı aydınları arasında önemli bir yer edinmiştir. Namık Kemal yalnızca bir edebiyatçı olarak değil, düşünceleriyle toplum üzerinde etkili olmuş bir fikir insanı olarak tanınmıştır. Yazdığı makaleler ve eserler uzun yıllar boyunca Türk edebiyatı ve düşünce dünyasında etkisini sürdürmüştür. Bugün Tekirdağ'da onun adına yapılan müzeler ve kültürel alanlar bulunur. Şehir, Namık Kemal'i yalnızca yetiştirdiği önemli bir isim olarak değil, kültürel kimliğinin önemli parçalarından biri olarak görmeye devam eder. Tekirdağ mutfağı, Trakya'nın bereketli topraklarıyla şekillenen köklü bir yemek kültürüne sahiptir. Ancak geçmişte sıkça yapılan bazı geleneksel yemekler, zamanla günlük yaşamın dışında kalmış ve unutulmaya yüz tutmuştur. Bunlardan biri de mancadır. Manca, Trakya mutfağında özellikle kırsal bölgelerde yapılan eski bir yemektir. Ana malzemesi, közlenmiş patlıcan olan bu yemek, domates, biber, sarımsak ve bazen yoğurtla birlikte hazırlanırdı. Özellikle bağ bozumu dönemlerinde ve yaz aylarında sofralarda sıkça yer alırdı. Eskiden köy evlerinin avlularında yakılan ateşlerde patlıcanlar közlenir, ardından büyük bakır kaplarda diğer malzemelerle karıştırılırdı. Hazırlanışı sade görünse de kullanılan ürünlerin tazeliği ve doğal aroması mancaya kendine özgü bir lezzet kazandırırdı. Bu yemek yalnızca bir tarif olarak görülmezdi. Kalabalık sofraların, yaz akşamlarının ve Trakya'daki köy yaşamının bir parçası olurdu. Özellikle bağlarda çalışan aileler için hem doyurucu hem de pratik bir öğün olarak hazırlanırdı. Günümüzde ise hızlı yaşam temposu ve değişen mutfak alışkanlıkları nedeniyle manca daha az yapılır hale gelmiştir. Artık daha çok ileri yaştaki kuşakların bildiği, bazı köylerde yaşatılmaya çalışılan geleneksel bir tat olarak varlığını sürdürür. Tekirdağ'ın kültürel hayatında önemli

önemli bir yere sahip etkinliklerin başında her yıl düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali gelir. 1960'lı yıllardan itibaren düzenlenmeye başlayan bu festival, zaman içerisinde Tekirdağ'ın en bilinen kültürel etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Özellikle şehrin tarımsal kimliğini ve kiraz üretimini tanıtmak amacıyla başlayan festival, yıllar içinde geniş kapsamlı bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehir büyük bir hareketlilik yaşar. Sahil boyunca konserler düzenlenir, kortej yürüyüşleri yapılır ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilir. Yerel halkın yanı sıra çevre şehirlerden gelen ziyaretçiler de festival alanlarını doldurur. Festival boyunca Tekirdağ özgü ürünler tanıtılır, kiraz başta olmak üzere bölgenin tarımsal değerleri ön plana çıkarılır. Aynı zamanda halk oyunları gösterileri, spor etkinlikleri ve açık hava organizasyonlarıyla şehir günlerce canlı bir atmosfere bürünür. Sevgili dinleyiciler, bugün Marmara'nın kıyısında denizle toprağın buluştuğu şehirdeydik, Tekirdağ. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten'le çalıştık. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz.

0: Turkuaz.
1: Renk renk taç yapraklarıyla, incecik, narin ve zarif dalıyla lale, en hoş çiçeklerden biridir. Sırlarla örülü bu çiçek, aslında bir şeyler de anlatır. Arap harfleriyle Allah ve lale sözcükleri yazıldığında, iki sözcükte de aynı harflerin bulunduğu dikkati çeker. Lale yine Arap harfleriyle yazılıp tersten okunduğunda hilal haline gelir. Hilal ise Osmanlı'nın kutsal sembolüdür. Atalarımız bu zarafet dolu çiçeğin Türkler tarafından Anadolu'ya Tanrı Dağları'ndan getirildiğini anlatır. Bir zamanlar lale Türklerin, Osmanlıların milli çiçeğiydi. Lale kutsal, güzel ve değerliydi. 15. yüzyıl başlarından itibaren topraktan sıyrılan lale, bazı mekan ve sanat eserlerinde renk renk, desen desen görülmeye başlar.

0: Fatih Sultan Mehmet döneminde Türk ülkesini gül ve lale düşkünlüğü sardı. İstanbul'un ilk gül ve lale bahçeleri onun emriyle yapıldı. Gül ve lale desenleri de ilk defa Fatih'in kaftanında görüldü. Türklerin lale desenli kumaşları 15. yüzyılda İtalyan tüccarlar tarafından İtalya'ya götürülür, buradan da Avrupa işlerine yayılır. Lale merakı 3. Ahmet döneminde zirveye ulaşır. Topkapı Sarayı'nın en büyük bahçesi rengarenk lalelerle süslenir ve bahçe Lalezar adını alır. Dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Sonradan Lale Devri adı verilen dönem 1730 yılında patronu Halil isyanıyla sona erer. Bazı araştırmacılara göre Hollanda'ya ilk lale soğanları 1554 yılında İstanbul'dan taşındı. Hollanda bugün dünyanın en büyük lale satış merkezi oldu.
1: Turkuaz. Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle

0: vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını söyleyen Trump, bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Whiteberries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin polis memurunun isim, iletişim bilgisi ve görev yeri bilgilerini karanlık ağa sızdırdı. Geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik yapılan ve 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı gerçekleşmişti. Ve spor, Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencváros Górnik Zabrze oldu. Beşiktaş, Radek Kiralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kaunon Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Arda Turan'ın takımı gol şovla sezona başladı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudryavka galibiyetiyle başladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 48, Tiran 36, Bakü 34, Ben 33, Viyana 39, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 33, Saraybosna 30, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Paris 32, Amsterdam 31, Kopenhag 22, Brüksel 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Get to it.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. 10:08 geçiyor Türkiye'de. Sizler nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, saat kaç efendim? Sizlerin bulunduğu ülkelere selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Yurt içinden bizi dinleyen, Türkiye'nin sesine kulak veren dinleyicilerimize de tekrar merhaba diyerek başlayalım. Memleket treni yola çıkıyor. Hazır mıyız efendim? 4 Ağustos 2026 sabahında birlikteyiz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Ali Dinçay, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol arkadaşlığınıza talibiz. En güzel arkadaşlıktır efendim yol arkadaşlığı. Başımızı böyle cama yaslamışçasına bir saat boyunca birlikte güzellikler içinde yol alacağız. Şarkılar, türküler bizlere eşlik edecek. Tabii ki sohbetlerimiz olacak değerli dinleyenler. Birbirinden güzel bilgileri sizlere aktaracağız. Aktarırken biz de öğreneceğiz. Farkındalığımız artacak efendim. Hazırsak haydi gelin başlayalım. +90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. +90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. TürkSat 4A Batı paketi uydusundan Türkçemizin güzel sesi sizlere ulaşıyor. Kısa dalda 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulamasından yine radyomuzu bu saatte Memleket Treni'ni dinleyebiliyorsunuz. Sizlere hatırlatmış olalım. Efendim her salı olduğu gibi bu salıda kitaplık köşemizde edebiyat dünyasına şöyle bir yolculuk yapacağız. Türk ve dünya edebiyatının seçkin yazarlarını konuşuyoruz biliyorsunuz. Bugün Refik Halit Kara'yı konuşacağız değerli dinleyenler. Bir döneme ayna tutacağız. Bizleri bu güzel sohbeti kaçırmamanızı tavsiye ederken güncel köşemizde de efendim gündemdeki bir konuyu biliyorsunuz konuşuyoruz. Çekirgeleri konuşacağız efendim bugün. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde görülüyorlar efendim. Büyük çekirgeler biraz tabii ki paniğe de sebep oldu. Çekirgeyi hepimiz biliriz efendim. Mümkün olunca kedilerimiz yakalar yerler böyle çıtır çıtır bilirsiniz. Aslında zararsızdırlar. Bu çekirgelerin sayısı neden arttı? Neden Marmara'da sıkça görülmeye başlandı? Uzman bir konuğumuzla bu konuyu masaya yatıracağız değerli dinleyenlerimiz. Haydi gelin başlayalım.

Efendim, insan kendi kendinin düşmanı olabilir mi? Bugünkü notumuz bununla ilgili. Doçent Doktor Şafak Nakajima kaleme almış efendim. Kendi kendimizin en büyük düşmanı nasıl oluyoruz? Hayatta en büyük düşmanların dışarıda olduğunu düşünürüz. Oysa çoğu zaman bizi en çok zorlayan, yıllardır fark etmeden taşıdığımız düşünce kalıplarımızdır. Üstelik savunduğumuz düşüncelerin ve inandığımız doğruların önemli bir bölümü de bize ait değildir. Çocukluğumuzdan, ailemizden ve yaşadığımız toplumdan öğrendiğimiz birçok kuralı sorgulamadan benimseriz. Bir süre sonra neden öyle düşündüğümüzü bile hatırlamayız. Farklı düşünen insanları anlamaya çalışmak yerine kolayca yargılayabiliriz. İlginç olan, başkalarına gösterdiğimiz bu katılığı zamanla kendimize de göstermeye başlamamızdır. Beynimizde sık tekrarlanan düşünce ve davranışları zamanla otomatik alışkanlıklara dönüştürme eğilimi gösterir. Kendimizle bağımız zayıfladığında değerimizi kim olduğumuzla değil, kimden daha başarılı, daha güçlü ya da daha zengin olduğumuzla ölçmeye başlarız. Sosyal medyada birkaç dakikalık gezinme bile bazen kendimizi yetersiz hissetmemize yetebilir. Başkalarının en parlak anlarını kendi sıradan günümüzle karşılaştırır, farkında olmadan kendimizi haksız bir yarışın içine sokarız. Birçok insan mutlu olabilmek için önce daha çok para kazanmayı, evlenmeyi ya da daha büyük bir eve taşınmayı bekler. Bu hedeflerin hiçbirinde yanlış olan bir şey yoktur aslında. Sorun, bunların bizi tamamlayacağına inanmak. Çünkü insanın kendisiyle kuramadığı sağlıklı ilişkiyi dışarıdaki başarılar kalıcı olarak yerine koyamaz. Nörobilim araştırmaları, beynin dışarıdan gelen ödüllere ve kazanımlara zamanla alıştığını, bu nedenle bunların sağladığı mutluluk duygusunun giderek azaldığını gösteriyor. Bir başka tuzaksa duygularımızı sürekli

gizlemek aslında. Güçlü görünmek, herkesi memnun etmek ya da eleştirilmemek için üzüntümüzü, öfkemizi ve korkularımızı bastırabiliriz. Oysa bastırılan duygular ortadan kaybolmaz. Zamanla kaygı, öfke, tükenmişlik, uykusuzluk ya da çeşitli bedensel yakınmalar olarak yeniden karşımıza çıkabilir. Kronik stres altında çalışan sinir sistemi hem ruhsal hem de bedensel sağlığı olumsuz etkileyebilir. En büyük hatalarımızdan bir başkası, aklımızdan geçen her düşünceyi gerçek kabul etmek. Zihnimiz gün boyunca durmadan senaryolar üretir. Kesin başarısız olacağım, beni kimse sevmiyor, yine aynı şey olacak gibi düşünceler bize çok gerçek gelebilir. Oysa bunlar çoğu zaman yalnızca zihnimizin yorumları. Araştırmalar zihnin olumsuz ihtimallere olumlu olanlardan daha fazla odaklanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu eğilim olası tehlikeleri erken fark etmemizi sağlarken gereksiz kaygıları da besler. Gördüğünüz gibi davranışlarımızın önemli bir bölümü bilinçli kararlarımızdan çok alışkanlıklarımızın, korkularımızın ve yıllar içinde öğrendiğimiz kalıpların etkisiyle şekilleniyor. Bu yüzden değişim önce dış dünyayı değiştirmekle değil, kendi zihnimizi daha yakından tanımakla başlar. Kendimizi ne kadar iyi anlarsak yaşamımızın direksiyonuna da o kadar güvenle otururmuşuz değerli dinleyenler. Ne güzel bir alıntı yaptık bugüne. O zaman önce kendimizle barışacağız efendim. Kafamızda senaryolar üretmeyeceğiz. Başkalarının eleştirilerini hayat kalitemizi fazlasıyla etkileyecek şekilde dikkate almayacağız. Başkalarını memnun etmek için uğraşmayacağız. Önce kendimizle barışacağız efendim. Bu çok çok mühim. Kendi gelecek planlarımızda yine kendimizle ilgili olmalı öncelikle. Ve bu bizi daha mutlu eder şeklinde. Çok güzel bir yazı paylaştık sizlerle. Efendim İzmir'den Nilgün Hanım bizlere günaydın diyor. Sevgiler saygılar efendim. Nurhan Hanım. Sıradaki şarkıyı onlara göndereceğiz. Nilüfer efendim çok güzel bir şarkıyla mikrofonda olacak. Son arzum.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımızın başında söylemiştik sizlere, güncel köşemizde çekirgeleri konuşacağız efendim. Aslında bildiğimiz kadarıyla zararsız hayvanlar ama çekirgeler, ama son yıllarda çok konu oluyor. Bu senede Türkiye'de, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde konuştuğumuz bir konu çekirgeler. Efendim uzman bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacağı ağırlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi son yıllarda, doğru söylüyorum değil mi hocam, yurt dışında da konuşulan bir konuydu. Sadece Türkiye'de değil, çekirgeler konusu. Gerçekten böyle bir sayılarının artışı ya da istila mevzusu doğru mudur? Size bir uzman olarak fikrinizi soralım önce.
1: Aslında şöyle bir durum söz konusu. Böyle böcek popülasyonlarında, bazen kemirgenlerin popülasyonlarında belirli periyotlarda artışlar söz konusu olur. Yani 5-6 senede bir fare istilası diye bahsedilen bir artış söz konusu olur. 5-6 senede bir çekirgelerde ya da başka canlılarda popülasyon artışı söz konusu olur. Bu da benzer bir popülasyon artışı muhtemelen birkaç sene boyunca bir daha bu tür çekirgenin artışına rast gelmeyeceğiz.
0: Evet.
1: O yüzden de gayet normal.
0: Sadece Türkiye'de Marmara bölgesinde mi böyle bir artış var hocam?
1: En çok geri bildirim, en çok sosyal medya paylaşımı aslında Marmara bölgesinde. Aslında bu tür baktığınız zaman Güney Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, bütün Akdeniz havzasında yaşayan bir tür. Yani o yüzden de hani Marmara başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in belirli bölgelerinde doğal olarak bulunan bir tür. Yani başka bir ülkeden gelip de bir istilaya neden olan bir tür değil. Bizim kendi doğal faunamızın elemanlarından birisi. Yani Türkiye'ye de doğal olarak yaşayan ekosistemin parçalarından birisi bu çekirge türü.
0: Evet. Peki hocam, insanlarla yaşamaya alışkınlar mı? Bize zararlılar mı bu hayvanlar?
1: Aslında şöyle bir şey var. İnsana yaşamaya alışkınlar mı? İnsana yaşamaya çok alışkın değiller. Çünkü biz aslında ekosistemde çok hızlı bir şekilde istilacı bir türüz. Çok hızlı bir şekilde yok ediyoruz çevreyi. Onların yaşam alanlarını, bütün canlıların yaşam alanını çok hızlı bir şekilde yok ediyoruz. Canlılar buna adapte olamıyorlar. Buna adapte olamadıkları için 10 sene önce, 20 sene önce yaşam alanı olan yerlerin binalar tarafından çevrildiğini, insanlar tarafından çevrildiğini görünce aslında onlar orada yaşamak istiyorlar.
0: Evet, çok yani doğru.
1: Biz dağdan gelip bağdakini kovuyoruz. Ondan sonra onun istila yaptığını söylüyoruz. Aslında böyle bir şey söz konusu değil. İstila yapan biziz. İstila yapan onlar değil.
0: Evet, çok haklısınız hocam aslında. Öyle güzel bir şey söylediniz ki, istilacı olan aslında en büyük

0: yani insanoğlunun etkileri. Başka bir şey değil.
1: Peki hocam, şimdi çekirgelerin yol açtığı bir hastalık, bilinen bir durum var mı?
0: Dünyada çekirgelerin neden olduğu doğrudan bilinen hiçbir hastalık yok. Bir hastalık taşıyıcısı, bir parazit taşıyıcısı ya da çok büyük zarara neden olan türler değiller. Sadece çekirgelerin olumsuz etkileri bizim tarım ürünlerini fazlaca yedikleri için özellikle bazı göçmen çekirge gibi, çöl çekirgesi gibi bazı türler insanları kıtlığa doğru şey yapmış, neden olmuş. İnsanlar kıtlıktan dolayı aç kalmışlar veya göç etmek zorunda kalmışlar. Tarihte pek çok çekirge istilası söz konusu. Çünkü çekirgeler bazen çok yüksek sayılara ulaşabiliyor ama bu tür değil. Yani bu tür ve bunun yakın akrabaları olan türler böyle bir şeye sebep olmamış.
1: Evet, bunu da buradan duyurmuş olalım. Peki Marmara bölgesinde dedik, özellikle evimizde, bahçemizde çok sayıda gördük. Evden uzaklaştırmak istiyoruz. Tabii ki onlara zarar vermeden. Var mı bir yöntem hocam?
0: Aslında şöyle bir şey var. Bunların dediğim gibi, başta da söylediğim gibi habitatlarını işgal ettiğimiz için bunlar mecburen oradalar. Bunlar ışığı takip eden türler genelde. Geceleri hareket ediyorlar ve biz ışıkları yaktığımız için bizim evlerimize giriyorlar. Zaten yavaş yavaş azalmaya başladı. Bir iki hafta önce sayıları zirve yapmıştı. Şu anda azalmaya başladı. Eğer denk gelirsek, bunlar ekosistemin gerçekten önemli unsuru. Bu beyaz yüzlü çekirge olarak da geçiyor. Decticus albifrons Latince ismi. Hem otlarla beslenen hem de zararlı böceklerle de beslenebilen bir tür. Bu nedenle de aslında korumak lazım. Ekosistemin önemli bir unsuru. Eğer herhangi bir şekilde evimize denk gelirse bir havluyla, bir peçeteyle ya da bir kavanozun içerisinde, bir şişenin içerisine koyarak da doğal yaşam alanına bırakmak ekosistemin devam etmesi açısından çok değerli, önemli olur. Yani öldürmeye ya da zehirlemeye, pestisit kullanmaya gerek yok. Çünkü dediğim gibi bir istiladı söz konusu değil. Sadece birkaç, her evde en fazla birkaç birey denk geldi. Öyle eğer bir istila söz konusu olsaydı evler onlarca yüzlerce çekirge tarafından istila edilmiş olacaktı.
1: Değil mi?
0: Neyse ki öyle bir durum söz konusu değil.
1: Zaten o zaman yönetimler tarafından da bir önlem alınırdı, değil mi hocam?
0: Kesin öyle. Kesin.
1: Böyle
0: o zaman
1: bir durum söz konusu değil.
0: Bir acil eylem planı oluşturulup bununla ilgili bir konsorsiyum meydana gelip bir şekilde mücadele edilirdi. Fakat öyle bir şey söz konusu değil. Yani bakanlığımız da açıklamada bulundu. Tarım Orman Bakanlığı da açıklamada bulundu. Bunun zararlı tür olmadığı ile ilgili ben de pek çok yerde açıklamada bulundum. Pek çok uzman da açıklamalarda bulundu. O yüzden herkesin hemfikir olduğu, bütün uzmanların hemfikir olduğu yegane şey bu türün aslında doğal yerli bir türümüz olduğu, bir istila söz konusu olmadığı ve ekosistemin önemli bir unsur olduğu için korunması gerektiği ile ilgili hep birlikte açıklamada bulunduk.
1: Hocam, son olarak bir genel kültür olması adına ben merak ettiğim için sormak istiyorum. Çekirgeler için de biz ışığı takip ediyorlar, ışığa geliyorlar dediniz ya. Hepimiz biliriz, özellikle yazlık yerlerde sivrisinekler de bu şekilde ışığa gelirler ya. Tüm böyle böcek ve sinek türlerinin böyle bir eğilimi mi var?
0: Böceklerin pek çoğu
1: ışığı seviyorlar mı?
0: Pek çok ışığı severler aslında. Çünkü aslında biz böcekle ilgili çalışan akademisyenler de ışık tuzağı denilen tuzaklar kurarlar. Bazı böcekleri yakalayabilmek için. Özellikle güveler, sinekler, eşek arıları gibi türler ve bazı çekirge türleri. Tüm çekirgeler değil. Bazı çekirge türleri de gece aktif olduğu için aslında hareketlerini ay ışığına veya yıldızın ışığına göre devam ettirirler. Hatta kuşlar da böyledir. Kuşlar da yıldızları takip ederekten göç ederler. Bu nedenle de gökdelenler mesela kuşlar için çok büyük problem oluşturur. Yani o yüzden de ışığın etrafına pek çok böceğin toplanması gayet normaldir. Bazıları ışığı takip ediyor, eş buluyor. Bazıları ışığı takip edip ışığa toplanan böcekleri yiyor. O yüzden de ışık onlar için aslında bir toplanma merkezi, bir beslenme merkezi ya da eş bulma merkezi olabiliyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Böyle uzman bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Rica ederim. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Değerli dinleyenler, Doktor Ergün Bacak bizlerle birlikteydi. Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı. Hocam gerçekten çok kıymetli bir isim bu alanda. Kendisi de bu konuda başka yerlerde de açıklamalar yaptığını değindi.

Efendim, zaten sayılarının şu anda giderek azaldığını da söyledi. Çekirgelerin baştaki kadar fazla değil, paniğe de gerek olmadığını da altını çizdik. Ve onlara zarar vermememiz gerektiğini, aslında onların da bir yaşam mücadelesi içerisinde olduğunu unutmamamız gerekiyor efendim. Kimlerin? Diğer canlı türlerinin. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Az sonra kitaplık köşemizde burada olacağız.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Her salı kitaplık köşemizde buluşuyoruz. Kiminle efendim? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş'la birlikteyiz. Merve Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım.
0: Bugün Refik Halit Kara'yı konuşacağız. Hocama şimdi bir kendi yaptığım bir hatayı söylüyordum.

0: Başka yazarla karıştırıyorum. Kiminle?
1: Fali
0: Ama inanılmaz bir isim benzerliği var. Tekerleme gibi geliyor bana,
1: Rıfkı
0: bilmiyorum. Bugün Refik Halit Kara'yı konuşacağız efendim. Hiçbir hata yok. Önümden okuyorum. İstanbul'un bir yüzü, bir dönemin aynası olan bir başyapıt. Hangi dönemin aynası?
1: Aslında meşrutiyetin ilanı yani 1908'den itibaren onu takip eden yıllar ve işte mütareke dönemine kadar diyebiliriz belki. Balkan Harbi, İttihat Terakki'nin yönetimde olduğu süreç ve işte Birinci Dünya Savaşı'na doğru giden yıllar,
0: Çok
1: onu
0: çok
1: takip
0: mühim
1: eden
0: yıllar.
1: yıllar.
0: Sanki bilmiyorum, söylediğiniz döneme ait eserler de çok değil mi?
1: Tabii çok, çok.
0: Sizinle de konuşuyoruz zaman zaman.
1: Evet.
0: Şimdi bir de mahla kullanmış Refik Halit Karay. Kirpi.
1: Evet. Müste aradı var kirpi.
0: Ne güzel bir isim.
1: Evet,
0: Nedir
1: evet.
0: acaba? Var mı bir
1: Çok
0: hikayesi hocam?
1: anlamlı tabii
0: Öyle mi?
1: kirpi. Kirpiyi nasıl biliriz? Nasıl bir hayvandır?
0: Çok
1: Dikenleri
0: sevimli.
1: vardır. Ama
0: Öyle mi?
1: dikenleri vardır tabii. Kirpi Müste adıyla yazdığı yazılarda siyasi mizah
0: Bir
1: türündekiler
0: yerlere
1: aslında.
0: dokunuyor
1: Tabii,
0: anladığım
1: tabii,
0: kadarıyla.
1: tabii. Eskiden iyi hiciv yazanlara heccav denirmiş. Evet, şimdi bugün günümüzden çekilmiş bir kelime herhalde. Pek duyduğumuz bir şey değil. Refik Halit Karay'ın da tabii böyle bir yönü var ve bu da hayatının sürgünlerle geçmesine tabii sebep oluyor. Şöyle başlayalım dilerseniz. 1888 doğumlu Refik Halit. 65'e kadar yaşıyor. Düzenli bir eğitim hayatı sürdürmüyor aslında. İşte bir liseye başlıyor, devam ediyor, bırakıyor, hukuk mektebine giriyor. Daha sonra onu bırakıyor derken böyle tam düzenli takip ettiğini söyleyemeyiz bir eğitim hayatını. Dönemin Kalem, Cem, Şehrah gibi önemli bazı mizah dergileri var ve esas şöhretini aslında buralarda yakalıyor. Yani adının ilk duyulması, tanınırlığı. Bu süreli yayınlarda, bu mizah dergilerinde Kirpi Müstear adıyla yazdığı yazılar ve bunlar dediğim gibi daha çok siyasi mizah yazıları. Hakikaten Refik Halit'in Türkçesi hem çok temizdir, çok güzeldir, zevk verir okurken ve bu işte dokundurmaları da çok nasıl diyelim iyi becerir. İyi beceren yazarlarımızdan biridir. Şimdi Refik Halit görebildiğimiz kadarıyla aslında yaşadığı devirlere muhalif birisi. Şöyle bu birazdan İstanbul'un bir yüzü üzerinden konuşurken de göreceğiz. Hani eskilerin bir sözü vardır ya hem nalına hem mıhına vurmak diye. Aslında her dönemi tenkit eder, eleştirir. Biraz da bu sebeple sürgünlerle geçiyor hayatının önemli bir devresi diyelim. Meşrutiyetin ilanından sonra 1908'de, 23 Temmuz 1908'de İttihat ve Terakki tabii iktidara geçiyor, öyle söyleyelim. Onlara muhalif olduğu için 1913'te Sinop'a sürgün ediliyor. Daha sonra 1916'da da Çorum'a geçtiğini biliyoruz. Bu sıra işte bir Ankara'ya geliyor. Ankara'da evleniyor. Derken 1920'de çok kritik bir görevi aslında üstleniyor. Posta Telgraf Umum Müdürlüğü. Bu bugünkü aslında PTT'nin eski hali diyelim. Yani 19. yüzyılda kurulmuş Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü'nü yapıyor. Ve bu görevi sebebiyle aslında bu görevdeyken yapıp etmeleri sebebiyle daha sonra 150'likler olarak adlandırılan milli mücadeleye muhalefet eden isimlerin işte bir kararla Türkiye'den sınır dışı edilmesi meselesi var. Bu görevdeki suistimali sebebiyle 150'likler arasında adı anılıyor. Yaptığı şey ne? İstanbul hükümetiyle Anadolu arasındaki haberleşmelerin işte bir sekteye uğratılması, bir de tabii biliyorsunuz o yıllarda ancak telgrafla iletişim kurulabiliyor savaş yıllarında. Refik Halit'in bu dönemde damat Ferit Paşa taraftarı olduğunu biliyoruz. Onun yanında duruyor. Bu süreçte işte bu milli mücadelenin ilerlemesi ve bu haberleşme kanalına zarar verilmesi sebebiyle Refik Halit Karay'da bu 150'likler arasında ismi geçirilen Refik Cevat mesela. Yine bu dönemde bildiğimiz gazetecilerden çok yazmış isimlerden birisidir. Ve onlarla beraber işte 150 kişi Türkiye'den gönderiliyorlar. Dediğim gibi bu her zaman muhalif olması ya da işte farklı bir tarafı tutması onun hayatının önemli bir devresini sürgünlerde geçmesine sebep oluyor. Daha sonra Halep'te bulunuyor ve Halep'te Vahdet gazetesinde Hatay'ın ana vatanına Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhakıyla ilgili birçok işte destekleyici yazılar yazıyor ve bunun üzerine Atatürk ölümünden çok kısa süre önce 1938 Temmuz ayı olmalı bir af emri çıkarıyor ve Refik Halit böylece Türkiye'ye dönebiliyor. 38'e kadar yurt dışında yaşıyor.
0: Uzun bir süre değil mi
1: Uzun,
0: hocam?
1: uzun bir süre ve tabii sürgündeyken yazdığı birçok eser var. Bizim konuşacağımız İstanbul'un bir yüzü onun henüz yurt dışına çıkmadan önce yazdığı eserlerden birisi. Daha erken dönem eserlerinden birisi öyle söyleyelim.
0: İstanbul'da yazılmıştır
1: İstanbul'da.
0: belki. Değil mi?
1: Şimdi 1920'de yayımlanıyor ve yayımlandığı zaman aslında kitabın ilk adı İstanbul'un İç Yüzü. Evet, daha sonra İstanbul'un Bir Yüzü olarak değiştiriliyor.
0: Bir sebebi var mı acaba değiştirilmesinin? Bildiğimiz bir
1: Doğrusu
0: sebep.
1: doğrudan bildiğim bir şey yok. Bazen yazarların böylesi tasarrufları olabiliyor. Kimi zaman işte mesela Halit Ziya'nın kendi romanlarındaki şeyini biliriz tasarrufunu işte dille ilgili o dönüşümü kendisi de desteklemek için romanlarını kendisi sadeleştirir mesela. Yazarlar kimi zaman adlarını değiştirirler. Mesela Aka Gündüz'ün ilk yanlış hatırlamıyorsam Aysel adıyla hazırladığı, yayımladığı affedersiniz romanı daha sonra Kurbağacık adıyla ya da tam tersi olacak. Hani böylesi değişiklikler yaptıklarını falan biliyoruz.
0: Biliyoruz.
1: Evet ama bunun sebebini inanın bilemiyorum şu
0: İstanbul'un
1: anda.
0: iç yüzü deyince yani ben bir okur olarak şimdi düşünüyorum. Tabii ki o yıllarda farklı bir şey düşünülmüş olabilir ama daha olumsuz bir şey çağrıştırıyor ya hocam.
1: Evet,
0: Değil mi?
1: tabii.
0: Sanki bilinmeyen bir iç yüzü var onu anlatıyorum
1: Evet,
0: gibi olmuş.
1: içeride olup bitenleri
0: Evet
1: aslında.
0: ama İstanbul'un bir yüzü daha böyle yumuşak bir geçiş gibi geldi
1: Evet,
0: bana. Değil
1: evet,
0: mi?
1: evet. Şimdi Meşrutiyet Devri romanlarının genel bir özelliği vardır. 1908'de meşrutiyet ilan edildikten sonra çok hızlı bir şekilde matbuat üzerinde yani basın hayatı üzerindeki sıkı denetim de gevşer. Böyle olunca eli kalem tutan heveskar birçok kimsenin kitap yayınladığını biz biliyoruz. Ve bunların içerikleri çok çeşitlidir. Çoğunlukla da toplumsal hayatı işte anlatan, devri sabık denilen Sultan II. Abdülhamit iktidarını eleştiren eserlerdir. Bunun sebebi de tabii bir devir modası. Çünkü neden? İşte biz bir sıkı denetimdeydik. Bu ortadan kalktı ve biz bunu tenkit edeceğiz. Dolayısıyla 1920'lere gelene kadar, yani mütareke yıllarına aslında gelene kadar romanların birçoğunda işlenen şeyler çoğunlukla siyasi atmosfer Sultan II. Abdülhamit devrine tekabül eder. Çünkü o dönemi eleştirmek isterler. Şimdi Refik Halit'in bu dönemi de aslında meşrutiyet yıllarına dahil edebileceğimiz eserlerden birisi. Dediğim gibi 1920 ve şöyle bir özellikle öne çıkıyor. Bizim edebiyatımızda harp zenginliğini tenkit eden böyle birkaç roman vardır. İşte onların önemli örneklerinden biridir bu. Bir diğeri mesela aklıma gelen Ercüment Ekrem Talun'un, Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur malumunuz. Ercüment Ekrem Talun'un Gün Batarken romanıdır. Orada da yine bir harp zenginliği tenkidi vardır. Şimdi elimizdeki bu roman 6 bölümden oluşuyor. Ben size bu 6 bölümün başlıklarını okumak isterim. Bu zaten hemen bir şey çağrıştıracak dinleyicilerde. Bir harp zengini, eski devirdekiler, yeni devir simaları, eski devir simaları, harp devrinin hanımları, eski ve yeni İstanbul. Bu bize aslında bölüm bölüm bir karşılaştırmanın olduğunu
0: Değil mi?
1: gösteriyor, değil mi? Bir eski devir, bir şimdiki zaman. Bir geçmişi anlatıyor, bir şimdiki zamanı anlatıyor. Romanın baş kahramanı İsmet isimli genç bir kadın. Ve anlatı zamanı aslında Sultan II. Abdülhamit iktidarından başlıyor ve işte meşrutiyetin ilanından sonra işte harp yılları, savaş yılları yani Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı yılları ve bu devirde yapılan gayrimeşru bir takım işte geçim yolları neler bunlar mesela tenkit edilenler. Temel gıda stokçuluğu yaparak bunlar neler? İşte savaş yıllarında un,
0: Ya,
1: şeker,
0: değil mi?
1: yağ, evet. Bunları stoklayarak yüksek fiyatlara, fahiş fiyatlara satmak ve böylece işte argo bir tabirle köşeyi dönmek. Hakikaten birden zenginleşen tipler.

0: görüyoruz. Ya da bu devirde meslekler, ya Osmanlı'da diyelim, bazı meslekler bazı milletlerle çok böyle özdeşleşmiştir. Mesela biliriz hala işte Ermeniler mücevher işlemekte, taş
1: Evet, değil
0: işlemekte
1: mi?
0: çok evet
1: Meslekler paylaşılmış gibidir.
0: gibidir. Evet, işte Rum doktorlar mesela meşhurdur. Ermenilerin böyle bir şeyi, marifeti, zanaatla ilgili marifeti
1: Zanaat,
0: bilinir. Evet,
1: zanaatkarlık aslında daha
0: zanaatkarlık.
1: çok.
0: Mesela kitapta böylesi millet ayırmaksızın. İşte Ermeni bir sarrafın nasıl insanlara, nasıl diyelim onu, bugün ne denir ki acaba? Haraç keser gibi aslında. Hani bir miktar para verir, 3 lira verir ama onu 5 lira, 6 lira faiziyle alır ve burada kendi sermayesini artırır. Sonra
1: Tefecilik değil mi
0: tefecilik,
1: acaba hocam?
0: evet, tefecilik,
1: Bazen
0: tefecilik.
1: kelimeler
0: Evet,
1: gelmiyor.
0: evet.
1: Çok
0: Tefecilik.
1: haklısınız.
0: Ya bir taraftan sarraflık yaparken bir taraftan aslında tefecilik yaptığı, ki bu işte Osmanlı'da bizim bildiğimiz şeylerden biridir. Çünkü para akışının çok olduğu meslek gruplarından biri. Şimdi başında dedim ya, da az önce dedim ya, hem nalına hem mıhına vurur aslında diye. Hem romanda Sultan II. Abdülhamit iktidarında işte paşalık yapanların da tenkit edildiğini görüyoruz. Çünkü şunu söylüyor mesela kahraman. Hanesindeki konağında büyüdüğü Fikri Paşa, iktidar değişince de Sultan II. Abdülhamit, işte meşrutiyet ilan edildi. Sultan II. Abdülhamit bir yıl sonra tahttan indi. Yaklaşık bir yıl sonra ve İttihat Terakki işte başındayken yine işin yine görevi oldu. Nasıl görevi olur? Çünkü öyle radikal bir değişiklik ki kalan çok az isim var bürokraside. Demek ki diyor, etliye sütlüye hiçbir şeye dokunmadı. Ondan oldu. İşte mal varlığı vardı, evde bu kadar kişi çalışırdı, torunlarının, çocuklarının her bir mürebbiyesi ayrıydı, uşaklar ayrıydı, herkes refah içerisinde yaşardı. Bunlar demek ki hiçbir şeye dokunmadığı için oluyordu mesela. Bu bir yerde. Ama esas işte tenkit ettiği çocukluk aşkı ve romanın başında karşılaştığı kani tam bir harp zengini. Cebinde 5 kuruşu yokken, meteliksiz gezerken, kâninin işte Halep'e gidip Halep'ten yağ toplayıp, bir başkasından aldığı fikirle Halep'ten yağ toplayıp Türkiye'ye getirişi, yani Osmanlı'ya getirişi ve onları işte stoklayarak, fahiş fiyatlara satarak kendine bir sermaye elde etmesi ve mesela tenkit edilenler sadece erkekler de değil, bir taraftan kadınlar, ama bu tenkidin şey üzerinden yapıldığını da görüyoruz. Giyim kuşam. Bu harp zenginleri, züppelere özgü bir daha dar giyinmek, işte şu kokuyu sürünmek, efendim şu kelimelerle konuşmak gibi bir takım tipleştirildiğini, aslında eserin başından sonuna bir araya getirilen işte toplantılarda, davetlerde, şurada burada ya da konakta bu kadar insanın çeşit çeşit böyle bir panorama sunulduğunu görüyoruz. Bir panoramasının verildiğini
1: Ne
0: görüyoruz.
1: güzel.
0: Evet, geç dönem Osmanlısı ve harp yıllarını
1: Merak
0: aslında,
1: edenler
0: evet, merak
1: İstanbul'un
0: edenler
1: bir
0: için.
1: yüzünü o zaman okusunlar. Ben de okuyacağım. Merak ettim. Hocam öyle güzel
0: Evet.
1: anlatıyorsunuz ki ilaç gibi
0: Teşekkür
1: geliyor.
0: ederim.
1: Refik Halit Kara'yı
0: Estağfurullah.
1: konuştuk efendim bugün. Doktor Merve Akbaş'la birlikteydik. Yarın yine aynı saatte Memleket Treni burada olacak. Sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak.

0: Sözsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis saatine girmeden önce yapılması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını söyleyen Trump, bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Whiteberries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Ve spor, Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Schutum Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencváros, Górnik Zabrze oldu. Beşiktaş, Radek Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Arda Turan'ın takımı gol şovla sezona başladı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudryavka galibiyetiyle başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta tur atladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0 yendi ve adını ikinci tura yazdırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 48, Tiran 36, Bakü 34, Bern 33, Viyana 39, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 33, Saraybosna 30, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Paris 32, Amsterdam 31, Kopenhag 22, Brüksel 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? nefes alıp

0: sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Ali Şahin sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Kısaca akışımızdan da bahsetmek istiyorum. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Sonrasında telefon bağlantılarımız olacak. Önce Yunanistan'a uzanacağız ve Yunanistan'daki gelişmeleri TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turkçu'dan alacağız. Son telefon bağlantımız ise İran'a olacak. İran'daki gündemi ve gelişmeleri de TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlere aktaracak. Bugünkü stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz efendim. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Basın turuna ilk olarak Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti o hafta bu hafta. Terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya girildi. Meclis bu yasama yılının finalini terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanunla yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, dün AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, Grup Başkanı Güler ve Parti Sözcüsü Çelik'le teklif üzerinde uzun görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin bir bölümüne DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. Taslak üzerinde geniş bir uzlaşı hedefleyen AK Parti kurmayları, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol yöneticileriyle de görüştü. Ortak imza amaçlanıyor, AK Parti mecliste grubu olan partilerin tamamından teklif için imza almayı hedefliyor. Ancak itirazlar ve çekinceler nedeniyle bazı partilerin ortak imzaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. AK Parti teklifi kendi grubunda milletvekillerinin imzasını açtı. Gruplarca ortak imza verilmezse teklifin AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla sunulma olasılığı da bulunuyor. Sürece evet metni görelim. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere çerçeve yasaya partisinin bakışıyla ilgili açıklama yaptı. İncelememiz için bir taslak sunulmadı, görmediğimiz bir taslağı açıktan bırakın altına imzayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Ama yeni parti olarak durduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin barışı için, terörün kalıcı olarak bitmesi için, aynı zamanda hukuk devleti için atılması gereken adım konusunda önce olmaya ve elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Bir diğer haberimiz Yunan

Yunanistan'ın fiyasko planı başlıklı, Atina'nın Türklerin yoğun bulunduğu Batı Trakya'dan Yunan nüfusunu artırmak amacıyla hazırladığı teşvik programı fiyaskoyla sonuçlandı. Atina, bölgeye taşınacak ailelere 10 bin euroya kadar hibe vermeyi vaat etmişti. Ancak sadece 600 başvuru oldu. Başvuruların ikisi onaylandı, %90'ından fazlasında gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Atina çöken programı yeniden düzenleme kararı aldı. Yeni sistemde başvuru şartları hafifletilecek, kapsam genişletilecek ve taşınma desteğinin yarısı peşin ödenecek. Basın turuna Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nden ilk aktaracağımız haber Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi heyecanı. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklarla kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülecek. Aynı salonda 1 saat 45 dakika arayla grup sınavı, Yeni Parti ve CHP grupları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı salonda toplanacak. Grup kürsüsüne 1 saat 45 dakika arayla önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Grup toplantıları Özel'in yeni parti lideri sıfatıyla basına açık ilk grup toplantısı ve Kılıçdaroğlu'nunsa mutlak butlan kararı sonrası ilk grubu olarak kayıtlara geçecek. Amerika Birleşik Devletleri İran çıkmazında İran'a yönelik kapsamlı saldırıyı olası anlaşma ihtimali sebebiyle durduran Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kararsızlığı göze çarpıyor. Tahran'dansa ABD ile müzakere halinde değiliz açıklaması geldi. İran konusunda ciddi bir çıkmazda olduğu görülen Başkan Trump, İran'a son bir şans verdim dedi ve Hürmüz'ün bugün açılabileceğini dile getirdi. Milliyet gazetesinden son aktaracağım haber spor dünyasından. Bu kura tam bizlik başlığını taşıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff turu kura çekimi dün yapıldı. Fenerbahçe Sturm Graz'ı elerse Sparta Prag Lyon galibiyle eşleşecek. Beşiktaş Hradec Kralove'yi geçmesi halinde Dinamo Zagreb Kauno Zagris eşleşmesinin kaybedeniyle Trabzonspor'sa Franç Veroş Gornik Zabrze galibiyle karşılaşacak.

0: Efendim Sabah Gazetesi ile birlikteliğimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze barış planına uyması şart. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, İsrail'in Gazze barış planının ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini kaydetti. Son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonu %1.78 ile son 6 yılın en düşük Temmuz ayı fiyat artışı gerçekleşirken yıllık enflasyon %31.75'e geriledi. Üretici fiyatları endeksinde de bu yılın en düşük aylık artışı görüldü. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sabah gazetesinden aktaracağımız son haber, İsrail saldırganlığı ABD'yi çökertiyor başlıklı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Siyonistlerin peşinden savaşa girmenin pişmanlığını yaşıyor, çatışmalara ara verilirken Pentagon'da İsrail'i savunacak füzemiz kalmadı sesleri yükseliyor. ABD medyası 653 subayın yaralı olduğunu açıklarken uzmanlar ekonominin giderek zayıfladığını belirtti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Yeni Şafak gazetesi var sırada. Türklere aksa yasa. Türkiye'nin Gazze'deki soykırıma karşı politikasından rahatsız olan İsrail, Türk vatandaşlarını Mescid-i Aksa'ya sokmamaya başladı. 29 Temmuz'da Tel Aviv üzerinden İsrail'e giren Yasir Enes Aykanat 5 farklı kapıdan girmeyi denediğini ama her defasında İsrail askerleri tarafından engellendiğini söyledi. Kudüs'teki rehberler de asker ve polislere Türklerin Mescid-i Aksa'ya alınmaması talimatı veriyor. Türk gemisine drone saldırısı, Rusya'ya meyve sebze taşıyan Türkiye'ye ait Nathezna adlı Roro gemisine drone saldırısı düzenlendi. 22 mürettebatlı gemide yangın çıktı, 3'ü Türk, 4 kişi ağır yaralandı. İhracatta Temmuz rekoru 25,6 milyar dolar. Temmuz'da ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu rakamın en yüksek Temmuz ayı ihracatı olduğuna dikkat çekti. Son olarak akşam gazetesiyle basın turunu tamamlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Yetimlerin yüzü güldü başlıklı haber. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Mama Kaso yetimhanesini ziyaret etti. Çocuklara ve personele gıdayla kıyafet yardımı yaptı. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor ifadesi kullanıldı. 2500 yıllık genç Manisa'da Sardes Antik Kenti'nde 2500 yıllık 2,2 metre yüksekliğinde genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, eşsiz bir keşif, üzerindeki giysi detayları Lidya kültürünün izlerini taşıyor dedi. Türk mutfağına 6 milyar dolar, yabancı turistler yılın ilk 6 ayında en fazla harcamayı yeme içme alanında yaptı. Türk mutfağına yönelik ilgi sayesinde gastronomik gelirleri %9 artarak yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.
1: Dış basın.
0: Rusya'nın Sputnik Ajansı, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlediği saldırının Kiev'in iddia ettiği gibi kaza değil, kasıtlı olduğunu kaydettiğini bildiriyor. Bekai, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'ndeki İran gemisine hedef almasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Kiev yönetiminin olayın kazara yaşandığı yönündeki savunmasını reddeden Bekai, ellerindeki tüm verilerin saldırının doğrudan ve kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini gösterdiğini vurguladı. İranlı sözcü, bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması ve Ukrayna'nın eylemlerinin hesabını vermesi için Tahran'ın hukuki ve diplomatik tüm imkanları seferber edeceğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ülkeye ağır bir darbe indirileceği tehdidinde bulundu. İran'ı doğrudan hedef alan Katz, eğer İran İsrail'e saldırırsa yıkıcı bir darbe olacaktır ve onlar da bunu çok iyi biliyor ifadesini kullandı. Yerel medyanın askeri başarıları görmezden geldiğini savunan Katz, hükümetin elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Katz, söz konusu başarılar arasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey İranlı yöneticilerin öldürülmesini de gösterdi. Filistin resmi ajansı Vafa, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne'nin İsrail'in Gazze şeridinde saldırılarını sürdürerek ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çalıştığını söylediğini aktarıyor. Ebu Rudeyne, İsrail'in pazar günü Gazze şeridinde 19 Filistinliyi öldürdüğünü hatırlatarak, ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin anlaşmanın kağıt üzerinde anlaşma, sahadaysa ölüm haline geldiğini ve saldırıların tamamen durdurulmasını ve Filistin halkının korunmasını sağlayamadığını belirtti. Ebu Rudeyne, uluslararası toplumdan İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını derhal uygulamasını sağlamasını, Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya yönelik saldırıları durdurmasını ve Filistin halkına acil uluslararası koruma sağlanmasını istedi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık yayın organı Independent, Suriye Cumhurbaşkanı Çağrı'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani ile başkent Şam'da bir araya geldiğini duyuruyor. Halk Sarayı'ndaki görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel

gelişmeler ve ortak konuların ele alındığı belirtildi. İspanya'nın El País gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanı Alvarez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebde kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini bildirdi. Alvarez, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin İçişleri Bakanları ve Avrupa Komisyonu'nun katılımıyla bugün yapılacak toplantıda İspanya'nın Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini dile getirdi. Yaşanan düzensiz göçlerin ardından uluslararası gerici güçlerin uyum içinde harekete geçtiğini savunan Alvarez, söz konusu güçlerin olup biteni çok hızlı bir şekilde abarttığını ve Schengen bölgesi hakkında yalanlar ve sahte haberler yaydığını ifade etti. Alvarez ayrıca Fas'ın söz konusu krizi çözmek için en başından beri işbirliği yaptığını da vurguladı. İngiltere'nin BBC ajansı ülkede bazı devlet kurumlarına yönelik siber saldırı sonucu 100 binden fazla polisin adının, iletişim bilgisinin ve görev yerinin dark web forumlarına sızdırıldığı bildirildi. Siber saldırganlar, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İngiltere Ulusal Suç Ajansı ve İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetlerine ait verileri ele geçirerek 100 binden fazla polise ait bilgileri sızdırdı. Hackerlar ayrıca İngiltere ve Galler'de polisin hukuki destek sağlamak amacıyla kullandığı ulusal polis hukuk veri tabanına sızarak polislerin görev yerlerini dark web forumlarına da ayrıca aktardı. İngiliz yetkililer saldırıdan Exfil Scott isimli siber suç grubunun sorumlu olduğunu düşünüyor. İngiltere'de 29 Temmuz'da Eğitim Bakanlığı'na yönelik siber saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu birey ve kuruluşlara ait telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi yaklaşık 607 bin verinin sızdırıldığı belirtilmişti.

Danimarka'da yayın yapan DR'nin haberine göre ülkede zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Uygulama kapsamında 1600 genç daha önce 4 ay olan zorunlu askerlik hizmetini 11 ay boyunca yerine getirecek. Yeni sistem kapsamında askerler temel eğitimin ardından 6 ay süreyle ordunun gerçek görevlerinde operasyonel hizmette yer alacak. Yeni sistem çerçevesinde cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 18 yaşına girenler, gençlerin askerlik süreciyle ilgili bilgilendirildiği ve uygunluklarının değerlendirildiği savunma gününe çağrılacak.

0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi Yunanistan'daki gelişmeleri almak üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'ya bağlanıyoruz.
1: Atina'dan merhabalar. Yunanistan'da en önemli gündem maddesi günlerdir aynı. O da orman yangınları. Yunanistan'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklarla beraber gelen orman yangınları günlerdir devam ediyor. Ülkenin büyük bir bölümünde yüksek yangın riski alarmı verilmiş durumda. Yunanistan tam anlamıyla yangın yerine döndü. Tüm ülke alevler içinde desek yeridir. Yunanistan'da yılın en zor günleri yaşanıyor. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri tam kadro katılıyor. Tüm yıllık izinler iptal edildi. Hatta Yunan Silahlı Kuvvetleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yunan komandoları da sahaya indi. Günde 60-70 arası değişen rakamlarda yeni orman yangını çıkıyor. En büyük cephe ise Orta Yunanistan'da. Atina'dan Mora Yarımadası'na giderken Korint Körfezi. Körfez neredeyse komple yanıyor. Özellikle Viotia ve Porta Germena bölgesinde günlerdir devam eden yangınlar var. Yüzlerce ev alevlere teslim olmuş durumda ve tamamen yok olmuş durumda. Binlerce kişi Korint Körfezi'nden tahliye edildi. Maalesef bahsettiğimiz bölgedeki orman yangınlarından üzücü bir de haber geldi. Yangınlarda görev yapan iki helikopter havada çarpıştı. Helikopterlerin birinde bulunan biri Danimarkalı, diğeri Yunan iki kişi hayatını kaybetti. Diğer helikopterdeki iki kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın da devam ettiğini belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Girit Adası'nda ve Mora Yarımadası'ndaki yangınlarla mücadele eden 3 itfaiyeci de hayatını kaybetmişti. Yani toplam kayıp sayısı böylelikle 5'i bulmuş oldu. Bu üzücü helikopter kazası, bu az evvel de bahsettiğimiz bu en büyük yangın cephesinde, Korint Körfezi bölgesinde meydana geldi. Şimdi bölgede ayrı ayrı çıkan birçok yangın var. Bunlar birleşerek kontrol altına alınması zorlaşan devasa cepheler haline geldi. Sadece bu bölgede, Korint Körfezi'nde 500'den fazla itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtelim. Ki bunlara Fransa ve Romanya gibi birçok ülkeden destek birimleri de katıldı. Bu gidişatın 6. gününde durumun pek de umut verici olmadığının altını çizmekte fayda var. Sadece bu bölgede 200'den fazla ev yandı. 120 bin dönümden fazla arazinin de kül olduğu bilgisi paylaşıldı. Şimdi Korint Körfezi'ndeki yangın günlerdir devam ediyor ama sadece alevler burada değil. Girit ve Paros adalarında da günlerdir devam eden yangınlar var. Nispeten buralarda Girit ve Paros'ta durumun kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Girit'te şiddetli rüzgar sebebiyle saatte 150 kilometreden fazla esen rüzgardan bahsediyoruz. Bu sebeple havadan söndürme çalışmaları günlerdir yapılamıyor. Sadece karadan müdahale yapılıyor yangınlara. Adadan 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Bu arada son bir not verelim. Ağustos ayı Yunanistan için tatil demek. Ağustos başı, yani 1 Ağustos itibariyle Yunan halkı adalara akın eder. Yunanistan'da büyük şehirler adeta boşalır. Bu yıl da 1 Ağustos itibariyle tatilci akını başladı. Şöyle söyleyeyim, günde Atina'dan feribotlarla 60 binden fazla yolcu Yunan adalarına gidiyor. Bir kitlesel göç yaşanıyor tabiri caizse. Sadece Girit Adası'na Atina'daki Pire Limanı'ndan bir günde 23 sefer yapıldığını belirtelim. Yani günlerdir yangınlarla boğuşan Girit'e bir yandan da turist akını devam ediyor diyelim. Bu da bu yangınlarla ilgili bir tezat, bir durum olarak altını çizmekte fayda var. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra Atina'dan Yunanistan gündeminden bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar diyelim ve sözü size devredelim.
0: TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere bilmecesi. ABD görüşmelerin normalde dün başlayacağını ilan etmişti. İran ise dün yapmış olduğu açıklamada böyle bir planın olmadığını dile getirmişti. Dün bizim de katılmış olduğumuz İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin haftalık basın toplantısında bu müzakere sorusu

soruldu. Bizim dedi Amerika Birleşik Devletleri ile şu an için herhangi bir müzakeremiz yok. Ancak Pakistan üzerinden mesajlaşmalarımız devam ediyor. Öte yandan bazı zaman dilimlerinde Katar'ın da buna katkı sunduğunu söylemek lazım dedi. Öte taraftan yine İran Hürmüz için Ümman'la görüşüyoruz. Bekayı işte görüşmeler Boğaz'dan güvenli geçiş için rota belirlemeye odaklı bir şekilde dedi. Birkaç gün içerisinde bunun sonuçlanmasını da hani bekliyoruz. Eğer sonuçlanırsa bunu da deklare edeceğiz dedi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne İran bir uyarı verdi. Dedi ki ABD anlaşmayı ihlal ettiği sürece Boğaz'daki durum değişmeyecek. Aslında Boğaz'daki durum değişmeyecek, saldırılar devam ettiği sürece ifadesi biraz da dikkatimizi çekti. Eğer Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını durdurur, Mesut Pezişkian'ın da yine 2 gün önce söylemiş olduğu bir ifade vardı. Biz tekrar İslamabad mutabakatına dönmek istiyoruz. Amerika da dönmeli, İran da buna dönmeli. Bölgenin ve dünyanın buna ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da aslında bir yönüyle ucu açık bir ifade şeklinde rahatlıkla algılanabilir. Öte taraftan Trump'ın işte ben bir şans daha vermek istiyorum İran'a. İran'la savaşmaktansa barış yoluyla bir şeyler yapmak temennisindeyim. Eğer cevap verir de anlaşma yaparlarsa bu iyi olur. Anlaşma yapmazlarsa yine güç dilini kullanacağız ifade.

0: olabilecek gelişmelerle Tahran'dan, İran'dan sizlerle olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a da teşekkür ediyoruz. Efendim programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikte. Sayın Alaca hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Efendim AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Kanun teklifinin içeriği ve süreçle ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
2: Ya tabii içeriği yani şu an henüz çok net vurgularla belli değil. Ancak hani duyduğumuza yönelik bir takım şeyler var. İşte yani örgütün geri dönüşüne dair bir takım aşamalandırmaların olacağına dair bir içerik var. Bu bir zaten geçici yasa, bir geçici çerçeve yasa olacak. Tabi bu yani bu yasanın varlığı örgütü tamamen bitirmiyor.
1: Evet.
2: Yani çünkü terör örgütünün çok hem iç politikayla ilintilendiği kadar dış politikada da pek çok dinamiği ayağı var. Bu nedenle AK Parti hükümet sürecin başından beridir meseleyi birkaç boyutuyla ele almak durumunda. İlk süreç işte bu hukuki taraf ve toplumsal taraf. Asıl önemli olan ise bölgesel süreç. Bu bölgesel süreci ele alırken meselenin Suriye ayağı var, Irak ayağı var ve İran ayağı oldu. Bu zaten hani hatırlarsanız Suriye'deki Halep olaylarıyla birlikte bizim ilk konuştuğumuz şey bu sürecin, terörist Türkiye sürecinin nereye gideceğiydi. Hatta bu anlamda bu süreci geciktiren bir faktör olarak her seferinde sunuldu. İran savaşının başlamasıyla birlikte de keza bu mesele ilk etapta gündeme geldi. Ancak hani bu çerçeve yasanın mecliste görüşülüp bir şekilde sürecin başlaması bize artık bölgesel tıkanmalardaki o süreci de aşacağımıza dair bir işaret olacak. Yani ilk kez Türkiye'de yani bu meseleye dair 2009'dan beridir yürütülen bütün aşamalarda muhtemelen hem bölgesel jeopolitik açısından hem Türkiye'nin kendi iç siyasal dinamikleri konusunda da en optimum an, en verimli anlardan bir tanesi. Birincisi bölgede artık güçlü devletlerin ya da merkezi güçlü devletlerin bir fenomenini görüyoruz. Aynı zamanda devlet altı grupların da zayıflamaya başladığı, terör örgütlerinin tasfiye edilmeye başlandığı bir sürece şahit oluyoruz. Bunu işte Suriye'de gördük. Irak'ta bu tartışılan konulardan bir tanesi. Lübnan'da Hizbullah'ın geleceğine dair bu anlamda ciddi tartışmalar var. Keza devlet yapıları parçalı bile olsa başkentlerin güçlendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu açıdan hani örgüte bölgesel jeopolitikte zaten ihtiyacın kalmadığına dair bir tartışma birkaç yıldır zaten konuştuğumuz bir konu. İçeriden ise ilk kez işte Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin bu sürece gerçek anlamda sahip çıkması artık yani bu bir Türkiye vizyonunu bu süreçten sonra konuşabileceğimize dair de bize bir resim çiziyor. Çünkü daha önceki süreçlerde biliyorsunuz AK Parti bu süreci genelde tek başına yürütmeye çalışıyor. Ancak şimdi hem muhalefet partilerinden hem geri kalan toplumsal hassasiyetlerden de bu sürece asgari oranda bir önemli oranda bir destek olduğunu görüyoruz. Hatta ciddi anlamda %70'lere ulaşan bir toplumsal destek var anketlere göre. Bu açıdan hani süreç bence her anlamda bir optimum anda. Ancak bu yasa tasarısıyla birlikte sürecin artık hani yasal zemine dönmesiyle birlikte biz artık diğer aşamaları konuşmaya başlayacağız. Yani şey örgütün geri dönüşüyle ilgili aşamaları konuşacağız. İşte bu bölgedeki krizlerle daha krizlerde bu sürecin daha az etkileneceğine dair

0: süreçleri, olguları konuşmaya başlayacağız. Bir bakalım. Tabii
1: Evet.
0: hani çerçevenin içini biraz daha görmemiz lazım
1: Efendim,
0: onun.
1: süreç açısından bakıldığında meclis tatile girmeden önce teklif meclis başkanlığınca alt komisyonlara mı sevk edilecek?
0: Yani muhtemelen bugün AK Parti grubuna gösterilecek. Daha sonra partilerle, Abdullah Güler partilerle yasayı istişare edecek. Tabii yasanın içeriğine dair bir istişare mi olacak, yoksa meselenin daha soyut haliyle ilgili bir istişare mi oluyor? O konuda henüz anladığım kadarıyla belirsizlik var.
1: Evet.
0: Hani ilk etapta zaten biliyorsunuz bu konuda bir mecliste bir komisyon, Numan Kurtulmuş liderliğinde bir
1: Evet.
0: komisyon yürüyordu. Muhtemelen partilerin hepsine, yani mecliste grubu olan partilerin hepsine bu çerçeve sunulacak. Ondan sonra herkesin rızası ya da şeyleri alındıktan sonra komisyon zaten bu sürecin
1: Bir parçası.
0: içerisindeydi en
1: Evet.
0: baştan beri. Ondan sonra meclise sunulacak. Oylandıktan sonra da muhtemelen bizim duyduğumuz kadarıyla aşamalı olarak bunun tatbiki başlayacak, ancak henüz yasanın o nihai halini görmeden
1: Görmek lazım.
0: açıkçası bunun
1: Evet.
0: yorumunu yapmak
1: Evet.
0: çok şey geliyor bana.
1: Efendim, İsrail'in Güney Suriye'deki faaliyetleriyle devam edelim dilerseniz. İsrail'in kaos üretici bir ülke olarak Golan Tepelerini işgal etmesi, Huneitra'da Alevilerle ve Dürzilerle olan temasları ve Güney Suriye'yi kontrol altında tutma çabaları devam ediyor. Tabii bu arada Milli Savunma Bakanımız Sayın Güler konuyla ilgili açıklamasında İsrail'in 1974 anlaşmasına aykırı bir şekilde Suriye'nin güneyinde gerilimi tırmandırmaya yönelik yaklaşımı ve hukuk dışı eylemleri yakından takip ediyor. Güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda gerekli her türlü tedbiri zamanda ve eksiksiz olarak almaktayız dedi. Gerek bu açıklamalar, gerekse İsrail'in Suriye'de bölgeyi gerginliğe sürükleyen faaliyetlerini nasıl okursunuz?
0: Ya biz tabi bu 7 Ekim'den bu yana, 7 Ekim 2023'teki Gazze saldırılarından bu yana yani hep bir gerçeklikten bahsediyoruz. İsrail bölgedeki bütün düzen inşa eden yapıların tamamen zıddına hareket ediyor. İşte tabi bunu yaparken de birkaç faktörle hareket ediyor. Birincisi, İsrail komşu ülkelerine kesinlikle bir muarız grubu desteklemeyi önceler dış politika açısından. Onun için bölgedeki bütün devlet altı gruplarla, örgütlerle, bütün ülkelerdeki bu alternatif gruplarla bir şekilde ilişkilenmeye çalışıyor dış politika açısından. Bu nedenle işte Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte bir düzen inşası var. İsrail aslında güçlü bir Suriye arzu etmiyor. Ancak bunu yaparken birkaç faktörle yapıyor. Bunda öncelikli faktörlerden bir tanesi aslında Türkiye'nin Suriye'de inşacı bir rolünün olmasıyla ilişkili bir şey. Evet, bunu sunarken kendi işte Kuneitra'da, o güney sınırında, Golan bölgesinde kendi güvenliğini tesis etme şeyi
1: Derada,
0: olarak
1: evet.
0: Dera'da prezentasyonunu yapıyor. Ancak hani alternatif yayın organlarında ya da belirli hani istihbarat raporlarında Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsızlığına dair her şekilde şey ortaya çıkıyor. Aynı zamanda güçlü bir Şam yönetimi de istemiyor. Bunu şey yaparken işte mevcut yönetimin eski durumuyla ilişkili bir takım şeyler sunuyor. Ancak hani temel nedenlerinden birisi, güçlü komşular istemiyor. Türkiye ile ilişkilenen aktörler de istemiyor. Ama hani şunu da gözden kaçırıyor İsrail her seferinde. İşte bu savaşta da, İran'a yönelik savaşta da gördük. İsrail kendi güvenliği için, kendi öncelikleri için bölgede yaşanan bütün gerilimlere dair bir sorumluluk almıyor. İşte biz bu İran savaşında hep şeyi konuştuk. Bu İsrail'in savaşı değil, İran'ın savaşı. Pardon, İsrail'in savaşı değil, ABD'nin savaşı değil, İsrail'in
1: İsrail.
0: savaşı
1: Evet.
0: diyorduk her seferinde. Bugün de gelinen noktada görüyoruz. Biz savaşta İsrail'den bahsetmiyoruz.
1: Evet.
0: İsrail bir şekilde İran tehdidi

0: istediğini, kendisi açısından gördüğü o tehdit seviyesini önemli oranda öteledi. Ancak bunu ABD'nin silahıyla, ABD'nin gücüyle yaptı. Bugün aslında bu tip şeyleri bir şekilde Suriye'yi bir tehdit algısı olarak konumlandırıp burada gücünü pekiştirmeye çalışıyor. Israrla hem medyasında hem kabinesinin dilinde Türkiye'nin bir endişe nedeni olduğuna dair bir ısrarlı sunum içerisinde. Aslında Suriye'ye yönelik şey de tamamen bu nedenlerden kaynaklanıyor.
1: Evet. Efendim geçtiğimiz hafta Irak Başbakanı Ali Ezzedi'nin ülkemize gerçekleştirdiği kritik bir ziyaret vardı malumunuz. Mayıs ayında hükümeti kurarak göreve başlayan Başbakan Zeydi, ABD ve İran ziyaretlerinin ardından 3. yurt dışı temasını Türkiye'ye gerçekleştirdi. Bu ziyaretin önemini ikili ve bölgesel ilişkiler bağlamında nasıl okumak gerekir?
0: Ya tabii birkaç neden. Yani Türkiye-Irak ilişkilerini biz ele alırken artık bir kurumsallaşma zaviyesi üzerinden konuşuyoruz. Yani Türkiye-Irak arasındaki ticari hacim 20 milyar doları aşan bir seviye. Bu anlamda ciddi bir ekonomik çerçevede bir kurumsallaşmadan bahsediyoruz. Ancak hani ikili ilişkilerde biz ticari kurumsallaşmanın dışında siyasi ve güvenlik anlamında bir kurumsallaşmanın da mümkün olabileceğini, ancak mevcut ikili kapasitenin halen bu konuda çok geride kaldığını ele alıyoruz. Şimdi bu açıdan Zeydi'nin ziyareti bence bu üç ekseni, bu üç çerçeveyi güçlendirecek, kurumsallaşmayı her anlamda zenginleştirecek, temellendirecek bir duruma, bir gerçekliğe, bir geleceğe işaret ediyor. Çünkü hani Zeydi Mayıs ayında göreve geldikten sonraki ilk ziyaretini ABD'ye yaptı. Sonra İran'a yaptı. Sonra Türkiye'ye yaptı. Türkiye'nin hem küresel hem bölgesel konjonktürde ki önemine dair bir durum bu.
1: Evet.
0: İkincisi, ziyaretin somut çıktılar var. Ziyaretin somut çıktılarından bir tanesi Kalkınma Yolu Projesi, ki bu ikili ilişkilerde ekonomik bağlamı çok daha ivmelendirecek ve artık o kurumsallaşmayı zorunlu hale getirecek bir güzergah. Yani Körfez jeopolitiği ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak bir durum. Bu anlamda buraya dair somut bir durum var. Daha ötesi artık iki ülke, Ankara ile Bağdat arasında petrol konusunda artık çok daha güçlü bir ivmelenme olacak. İşte Türkiye Kerkük petrollerine %15'lik bir hisse aldı. Keza 750 bin varil günlük bir akış kapasitesi olacak artık Kerkük-Ceyhan boru hattından, ki bu yani 200-250 bin varilden 750 bin varile çıkarılması Türkiye'nin ciddi anlamda hakikaten hem o diplomasi kapasitesi hem de ekonomik çerçeveyi bir diplomasiyle ittirmesinden kaynaklanıyor. Ve Türkiye uzun zamandır ben Irak petrol üretim süreçlerinde de şirketlerimle var olmak istiyorum talebinde bulunuyor. Bu ziyaret bu anlamda da önemli. Biraz önce konuştuğumuz terörist Türkiye meselesini de ziyaretin, evet, kamuoyuna çıkan bir çıktısı olmadı. Ancak biliyorsunuz işte terör örgütü PKK'nın konuşlandığı merkez Irak toprakları içerisinde yer alıyor. Kandil, Sincar, Mahmur gibi bölgeler Irak toprakları içerisinde yer alıyor. Bu anlamda bu meselenin, hani ilk bu yayının başında da konuştuğumuz bu meselenin bölgesel tarafını ele aldığımızda Irak burada çok kritik bir yerde. Tabi Irak uzun süre PKK konusunda Türkiye'yi memnun eden hamleler yapmadı. Ta ki son birkaç yıla kadar. Son birkaç yılda işte örgütü yasaklı örgütler listesine aldı. Şu an yani silahsızlandırılma sürecinde de Türkiye ile önemli oranda istihbarat
1: Paylaşımları,
0: faaliyetleri,
1: evet.
0: paylaşımları yapıyor. Ve bu anlamda da görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda tabii su gibi daha zorlu meselelerle ilgili de bir takım görüşmeler oldu. Hani her halükarda Şey,

0: ekonomi açısından kurumsallaşmanın yanına artık güvenlik açısından da PKK'nın silah bıraktığı bir formülde biz ikili ilişkilerde güvenlik açısından ki PKK Ankara-Bağdat arasında hep gerilim konularından bir tanesiydi. Hala bile ara ara bazı gruplar bunu manipüle ediyor, provoke ediyor. Ancak güvenlik ilişkileri konusunda da bir kurumsallaşma olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin Irak'a satılması konusunda da bir açıklama yaptı basın toplantısında Zeydi ile. Ve son olarak siyasi sürdürülebilirlik meselesi de bir kurumsallaşmanın gelişmeye başladığını görüyoruz ikili ilişkilerde. Özellikle önceki başbakan Sudani'nin o inşa ettiği ilişkilerde Zeydi de mevcut başbakan da sahip çıktı. Çünkü biz Irak'ta Ankara ile ilişkileri konuştuğumuzda hep şeyi tartışırız. İlişkiler aktörden devlete yürüyor. Şimdi artık devletten devlete yürümeye başladığı bir ana şahit oluyoruz. Tabi Irak'ta sürecin mevcut savaşla çok inkıtaya uğramaması, başarılı bir şekilde ilerlemesi. Eğer hani ABD-İran savaşı derinleşirse bunun ikincil cephesi Irak olacak.
1: Evet.
0: Bu durumda tabi bunların hepsini tekrar gözden geçirmemiz gerekecek.
1: Maalesef. Efendim ABD-İran hattıyla devam edelim. Trump son açıklamasında 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir güçle saldıracaklarını, daha sonra Körfez ülkelerinin ve arabulucuların ricası üzerine bundan vazgeçtiğini ve saldırıları iptal ettiğini duyurmuş. Yine İran yönetimini ikiyüzlü davranmakla suçlamıştı. Tabii bu arada ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı General Grinkeviç ve CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'ın mühimmat krizine dair raporları da basına sızdı. Kasım'da gerçekleşecek ara seçimde düşünüldüğünde Trump'ın eli artık daha da mı zayıflıyor? Bütün bunlar savaşın seyrini ne ölçüde etkiler?
0: Ya bu ABD'nin kendi savaşı değildi.
1: Evet.
0: ABD İsrail'in kendisini ittirdiği bir savaşın içine girmek durumunda kaldı ve bugün bir çıkış formülü de yakalayamıyor. O ABD'nin devlet onurunu kurtaracak bir formül de yakalayamıyor maalesef. Çünkü Trump bunu ciddi anlamda deniyor ve bugüne kadar milyarlarca dolar bir harcama yapıldı. Ancak ha, biz İngilizce'de şey tabiri kullanırız. No war, no peace. Savaş artık tam ne savaşın derinleştiği ne de barışın sağlanabildiği bir anda. Hani ben ila nihayede bir barış sürecine geçileceğini düşünüyorum. Ancak şu an taraflar birbirlerini daha kendi alanlarını maksimize edebilecek bir formülle ittirmeye çalışıyor. Evet, ABD bu savaşın stratejik açıdan üstünü, galibi. Ancak savaşın psikolojik galibi İran. ABD stratejik açıdan ya askeri anlamda İran'a zarar verdi. Ancak biz sadece bunu konuşamıyoruz. ABD bu savaşın sonunda ne elde etti? Ondan halen emin değiliz. ABD'nin bir saldırı kapasitesi var ama uzun vadeli bir stratejisi yok. Ve Trump açıkçası İran'ın o psikolojik kazanımlarının bu siyasal bir kazanıma, ekonomik bir kazanıma dönmesinden de rahatsız. Bu nedenle zaten hani bir barış elde edilemiyor. Tabii hani bununla birlikte şeyi de konuşmamız lazım. Ya yani İran'ın bu psikolojik kazanımlarıyla stratejik kayıpları arasında da makas giderek derinleşiyor. İran fiziken bir yıkıma uğruyor. İran bölgede fiziken yıkımı derinleştiriyor. Ekonomik açıdan küresel anlamda o şeyi krizi derinleştiriyor. Hürmüz'ün tıkalı olması zaten küresel enerji piyasalarını alt üst eden bir gerçekliğe neden oluyor. Ve bu nedenle hani savaş tamamen bir çıkmaz da. Şimdi bir müzakere sürecinin yavaştan yürümeye başladığını biliyoruz. Ancak burada tarafların maksimalist talepleri bunu belirleyecek.
1: Evet.
0: Ve İran bu maksimalist taleplerinden önemli oranda vazgeçmek istemiyor. Çünkü İran bu savaşta kendisini psikolojik üstün olarak tanımlıyor. ABD de ya bu savaşı kendi toplumuna neden yaptığını izah etmek zorunda. Bu açıdan bir sıkışma var. İşte bahsettiğiniz üzere Kasım ayında bir ara seçim var. Muhtemelen Trump'ın önüne çıkacak bir şey. Ancak burada taraflar, iki taraf da savaşı daha da bir üst seviyeye taşıyacak bir eylem içerisine de girmiyor. Savaşı İran tamamen bir yıpratma yöntemiyle sürdürmek istiyor. Bu İran açısından kullanışlı bir strateji. Kontrollü bir şekilde daha düşük dozlu savaşı bölgeye yayarak o güvensizlik iklimini derinleştiriyor. ABD de İran'ın bu yöntemine yanıt, bu yatay yıpratma yöntemine bir yanıt veremiyor. ABD açısından yapabileceği şey savaşı, yani İran'ın mevcut şey enerji tesislerine, altyapılarına, askeri alanlarına daha yoğun bombardımanlar yürütmek. Ancak bugüne kadar yaptıklarında ABD başarılı olamadı. ABD açısından bundan sonraki savaşın bir üst seviyesi bir tür işgal operasyonu. Ancak kendisine ait olmayan bir savaşa bu anlamda girmek istemiyor. Tabii İran da şunu ıskalıyor. İran şu an savaşı kontrollü bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Ancak her kontrollü gerilim kontrolden çıkabilir. İşte şeyi görmeye başladık çünkü, yani savaşa bölgesel aktörler de girmeye başladı. İşte Suudi Arabistan ilk kez İran'ın proxy gruplarından, vekil gruplarından, Irak'taki Haşhabi unsurlarına saldırılar düzenledi. Dün Suudi Arabistan öncülüğünde 14 tane bölge ülkesi, ki Türkiye'nin de içinde olduğu bölge ülkesi, bir mutabakat imzaladı. Şey Hürmüz, Babülmendeb, Adel Boğazı'nda, yani deniz ticaretini korumaya yönelik bir mutabakat. Bu tip şeyler artık hani İran'ı daha da yalnızlaştırmaya yönelik bir zemin hazırlığı. Bölge aktörleri savaşın derinleşmesini istemese bile kendilerine ekonomik, ağır ekonomik ve güvenlik maliyeti doğurduğundan artık bu savaşı bir tarafı olmak durumunda hissedecek. İran'ın bunun bilincinde olması lazım bundan sonra.
1: Evet. Sayın Alaca çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim
0: teşekkür
1: kıymetli
0: ederim.
1: katkılarınız için.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Steven Spielberg'in çocukluğun masumiyetini ve yalnızlığını bir uzaylıyla dostluğu üzerinden anlattığı 1982 yapımı E.T. ya da E.T. adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinin en ilginç yapımlarından biri olan bu film, ailesinin ayrılığıyla sarsılan küçük Elliot'ın dünyada unutulmuş bir uzaylıyla kurduğu derin sevgi bağını konu alır. Film, dostluğun ve sevginin dilinin, ulusunun, milletinin olmadığını, kalpten kurulan sevgi bağlarının gezegen sınırlarını bile aşabileceğini çok etkileyici bir dille aktarır. Elliot ve E.T., uzaylı E.T. arasındaki telepatik bağ ise bize bir çocuğun hayal gücünün ve şefkatinin ne kadar sınırsız olabileceğini de gösterir. Steven Spielberg'ün bu filmi büyük oranda bir çocuğun gözünden aktarması, hikayeyi yetişkinlerin karmaşık dünyasından uzaklaştırıp adeta masumiyetin merkezine taşır. Bisikletle ayın önünden geçilen o meşhur sahne, özgürlüğün ve dostluğun sinema tarihindeki en güçlü sembollerinden biri olarak zihinlere nakşolur. Elliot, her ne kadar yeni dostundan ayrılmak istemeyen bir uzaylı olsa da, gerçek sevginin bazen bırakmak olduğunu anlar. Filmin finalindeki o duygusal veda ve uzaylı E.T.'nin "her zaman burada olacağım" sözü, fiziksel mesafelerin kalpten kurulan dostluklara engel olamayacağını kanıtlar. E.T. adlı film, çocukluğun sonsuz hayal gücüne ve sevginin her türlü engeli aşan gücüne dair yazılmış, çekilmiş, sinemaya uyarlanmış, zamansız ve çok dokunaklı bir sinema filmi örneğidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı

çizildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Gazze barış planında arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Tahran'ın önünde anlaşmaya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını söyleyen Trump, bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Whiteberries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Ve spor, Avrupa Kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Şutum Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag, Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi Ferencvaros, Gornik Zabze oldu. Beşiktaş, Radek Krallove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Arda Turan'ın takımı gol şovla sezona başladı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudryavka galibiyetiyle başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta tur atladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Kanadalı Rebecca Marino'yu

Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Lefkoşa 32, Kerkük 48, Tiran 36, Bakü 34, Bern 33, Viyana 39, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 33, Saraybosna 30, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Paris 32, Amsterdam 31, Kopenhag 22, Brüksel 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kalbim kızgın demirle dağlanarak duygusunu kaybetmiş gibi. Hiçbir şey hissetmiyorum.
1: Bir kitapta okumuştum yıllar önce bu cümleyi. Acıyı tanımlamayıp acının bitişini anlatan bu cümlede bir insanın tüm hikayesi duruyordu. Dağlanmış bir kalp artık yanmaz. Yanmak içinse önce hissetmek gerekir. Bu hisleri Reşat Nuri Güntekin 1928'de yayımladığı Acımak adlı romanında bir baba ve öğretmen olan kızı üzerinden anlattı. Kitabın merkezinde şu soru vardı: bir insan sevmeyi, acımayı, hissetmeyi nasıl kaybeder? Ve kaybettiğinde geriye ne kalır? Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Nuri için Türkçenin ortasında geniş bir sevgi ve şefkat ürpermesi demişti. Bu kitabı okumadıysanız bu cümle şiirsel bir övgü gibi gelebilir size. Ancak okuduktan sonra Tanpınar'ın şu gerçeği işaret ettiği sonucuna varabilirsiniz. Reşat Nuri'nin kaleminde sevgi ve şefkat sadece bir tema değil, ölçüttür. İnsan olmanın ölçütü.

0: Roman bir tartışmayla açılır. Bir marif müdürünün odasındayız. İçeride iki kişi var. Müdür Tevfik Hayri Bey ile kasabayı ziyarete gelen mebus Şerif Halil Bey. Konu ilçenin gurur kaynağı sayılan bir öğretmen. Müdür anlattıkça anlatıyor. Zehra Hanım okulunu kendi elleriyle onarmış, duvarlarını boyamış, köylü kadınlara okuma yazma öğretmiş. Mesai kavramı bilmeyen, kendine pay ayırmayan kusursuz bir eğitimci. Tüm bu anlatılanlara rağmen mebus ikna olmaz. Şerif Halil Bey de tanımıştır Zehra Hanım'ı. Onun gördüğü portre müdürünkinden farklıdır. Derse geç kalan bir çocuğu kapıdan çeviren, mazeret dinlemeyen bir öğretmen görmüştür o. Oysa çocuk o sabah kardeşlerini giydirmiş, hayvanları doyurmuş, yola ancak öyle çıkabilmiştir. Öğretmen Zehra için bunların hükmü yoktur. Kural kuraldır, geciken içeri giremez. Odaya geri döndüğümüzde mebus pencereden bahçeyi gösterir. Cılız ağaçlar budanmış, çarpık dallar kesilmiş, sağlam olanlar muntazam dizilmiştir. Bu manzarayı gören biri bahçenin adeta bir fabrikadan çıkmış olduğunu düşünür. Şerif Halil Bey'e göre burası bir okul bahçesi değildir artık. Zehra Hanım'ın ruhunun açık havaya çizilmiş krokisidir. Sonra romanın kalbine oturan o tarif yapılır.
1: Acımak. Ben insan ruhlarındaki derinliğin ancak onunla ölçülebileceğine kaniyim. Evet, dibi görünmeyen kuyulara atılan taş nasıl çıkardığı sesle onların derinliğini gösterirse, başkalarının elemi de bizim yüreklerimize düştüğü zaman çıkardığı sesle bize kendimizi, insanlığımızın derecesini

0: öğretir.
1: İnsanın derinliği böyle ölçülür. Birinin acısı yüreğine düştüğünde çıkan sesle. Zehra Hanım'ın kuyusundan ses gelmemektedir. Reşat Nuri bir öğretmenin bu sessizliğini kınamak için yazmaz bu romanı. O sessizliğin kaynağına ulaşmak için kalemi eline alır ve yıllar yıllar öncesine karanlık bir eve uzanır. Hafızasındaki ev bellidir. İçen, bağıran, kıran bir adam, köşesinde sessizce ağlayan bir anne, korkuyla büyüyen çocuklar. Günün birinde küçük kız yatılı okula gönderilir. Ailesinden koparıldığına inanır, kimsesizliğini tek bir suçluya bağlar. Suçlu babadır. Zehra yeni hayatını bu hükmün üstüne kurar. Kimseyle yakınlık kurmaz, sınıf arkadaşlarına açılmaz, yalnızca çalışır. 30'una geldiğinde evlenmemeye yemin etmiş, duygunun her türlüsüne kapıyı kapatmıştır. Ona göre bağlanan kırılır, hisseden kaybeder. Hüküm kesinleşmiş, dosya kapanmıştır. Her şeyi yüreğine gömüp öğretmen olarak sığındığı o kasabaya bir gün bir haber ulaşır. Zehra'nın babası İstanbul'da ölüm döşeğindedir. Herkes aynı sahneyi bekler. Örnek öğretmen gözyaşları içinde izin isteyecek, ilk trene koşup ölmek üzere olan babasına sarılacaktır. Beklenen olmaz, Zehra haberi okur, kağıdı katlar, işine döner. Müdür şaşkındır, kasaba şaşkındır. Ahlak timsali bilinen kadın, ölmekte olan babasına sırtını dönmektedir. Kimsenin bilmediği şudur, o baba Zehra için çoktan ölmüştür. Yine de trene biner. Hangi eski sızının diretmesiyle olduğunu kendisi de bilmez. Yol uzundur. Kompartımanda karşısına yaşlı bir kadın oturur, durmadan evlatlarını, torunlarını, geçmişini anlatır. Kadın konuştukça Zehra'nın belleği geriye kaymaya başlar. Bastırdığı sahneler, unuttum sandığı sahneler birer birer su yüzüne çıkar. Tren İstanbul'a yaklaşırken Zehra, çeyrek asırlık hükmüyle yüzleşmek üzeredir. Eyüp'te fakir bir ev. Kapıdan girdiğinde karşılaştığı bir cenazedir. Baba kızını bekleyememiştir. Ölen adamdan geriye 3-5 eşya, bir de eski bir defter kalır. Ömrünün son 40 yılının sahibinin el yazısıyla tutulmuş tutanağı. Zehra defteri eline alır, açmakla açmamak arasında geçen birkaç saniye belki de romanın en uzun zamanıdır. Açar. Defter genç bir adamın sesiyle başlar. Mürşit mülkiyeyi yeni bitirmiştir. Cebinde diploması, kafasında memleket sevdası, yüreğinde annesine rahat bir ömür sunma hayali vardır. Arkasındaysa kimse yoktur. Torpilsiz iş aramanın ne olduğunu kapı kapı dolaşarak, el etek öperek öğrenir. Sonunda Anadolu'nun uzak bir kasabasına memur olarak atanır. Gittiği yerde halk kirli sudan kırılmaktadır. Genç memur, resmi yazışmaların sonuçlanmasını bekleyecek sabrı gösteremez. Amelelerle birlikte toz toprak içinde çalışmaya koyulur. Para bittikçe kasabanın zenginlerine gidip yardım diler. Derken bir gün şantiyeye bir araba yanaşır. İçinden temiz giyimli iki efendi iner, mülkiye müfettişleri. Mürşit'e işten el çektirip kabahatlerini sayarlar. Talimat almadan işe girişmek, usulsüz para toplamak, halkı sıkıştırmak. İyi niyet dosyaya suç diye geçer. Genç adamın sicili daha yolun başında lekelenir. Yıllar başka kasabalarda başka kırgınlıklarla akar. Bir ilçede çocukların sepetlerinden yiyecek aşıran, esnaftan para dilenen yaşlı bir muallimi görevden alır. Belki de meslek hayatının en isabetli kararıdır. Bir başka görev yerinde amiri Nasuh Bey, onun temizliğini kendi kirli işlerine paravan yapar. Mürşit gerçeği yıllar sonra fark eder, fark ettiğinde öylesine öfkeyle davranır ki haklıyken haksız duruma düşer. Aynı yumuşaklık özel hayatında biçimlendirir. Yolda rastladığı düşkün bir adamı, Fadıl Efendi'yi arabasına alır, acıdığı için. Adam ölünce borçlarını üstlenir, acıdığı için. Ortada kalan kızı Meveddet'le evlenir, yine acıdığı için. Bu evliliğe sevgi sonradan gelir, hesap hiç uğramaz. Meveddet, arkadaşlarının gezip tozmasına özenen, kendi yoksulluğuna yanan, süse düşkün bir kadındır. Kaynanasıyla el ele verip mürşiti parmaklarında oynatırlar. Pahalı kumaşlar, mücevherler, perdeler, aşçılar. Eve alınan hafızın kaynanasıyla kurduğu kirli ilişkiyi mürşit göremez. Melek sandığı kadının çatısı altındaki çürümenin kaynağı olduğunu çok geç öğrenir. Öğrendiğinde de gereken kararı veremez. Çocuklar vardır, onlara acımaktadır. Karısının hastalık numaralarına kanıp İstanbul'a tayin ister. Çürüme yeni adreste de peşini bırakmaz. Yeni evin havası çocukları da koruyamaz. Küçük Feriha o zehri soluyarak büyür. Bedelini hayatıyla öder. Bir akşam karısının ağzından dökülen cümle defterin en karanlık satırı olur.
0: Namuslu bir adam olduğunda eline ne geçti? Sen de başkaları gibi çalıp çırpaydın da bizim de elimizde 5-10 para paramız olurdu. Böyle sıkıntı çekmezdik.
1: Namusuyla ayakta kalamayan adam sonunda yenik düşer. Eli harama uzanır, içki tek sığınağı olur. Zehra'nın hatırladığı sarhoş baba bu uzun çöküşün yalnızca son perdesidir. Küçük kız perdenin arkasını hiç görmemiştir. Defterin bir köşesinde sahibinin kendi ömrünü özetler gibi yazdığı şu satırlar durur.
2: İnsanlar için şöyle deriz ama aralarında iyiler de var. Fakat yazık ki onlar bu dünyada bir türlü bahtiyar olmanın yolunu bulamıyorlar. Ya bir çıkarcının pençesine düşüyorlar, ya akraba ahbap şerrine uğruyorlar. Sessizliklerine, yumuşaklıklarına kurban olup gidiyorlar.
1: Yıkımın ortasında mürşit tek bir varlığı kurtarır, Zehra'yı. Kızını yatılı okula verir, o zehirli evden uzağa temiz bir geleceğe gönderir. Zehra bu ayrılığı ömrünce bir sürgün sanmıştır. Defterdeki adı başkadır, kurtarmak. Zehra okur, sayfa sayfa, sabaha kadar. Her sayfa üzerine hayat kurduğu hükümden bir taş söker. Canavar bildiği adamın yerinde herkese acımaktan kendine hayat kalmamış biri belirir. Nefret ettiği sarhoşun yerinde evladını korumak için ondan vazgeçmiş bir baba bulur. Bir insanın altından çekilebilecek en sağlam zemin hangisidir? Haklılığı. Zehra ömrü boyunca haklıydı. Öfkesinin gerekçesi, mesafesinin dayanağı, yalnızlığının mazereti vardı. Defter gerekçeyi elinden alır. Peki nefret çekilince yerinde ne kalır? Kocaman bir boşluk. O boşluğa dolan ilk duygunun adını kitabın kapağı söylüyor. Acımak. Sevgi değil henüz. Sevginin doğabileceği ilk aralık. Soru artık bize dönüyor. Hakkında hüküm verdiğiniz, dosyasını kapatıp rafa kaldırdığınız biri var mı hayatınızda? O dosyada hiç okumadığınız sayfalar bulunabilir mi? Reşat Nuri bu ihtimali hatırlatmak için 98 yıl önce bir defter yazdı. Defter hala elden ele dolaşıyor. Romandaki gerçeklik rastlantı değildir. Yazarın kendi yollarından süzülmüştür. Reşat Nuri Güntekin 1889'da İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı, sınıfları, kasaba okullarını, marif koridorlarını içeriden tanıdı. Acıma 1928'de o koridorların havası ciğerlerindeyken yazdı. İşin dokunaklı yanı sonra geldi. Romanında mürşitin emeğini bir kalem darbesiyle silen müfettişleri yazan adam, birkaç yıl sonra kendisi marif müfettişi oldu. Anadolu'yu kasaba kasaba dolaştı, gördüklerini not etti. O notlar Anadolu Notları adıyla edebiyatımıza geçti. Aradaki farkı kendi mesleği kurdu denebilir. Reşat Nuri teftişe cetvel değil, vicdan götürdü. 1922'de Çalıkuşu yayınlandığında bütün ülke onu tanımıştı. Anadolu'ya gelen idealist öğretmen imgesini Türk romanına o kazandırdı. 6 yıl sonra aynı imgeyi tersinden yazma cesaretini gösterdi. Ömrü yolculukla geçti. Son yolculuğu da öyle oldu. Tedavi için gitti Londra'da, 1956'da gözlerini yumdu. Geride onlarca roman, oyun, bir de tozunu Anadolu yollarından almış gözlem defterleri kaldı.

0: Çalı Kuşu'nun Feridesi ile Acımağın Zehra'sı aynı kalemden çıkmış iki öğretmendir. Aralarındaki mesafe bir yazarın olgunlaşma güzergahıdır. İkisi de çocukluğunu yatılı okul koridorlarında geçirir. İkisi de kırgın büyür. Sonra yollar ayrılır. Feride kırgınlığını şefkate çevirir, yaralarını başkalarını sararak iyileştirir. Zehra kırgınlığını zırha dönüştürür, yara almamak için hissetmemeyi seçer. İlk roman umudu anlatır, ikincisi umudun bedelini. 2 yıl sonra Yaprak Dökümü gelir. Ali Rıza Bey, ilkeleri uğruna evinin gözleri önünde dağılışını izleyen bir başka dürüst adamdır. Mürşit Bey'le yan yana konduklarında aynı sorunun iki cevabı gibi dururlar. Bozulmuş bir düzende temiz kalmanın faturası kime kesilir? Reşat Nuri'nin romanları kuşaklar boyunca ekrana taşındı. Çalı Kuşu defalarca çekildi, Yaprak Dökümü televizyon klasiğine dönüştü. Acımak da 1985 yılında başrollerini Edison ve Ayşegül Aldınç'ın paylaştığı 7 bölümden oluşan bir televizyon dizisi olarak uyarlandı. Zehra için o defter kapandığında her şey bitse de okul sıralarından geçen okurlar bir gün onunla karşılaşır. Kimi ödev diye okur, kimi yıllar sonra kendi bahçesindeki budanmış ağaçları fark ettiğinde yeniden açar. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Kalbim kızgın demirle dağlanarak duygusunu kaybetmiş gibi. Hiçbir şey hissetmiyorum.
0: Aynı cümleye dönüyoruz, artık başka bir kulakla duyuyoruz. Hiçbir şey hissetmiyorum diyebilmek için bir zamanlar hissetmiş olmak gerekir. Kaybını adlandırabilen kaybetmenin ne olduğunu hala hatırlıyor demektir. Demirin dağladığı yerde iz kalır. İz orada bir zamanlar canlı bir dokunun bulunduğunun kanıtıdır. Zehra'nın cümlesi bir mezar taşı değil, bir yaşam belirtisidir. Roman tek cümlelik bir sonla biter. Zehra'da neyin değiştiğini söyleyen, fazlasına yeltenmeyen tek bir cümle. Onu burada açıklamayacağız. O sayfayı çevirmek size kalsın. Kuyuya atılan taşı hatırlayın. İnsanın derinliği, başkasının acısı yüreğine düştüğünde çıkan sesle ölçülüyordu. Aradan bir asra yakın zaman geçti. Kasabalar değişti, okullar değişti, o ölçü değişmedi. Bugün de birinin feryadı yüreğimize düştüğünde çıkan ses, kim olduğumuzu söylüyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Acımak romanıyla hissetmemenin de bir yara biçimi olduğuna, en katı görünen kalplerin bile bir defter mesafesinde yumuşayabileceğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: İnsan 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve tabii ki çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Bu bölümde bizi bir arada tutan görünmez bağları, değerlerimizi ve vicdanımızın pusulası olarak kabul edebileceğimiz etik konusunu Profesör Doktor İnayet Aydın'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Profesör Doktor İnayet Aydın ben. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Bölümü öğretim üyesiyim. Yaklaşık 40 yıldır eğitim konuları çalışıyorum ve bunun da tabii ki öznesi insan olduğu için insanın değerleri, tutumları, etik davranışları benim uzun yıllardır çalıştığım konular arasında.
1: Peki hocam, o zaman sohbetimize bu konuda akla gelen ilk soruyla başlayalım. Değer nedir?
2: Değer tabii çok tanımlanması kolay bir kavram

0: Etik değerler kişisel ya da toplumsal değildir, evrenseldir. Bir şeyi ne evrensel değer haline getirir? Her yerde, her zaman, herkes için geçerli olan şeylerdir, evrensel değerler. Örneğin adalet, değil mi? Dünyanın neresinde olursa olsun, kim için olursa olsun ve tarihin hangi zamanında olursa olsun adalet bir değerdir ve herkesin ihtiyacı olan bir kavramdır. Değerler demek ki önem atfettiğimiz şeyler. Ve değerlerin en önemli özelliği de aslında bizim davranışlarımızın, kararlarımızın arkasındaki görünmez güçler. Ve çoğu insan aslında değerlerinin farkında değildir ama mutlaka değerlere dayalı davranır. Sizin paraya mı önem verdiğiniz, hizmete mi önem verdiğiniz, aileye mi önem verdiğiniz aslında hep o arkadaki değerlerle ilişkilidir. Dolayısıyla değerler değer atfederek oluşan ideallerdir aslında. En kısa tanımı bu diyebiliriz.
1: Peki hocam, değer kavramını yayınlarınıza da baktığımız zaman salt felsefi bir tartışma olmaktan çıkarıp eylemlerimizi yönlendiren temel düşünceler olarak ele aldığımızda karşımızdaki nesnelere, kavramlara ya da insanlara yüklediğimiz o önem duygusu nasıl oluyor da hayatımızdaki seçimleri belirleyen görünmez bir pusulaya yani bir değere dönüşüyor? Az önce bahsettiniz hani değerler aslında insanların davranışlarının bir bağlamı üzerine inşa ettiği bağlam, davranışımızı anlamlandıran bir bağlamdan bahsediyoruz. Nasıl oluyor hocam? Nasıl bir pusulaya dönüşüyor bu bir süre sonra?
0: Şöyle, şimdi hem bireysel dünyamızda hem de hepimizin de bir profesyonel meslek dünyası var, sorumlulukları var ve biz sürekli kararlar vermek durumundayız. Örneğin bugün burada oluşumuzda bir karar ve bunun arkasında da yine değerlerimiz yok mu? Sizin bu programı yapmaktaki temel amacınız topluma faydalı olma, fayda yaratma değeri değil mi?
1: Muhakkak.
0: Bu programa katılan kişilerin bir maddi beklentisi yok. Buradaki bu davranışın arkasındaki değer yine topluma faydalı olmak. Örneğin biz akademisyenlerin biliyorsunuz en önemli işlevlerinden biri topluma fayda sağlamaktır, katkı sağlamaktır. Dolayısıyla bütün davranış ve kararlarımız değerlerimize bağlı. Yalnız değerlerle ilgili birkaç şey söylemek isterim, çok önemli. Sayın dinleyicilerimiz de belki bunların üstüne düşünmek isterler. Diyelim ki evde bir sürü giysimiz, kravatımız var. Ama bazıları daha önemlidir bizim için. Neden? Alt tarafı kravattır mesela. Diyelim ki 20 tane kravatınız vardır evde. Ama bazı kravatlar sizin için daha önemlidir. Ona değer atfedersiniz. Bunu anneniz hediye etmiş olabilir. Hediye olduğundan dolayı ona önem atfedebilirsiniz. Çok pahalıdır. Bir daha alma şansınız yoktur. Ekonomik değerinden dolayı ona önem atfedebilirsiniz. İlk maaşınızla almışsınızdır. Yani biz insan olarak en büyük hasletimiz değer üretebilmektir. Ve bizim aslında bugünkü hayata baktığımız zaman toplumda yaşadığımız bu değer yozlaşmasının temel nedenlerinden biri bu. Değer atfetme özelliğimizi giderek yitirmeye başladık. 12 saat ameliyatınızı yapan bir hekime tabii yapacak görevidir diyebiliyorsunuz. Ona bir değer atfetmeniz çok önemli. Değerler değer atfederek oluşur dedik. Bu birincisi. İkinci bir şey. Değerler ikiye ayrılır. Amaç ve araç değerler diye. Örneğin para bir amaç değer midir, araç değer midir acaba? Çok net cevabı değil mi? Para bir araç değerdir. Neyin aracıdır? Daha sağlıklı yaşamanın, daha müreffeh yaşamanın yani o amaç değerlerin aracıdır. Ama biz yine günlük yaşamımızda parayı bir amaç değer haline getirdikçe başka amaç değerleri feda etmeye başladık. Sağlığımızı feda etmeye başladık örneğin. Ailemize ayırmamız gereken zamanı daha çok para kazanmaya ya da ne bileyim işte daha araçsal şeylere ayırmaya başladık. Alma edinme hırsımız çok arttı. Bu alma edinme hırsından dolayı asıl değerler, amaç değerler dediğimiz değerlerden vazgeçmeye başladık. İşte bunlar bizim aslında davranışlarımızın arkasındaki görünmez itici güçler. Dolayısıyla hepimiz, ben hep şu soruyu sorarım seminerlerimde, en önemli beş değeriniz nedir hiç düşündünüz mü? Şimdi izleyicilerimize de sormak istiyorum. Hayattaki en önemli beş değeriniz ne? Çünkü davranışlarımızı belirleyen bunlar. Aile değeri mi? Topluma hizmet değeri mi? Dürüstlük değeri mi? Adalet değeri mi? En önemli beş değerimiz ne? Bunları bilmek çok önemli.
1: Hocam gündelik yaşamımızda sıkça kullandığımız bir tabir var. Benim değerlerim var. Bu cümle aslında ne anlama geliyor? Bir şeye

0: değer yüklemek, diğer seçenekler arasında onu tercih etme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor mu?
1: Tabii. Bunlar benim değerlerime aykırı demek örneğin. Ya da ben bu değerlerle ancak davranabilirim demek. Demin söylediklerimizle de bağlantılı şekilde sizin kolay değişmeyen idealleriniz ve bağlı olduğunuz temel bir takım eylem biçimlerini ifade eder. Aslında değerler dediğim gibi ideallerimizdir. Nasıl bir insan olmak istiyorsunun cevabıdır. Nasıl bir hayat sürmek istiyorsunun cevabıdır. Dolayısıyla işte ama ne yazık ki biz kendimizi çok tanımadığımız için değerlerimiz konusunda da çok net bir şeyimiz yok. Daha çok sezgisel hareket ediyoruz, daha bilinçli olmaktan çok. Dolayısıyla o değerlerimizi tanıma konusunda da biraz çaba göstermemiz çok önemli. Ve değer meselesi bazen değerlerimiz de yarışır. İkilem dediğimiz şey var ya, bu mu doğru, bu mu doğru, bunu mu yapsam, bunu mu yapsam? İkilem zaten yarışan değerlerin çatışma halinde olmasıdır. Bizi bir karar vermekte zorlayan unsurdur. Şöyle bir örnek anlatayım mı size? Diyelim ki bir köy düşünün. Köyde bir çiftçi tarlasını ekmiş, yağmur bekliyor. En büyük değer onun için o anda o. Bir de çömlekçi düşünün. Çömlekçi de çömlekleri yapmış, kurumaya bırakmış. En istemediği şey negatif değer deriz ona, yani istenmeyen mesela hastalık negatif bir değerdir. İstemeyiz onu. Şimdi siz bu yağmuru yağdırmak durumunda olan bir yetkili olsanız ne yaparsınız? İki değer yarışıyor çünkü. Hangisini seçeceksiniz? Çünkü değerler yarışır, çatışır ve biz ancak bir değeri koruyabiliriz. Aynı anda iki değeri koruyamayız. Dolayısıyla şimdi burada yağmuru yağdırmam gerekir. Neden? Yağmuru yağdırmamam gerekir. Neden kararını nasıl vereceğiz? Bu büyük bir ikilem. İşte burada bizim etik kararlar vermemizi sağlayan yine neler oluyor? Etik değerler, ilkeler ve kurallar oluyor. Genelde bu tür seminerlerde dinleyicilerimiz yağmuru yağdırmaktan yana tercih kullanır. Neden diye sorduğumuzda, çünkü etikte nedenler çok önemlidir. Neden bu kararı verdin? Neden bu değeri savundun? Neden senin için bu üstün değer oldu? Çünkü derler, yağmur yağdırırsak tarlada ürün yetişir ve çok sayıda insanın karnı doyar. Ama çömlekçinin biz o şeyini daha kolay telafi edebiliriz. Dolayısıyla burada üstün değer bizim için yağmurun yağdırılmasıdır. Günlük yaşamımızda aslında hem kişisel hem mesleki yaşamımızda değerler bu şekilde yarışır, çatışır ve biz hangisinin üstün değer olduğuna karar vermek ve onu koruyarak yaşamak durumundayız. Bu çok kolay bir şey de değildir her zaman. Dolayısıyla burada da etik değerlendirme yapabilmek çok önemli. Ezbere değil ama etik bilgisiyle. Üç tane şey çok önemli. Niyetim ne? Eylemim ne olmalı? Peki bunun doğuracağı sonuç ne olmalı diye düşünmeliyiz işte. Kararlarımızdan ve davranışlarımızdan önce.
0: O onca önemli şeyden bahsettiniz hocam bu konuşmanızın içerisinde, ama ben nacizane küçük bir şeyin altını dinleyicilerimizin çizmek istiyorum. Kendini tanımak diye bir olgudan bahsettiniz. Bu pek çok farklı ortamda, pek çok farklı mecrada sürekli vurgulanılan ve her şeyin başlangıç noktası olarak gösteriliyor. Belki nacizane benim de ufak bir tavsiyem olmuş olsun bu konuda. Hocam, kamuda ve eğitimde etik üzerine bir sürü çalışmanız var. Dinleyicilerimiz merak ederlerse bakmalarını ben de öneririm. Bu eserlerde yaşanan bu kavram karmaşasını gidermek adına çok kritik bir ayrıma dikkat çekiyorsunuz. Toplumdan topluma, hatta gruptan gruba değişebilen zorlayıcı gücü insanın vicdanına ahlak ile evrensel, biraz önce bahsettiğiniz evrensel, ideal ve felsefi olana işaret eden etik kavramlarının ayrımını ortaya koyuyorsunuz. Bunu dinleyicilerimiz için burada kısaca bir özetleyebilir
1: Tabii.
0: miyiz?
1: Öncelikle şunu belirtelim. Ahlak çok önemli, çok kıymetli bir kavram ve birey olarak hepimizin bir ahlakı var. Nereden geliştiriyoruz bu ahlakımızı? Tabii ki içine doğduğumuz ailenin bize öğrettiği, yetiştirdiği bir takım kavramlarla, ilkelerle. İçinde yetiştiğimiz toplumumuzun gelenekleriyle, görenekleriyle, yine işte aldığımız eğitimin, gittiğimiz okulların bize kazandırdığı pek çok şeyle bir kişisel ahlak geliştiriyoruz. Fakat etik dediğimizde işte değişik ahlaki kabullerin sorgulandığı felsefe alanını kastediyoruz. Yani ahlak dediğimiz kavram kişiden kişiye değişebiliyor kabuller. Yani şurada sizinle benim aynı ahlaki kabullerde ortaklaşmamız mümkün olmuyor her zaman. Toplumdan topluma değişebiliyor, değil mi? Yani Türkiye sınırlarından çıktığınızda bakıyorsunuz başka kabuller. Bizim için son derece ahlaka aykırı görünen şeyler onlar için gayet doğal olabiliyor. Zamandan zamana değişebiliyor. Bakın, çocukluk dönemimle bugünkü değerleri karşılaştırdığımda, değer yargılarını daha doğrusu, çok farklar görebiliyorum. Ahlak daha çok değer yargılarıyla ilgili. Hangi değer yargıları? O toplumdan aldığımız, o yaşadığımız ailenin bize öğrettiği değer yargıları. Kadın çalışmasın bir değer yargısıdır. İşte kızlar okula gitsin gitmesin bir değer yargısıdır. Ama etikten bahsedeceksek, eğitim her bireyin evrensel hakkıdır dediğimiz zaman evrensel etik değerlerden bahsediyoruz. Çalışma hakkı evrensel bir temel haktır. Buna ancak kadını kendi karar verir dediğimiz zaman etik bir değerden bahsediyoruz. Ama diğeri değer yargılarıyla ilgili. Dolayısıyla burada ahlak eşittir etik diyemeyiz. Çünkü etik dediğimiz şey zaten farklı ahlaki kabuller üstünde söz söyleyen, onları değerlendiren bir felsefe alanı. Ama bizim burada konuştuğumuz pür felsefi bir etik alan değil. Biz uygulamalı etik konuşuyoruz şu anda. O felsefi etin ürettiği bilgileri biz günlük yaşamda, mesleğimizde nasıl kullanırız? Buna pratik etik ya da uygulamalı etik diyoruz. Ama burada bir evrensellik arayışı söz konusu. Yani Çinli bir öğretmenin nasıl davranacağıyla Türk bir öğretmenin nasıl davranacağı arasında fark olmamalı. Meslek etiği açısından ya da hekimler açısından, değil mi? İşte bu nokta etiği ortaya çıkarıyor. Ama değer yargılarımız yok mu hepimizin? Var. Ama bunu mesela özellikle kamusal meslek icra ederken değer yargılarımızı hareket edersek ayrımcılık yapma riskimiz doğuyor. Dolayısıyla böyle bir ayrıma gidebiliyoruz.
0: Hocam, adalet veya dürüstlük gibi kavramlar aslında birer ilke. Dolayısıyla soyut nitelikteki ilkeler bunlar. Sizin tabirinizde bu ilkelerin davranışlara yansıyabilmesi için daha somut hedeflere, yani kurallara gereksinimimiz var. Toplumsal etiği zedelemekten korumak adına bu soyut ilkeleri nasıl herkesin uyacağı somut standartlara dönüştürebiliriz?
1: Çok güzel. Bunlar da günlük yaşamda karşılaştığımız bazı sıkıntılardan tabii doğuyor. Örneğin sağlık alanı burada çok net örneklere sahiptir. Diyelim ki hastanın özellikle bir ilkedir, değil mi? Yani hasta kendi sağlığıyla ilgili kararları kendisi vermek durumundadır. Onun yerine geçip hekim vermemelidir. Ama çok soyut, şimdi bunu nasıl netleştireceğiz? Aydınlatılmış onam diye bir kavram var, değil mi? Bakın, şimdi hasta özelliğini somutlaştırmaya başladı. Aydınlatılmış onam alacaksın ilkesi var. Aydınlatılmış onamı da nasıl alacağımıza ilişkin kurallar yok mu? Anlayacağı dille anlatacaksın, onun yerine karar vermeyeceksin, kendisi neyi seçecekse onun getireceği bir takım sonuçları anlatacaksın, bilgilendireceksin. Dolayısıyla bakın, soyuttan somuta doğru gidiyor. Yani değer, ilke, kural, hatta standartlar. Tıpta protokoller vardır. Mesela ölçme değerli eğitimde çokça standardımız vardır bizim. Bu standartlardan uzaklaştığınız anda etikten de uzaklaşırsınız. Buna buzda kaymak denir. Diyor ki bir kere etik dışı standartları aşacak bir şey yaptığın zaman yokuş aşağı buzda kaymış olursun ve kalkmaya çalıştıkça tekrar düşersin. Çünkü o verdiğin ilk taviz hep senden beklenir. Onun için hep şunu öneririm. Standartlardan, etik kurallardan taviz vermeyin. Çünkü bir kere verdiğinizde artık bu sizden sürekli beklenen bir şey haline gelir. Ve çok küçük bir örnekle isterseniz bu konuyu belki daha iyi açıklayabiliriz. Rahmetli annem bir ara midesinden rahatsızdı. Onu bir endoskopi muayenesine götürmem gerekiyordu. Kapıya şöyle bir şey yazmışlar: kafa uzatmak

0: Acaba dedim bu kuralı buraya niye yazdılar? Hangi ilkeyi hayata geçirmeye çalışıyor? Şimdi yoldan geçeni sürekli girip kafasını uzatıp hastanın mahremiyeti ilkesi. Bakın, ilkeleri korumak için kurallara ihtiyacımız var. Ama bunlar etik kurallar olabilmesi için mutlaka bir ilkeye hizmet etmesi lazım. İşte mavi giymeyin artık. Hangi etik ilkeye hizmet ediyor? Bu etik bir kural olamaz. Etik kurallar mutlaka etik ilkelere, değerlere hizmet etmek zorundadır. Biz ancak böylece herkesin aynı şeyi anlayıp ortak standart etik davranışlar geliştirmesini sağlayabiliriz. Yoksa herkes kendine göre yorumlar yapar. Ki belki gireriz, bazen işimize gelmeyince biz kurala uymuyoruz, kuralı kendimize uydurabiliyoruz. Buna müsaade etmemek için de etik kurallar belirlenmiştir, özellikle mesleki dünyada.
1: Tam bu noktada da çok güzel bir soru denk geldi hocam. Toplum olarak bazen dürüstlük çok önemlidir diyoruz. Bu konuda da hemfikiriz, çok da vurguluyoruz. Ama gündelik bir çıkar çatışması eylem olarak kolayca bizi ayrıştırabiliyor. Bu çelişkinin sebebi inandığımız değerlerin henüz içselleştirdiğimiz davranış kurallarına dönüşememesi mi? Yani bunu biz içselleştiremediğimiz için mi bu çatışmayı yaşıyoruz?
0: Birçok nedeni olabilir bunun. Bir konuşulan ahlak vardır, bir de yaşanan ahlak. Değil mi? Şimdi sosyal medyaya bakın, herkes ne kadar dürüst görünüyor. Çünkü konuşulan ahlak bu. Ama test edilmedikçe hiçbirimiz dürüst falan değiliz. Test noktalarında ne yaptığımız çok önemli. Test edilirken de şimdi orada çok önemli bir kavram var. Bazen korkularımız olur. Etik cesaret diye bir kavram vardır. Doğruluk ilkesidir bu aslında. Başıma kötü şeyler geleceğini bilsem de doğruyu yapacağım diyebilmek. İşte bu noktada insanlar bu etik cesareti ne yapamıyor bazen? Kayıpları işte terfi edemezsem, işte kötü duruma düşersem, bir zarar görürsem diye doğrudan ayrılabiliyor. İşte o etik cesaretin geliştirilmesi çok önemli bir konu. İkinci konu çıkarlarımız. Günümüzün maalesef çok gözlediğim problemlerinden biri de hak ve çıkar kavramı karıştırıyoruz birbirine. İkisi çok farklı şeylerdir. Şimdi diyelim ki hepimize birer tane bir şey dağıtılıyor. Bu hakkımız olabilir. Ama ben illa iki tane alacağım dediğiniz zaman bu çıkar olur. Çıkarlarımız haklarımız değildir. Hak ve çıkar kavramlarını çok iyi ayırt etmemiz lazım. Ve günümüzde bazı insanların biz haklarıyla yetinmediğini, çıkarlarını da haklaştırmaya doğru gittiğini görüyoruz. İşte bu da zaten etikten uzaklaştıran bizi çok önemli bir mevzu. Dolayısıyla hani etik bilgisi dedim ya, işte bunları kastediyorum aslında. Bilinçli olmamız çok önemli. Etik cesaret, korkular, bana bir zarar gelirse işte, ama inanın o, diyelim ki bunu bazen bürokraside falan görürüz. Yasalarda da vardır ya, kanunsuz emir veremezsin diye ilkeler vardır. İmzayı atıyor ama ona seni attıran yarın ondan sorumlu olmuyor. O belgenin altında kimin imzası varsa o sorumlu oluyor. Dolayısıyla ben buna imza atamam, bu yasa dışı ya da bu etik dışı diyebilme cesaretini göstermemiz hem bizi korur, hem de işlerin doğru dürüst yapılması açısından, hani dedik ya buzda kayma diye, kaymamamızı sağlar ve bu çok önemli bir konudur.
1: Hocam siz akademik yaşamınız boyunca sadece üniversitede değil, kamu ve özel sektör bünyesinde de pek çok örgütte etik farkındalığın oluşturulması için ciddi eğitimler verdiniz, çabalar sergilediniz, önemli roller üstlendiniz. Bir profesyonelin iş yaşamında etik standartlara uyuması yalnızca o kurumun sağlıklı işleyişi için mi gereklidir? Yoksa bireyin kendi psikolojik sağlamlığı ve insani kazanımları için de bir fayda sağlar mı?
0: Elbette iki boyutu var bunun. Birincisi, kamu görevi bir emanettir. Bakın hepimiz, değil mi? Bizler üniversitede çalışıyoruz. Milli eğitimde çalışılıyor, devlet hastanelerde çalışılıyor, polisimiz var, hakimlerimiz var. Yani kamu görevi bir emanettir. Çünkü kamuda patron yoktur. Yöneticiler de geçicidir, emanetçidir. Ve bizim ilk düşünmemiz şey, gereken şey, ben bir emanet üstlendim ve bu emanetin halka karşı şeffaf, hesap verebilir şekilde sahip çıkarak bu işi yapmalıyım. Bilinci çok önemli. Bu bir önemli bir şey. Kamu güveni çok önemlidir. Çünkü bakın, uluslararası şeffaflık, güven araştırmaları yapılıyor ve maalesef Türkiye'de de kamudaki bütün sektörlere güven endeksleri giderek düşüyor.

0: çok önemli bir konu. Halkın kamuya güveni. Ama her şeyden önemlisi de temiz ve rahat bir vicdanla gerçekten dürüst, doğru, şeffaf, hesap verebilir bir şekilde bu görevleri yerine getirdiğimizin içsel huzurunu yaşayarak bizim hayatımızı sürdürebilmemiz çok önemli.
1: Hocam son bir soru soracağım, vaktimiz kısıtlı kaldığı için. Aslında bu soracağım sorunun soru üzerine sizden günlerce bu konuda dinleyebilirim. Keyifle de dinlerim. Ama nasıl kısaltacağız bilmiyorum. Bu soruyu her konuğuma da mutlaka sormak istiyorum. İnsan 360 adını koyduğumuz için. Hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler var. Farklı olaylardan, farklı bağlamlarda. Ve bazen aldığımız o dersin bize vermiş olduğu mesajı böyle bir yere not ederiz. Unutmamak için ya da aklımızı sürekli tutarız. Hocam aldığınız en önemli ders neydi? Size ne öğretti? Çıkarımınız ne oldu?
0: Şöyle diyebilirim. Bazen kuralları, ilkeleri savunmak adına sert ve çok katı olabiliyoruz. Ben de hani standartlara uyarak çalışan, şeffaf çalışmayı seven biriyim. Kurallı, ilkeli çalışmayı seven biriyim. Ama bazen aceleci davrandığımızda insanların durumunu, insanların içinde olduğu şartları iyice anlayıp dinlemeden hızlı karar verdiğimizde çok yanlış şeyler yapabiliyoruz. Benim de mesela hayatımda işte öğrencilerimle ilişkilerimde olsun bu tür aldığım dersler olmuştur. Ve mesela ben aynı zamanda eğitim yönetimciyim, yönetim seminerleri, liderlik seminerleri veririm. Hep şu sloganla bitiririm eğitimlerimi: fermanla değil dermanla yönetin. Çünkü hepimizin değil mi zaman zaman anlaşılmaya, duyulmaya, desteklenmeye ihtiyacımız var. Evet, kurallar çok önemli. Standartlardan vazgeçmeyelim. Ama insanla çalıştığımızı da hiç unutmayalım. Benim de hayatımda, öğrencilerimle ilişkilerimde aldığım böyle dersler vardır. Ve şimdi kalp kırmadan yapmak, derman olarak çalışmak gibi bir o notu almış durumdayım. Ve hani bu şekilde hizmet sunmayı bir ilke olarak benimsemiş durumdayım.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız, ayırdığınız değerli vaktiniz için. Keşke daha uzun bir zaman dilimi olsa ve uzun uzun konuşsak size. Bir başka programa diye sözleşmiş olalım inşallah. Sevgili dinleyenler, İnsan 360'ın bu bölümünde çok kıymetli hocam Profesör Doktor İnayet Aydın ile bizi bir arada tutan görünmez bağları, değerlerimizi ve vicdanımızın pusulası etiği konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı,

Buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve

Aktifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik sert açıklamalarında bulundu. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını söyleyen Trump, "Bu onlar için son şans," dedi. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı müzakerelerinin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi ByteDance'i bir kez daha hedef aldı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. En düşük emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Ve spor, Avrupa Kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi Ferencváros Górnik Zabrze olacak. Beşiktaş, Radek Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris'in eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Arda Turan'ın takımı gol şovla sezona başladı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde sezona 5-1'lik Kudryvka galibiyetiyle başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada Açık'ta tur atladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0 yendi ve adını ikinci tura yazdırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 32, Kerkük 48, Tiran 36, Bakü 34, Berne 33, Viyana 39, Üsküp 37 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 33, Saraybosna 30, Sofya 31, yağmurlu olmak üzere Paris 32, Amsterdam 31, Kopenhag 22 ve Brüksel 29 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Önsal. Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat hepimiz

0: Bizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Yarım saat boyunca yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'la birlikteyiz. Yine dolu dolu bir program bizi bekliyor. Peki bu hafta konularımız neler? Mehmet Kancı'dan alalım.
1: Miray Önsal şimdi gündemin kıyısında ama aslında o kadar bizi doğrudan etkileyen vakalar haline geldiler ki küresel iklim değişikliğinin sonuçları mesela İstanbul Boğazı'nda 2 gündür bir sis var. Hem de Ağustos ayının başında. Bunun sebebi ne? Deniz yüzeyi sıcaklıkları ve El Niño etkisi belki de. Bunun daha detaylı irdelenmesi gereken konular var. İngiltere'de, Avrupa'da ciddi bu sefer bir kuraklık başladı. Sıcak hava dalgalarının ardından bu kuraklık tarımsal üretimi ciddi şekilde tehdit eder boyutta. Amerika Birleşik Devletleri'nde keza aynı şekilde yüksek sıcaklık uyarıları var. Eski Yugoslavya'da Bosna Savaşı sırasında biz daha önce bu konuyu konuşmuştuk. İnsan safarisi düzenleyen yani kuşatma altındaki Saraybosna'daki sivilleri öldüren, bu ölümlerden para kazanan Sırp çetelerinin olduğuna dair haberler ilk kez İtalya'da soruşturulmaya başlanmıştı. Şimdi bu soruşturma İngiltere'ye sıçramış. Belli ki İngiltere'den de bu insanlık suçu için Saraybosna kuşatmasına katılanlar olmuş. Ve tabii salgınlar var dünyamızda. Biz neredeyse her hafta söylüyorduk, bunun bir pandemi olmadığını iddia eden tıp insanları vardı. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü dedi ki Kongo'daki Ebola salgını artık kontrol dışına çıkmış durumda. Ve bilişim dünyasından da yine haberlerimiz olacak.
0: Şimdi havayla başlayalım.
1: Evet.
0: Çin'den El Niño uyarısı 150 yılın en güçlüsü olabilir diye. Çin Meteoroloji İdaresi Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño'nun son 150 yılın en güçlü olaylarından biri olabileceği uyarısında bulundu. Peki bu kurumun verilerine göre neler söylendi? Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzey sıcaklıkları Mayıs ayında El Niño eşiğini aşarken Haziran ayında yükselişini sürdürdü. Temmuz'dan bu yana ise olay güçlü El Niño olarak izleniyor ve süper El Niño'ya dönüşme olasılığının arttığı da belirtiliyor. Tahminlere göre El Niño'nun en az gelecek ilkbahara kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor ve uzmanlar El Niño'nun küresel hava dolaşımını değiştirerek sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış gibi ekstrem hava olaylarının görülme olasılığını arttırdığına dikkati çekiyor.
1: Yani Temmuz ayı ortasında niye Ankara'da sel oluyor, sel olacak kadar yağış oluyor? İşte bunun cevabı burada gizli. Yani okyanuslardaki, denizlerdeki, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki
0: Değişimler.
1: değişimler, artışlar çok anormal vakalara yol açıyor. Mesela işte Şile'de, İstanbul'da önceki gün deniz yüzeyi sıcaklığı bir anda 14 derece olarak ölçüldü. Temmuz-Ağustos ayında böyle bir şey görülmüş bir durum değil. Ve 2 gündür İstanbul Boğazı'nda ciddi sis var mesela. Deniz trafiğini ciddi
0: Bu
1: şekilde
0: ani
1: etkiliyor.
0: sıcaklık
1: Tabii
0: düşüşleriyle de alakalı.
1: sıcaklık düşüşleri, bu sıcaklık düşüşleri karşımıza neyi çıkardı? Bu yaz mevsiminde İskoçya'da, Norveç'te daha önce hiç duymadığımız yerlerde orman yangınlarını gördük. Fransa, İspanya, İngiltere 4 sıcak hava dalgası şu ana kadar geçirmiş vaziyette. Ağustos ayını nasıl tamamlayacaklar belli değil. Tuna ve Ren nehirlerinde de sular çekilmiş vaziyette. Çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor şu anda Avrupa'da. Bu arada bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Sen biraz önce haberi verirken dedin ya, Çin Meteoroloji Dairesi demiş ki son 150 yılın. Neden son 150 yıl? Çünkü biz bütün bu kestirmeleri, bu meseleleri konuşurken elimizdeki veriler 1880'lerden beri yapılan ölçümlere dayanıyor. Yani şu anda bir takım haberleri verirken veya bilimsel yaklaşımları sergilerken bilim insanlarının elinde milyonlarca yıllık dünya tarihinden sadece 150 yıllık bir kesitle bu tahminleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla çok da açıkçası belki dünya daha önce de benzer aşamaları yaşadı. Yani şu anda yaşadığımız bu iklim değişikliği sadece endüstriyel kaynaklı değil, doğal bir döngünün parçası belki, ama biz buna uyum sağlamakta belli ki zorlanıyoruz.
0: Ya da en azından biz sadece yani kayıtlara geçen dereceleri, sıcaklık derecelerini konuştuğumuz için belki de
1: Evet.
0: daha kısıtlı bir yorum yapabiliyoruz gibi bir
1: Veya
0: şey de
1: olayları
0: çıkıyor.
1: anormal olarak
0: Anormal
1: niteliyoruz.
0: olarak. Çünkü referans noktamız işte dediğiniz gibi 150
1: Son
0: yıllık kapsıyor.
1: derece kısıtlı. Yani 150 yıllık ölçümlere dayanıyor. Ha, Hititler döneminde niye Anadolu'da bir kuraklık olmuş? Nasıl bir kuraklık olmuş? Bunu işte çeşitli özellikle Kral Midas'ın mezar odasındaki oradaki ağaç kütükleri,

0: birbirinden mezarı oluşturan ağaç kütüklerinden, onların halkalarından çeşitli tahminler yapılıyor ama tabii ki matematiksel veriler sadece 150 yıllık.
1: Bu şunu getiriyor bende. Yani böyle akademik olarak aslında hani tek bir alana yönelmenin ne kadar sığ kaldığını da gösteriyor gibi. Hani disiplinler arası çalışmaların artmasını diliyoruz ya, aslında
0: Evet.
1: nedeni de bu. Belki meteoroloji ile arkeolojinin birlikte yol alması gerekiyor hani
0: Kesinlikle.
1: araştırmaları yapıyorken.
0: Mesela ünlü Türk tarihçisi Zeki Velidi Toga'nın hayatını anlatan çeşitli makalelerden oluşan bir kitap yeni piyasaya çıktı. Zeki Velidi Toga'nın hayatını okurken özellikle Viyana'da hazırladığı teziyle ilgili olarak numizmatikten arkeolojiye kadar aslında pek çok alanda üzerinde çalıştığı konuyla ilgili referansları toparlayarak o tezini hazırlamış. Yani dediğin gibi disiplinler arası çalışma gerekiyor ki bugün başımıza gelen bir takım şeylerin tam olarak anlayabilmemiz için.
1: Evet, aslında bunun yoksunluğunu da
0: Tabii
1: görüyoruz
0: ki
1: pek
0: veya biz
1: çok noktada.
0: kendi kendimize işte bu hava sıcaklıkları anormal diyoruz. Belki anormal değil, bu dünyanın çeşitli dönemlerinde tekrar eden bir olayı yaşıyoruz biz şu anda.
1: Şimdi ama en azından ölçebildiğimiz kadarıyla
0: Evet.
1: iklim krizinden de söz etmemiz gerekiyor.
0: Tabii
1: Çünkü
0: ki.
1: bu 150 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının derece olarak değişiminde gerçekten hani son yıllara göre böyle inanılmaz dramatik farklar var.
0: Evet.
1: Bu da insan eliyle tabii, hani işte endüstriyelleşmenin artması vesaire, hani bunları da
0: Şehirleşmenin
1: sıkça
0: artması
1: konuşuyoruz.
0: tabii.
1: Şimdi İngiltere'nin yarısından fazlasında kuraklık ilan edildi diye bir haberimiz
0: Evet.
1: var. Bu sıcaklıkların elbette bir sonucu da olacaktı. İşte sonuçları da gelmeye başladı. Sıcak ve yağışsız geçen havanın su kaynakları üzerindeki etkisi de büyüyor. Çevre Ajansı İngiltere'nin Orta Doğu ve Güney kesimlerini kapsayan 7 bölgede resmi olarak kuraklık ilan edildiğini açıkladı. Böylece İngiltere'nin yarısından fazlası kuraklık koşulları altına girmiş oldu. Yani hani İngiltere'yi anlatırken diyorduk ya,
0: Ya
1: işte hep
0: sürekli yağmurlar
1: yağışlı,
0: yağan
1: insan
0: bir.
1: orada depresyona
0: Şimdi
1: girer falan.
0: burada senin çıkardığın notlarda bence çok dehşet verici bir bilgi var. Temmuz ayında ülke genelinde beklenen yağışın yalnızca %7'si gerçekleşmiş ki İngiltere'nin güneyine inildiğinde, yani o İspanya Fransa'yı vuran sıcak hava dalgasının daha etkili olduğu bölgelerde normalde Temmuz ayında yağan yağmurun sadece %1'i yağmış.
1: Evet, yani
0: Yani
1: çok
0: böyle bir durumun
1: az bir oran.
0: İngiltere'deki tarımsal üretime nasıl etki edeceğini veya hayvancılığa nasıl etki edeceğini tahmin etmek yani istemiyorum
1: Nitekim
0: açıkçası.
1: orman yangınları da zaten
0: Tabii
1: görülüyordu
0: ki,
1: İngiltere'de
0: tabii
1: de.
0: ki.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında da yine aşırı sıcaklık alarmı var. Ülkenin hem batısı ve Büyük Ovalar bölgesinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 45 milyondan fazla kişi alarmda. 45 milyondan fazla diyoruz. Yani hani
0: Evet.
1: Türkiye'nin neredeyse hani
0: Orta
1: nüfus olarak yarısı gibi bir şey.
0: ortalama bir ülke nüfusu, bir
1: Ortalama bir ülke,
0: Avrupa
1: evet.
0: ülkesi nüfusu kadar insan aşırı sıcaklar nedeniyle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları olanlar ve geçtiğimiz haftalarda konuştuk yani bu sıcak havalardaki yükselişler anında normal ölüm oranlarının 2000-3000 üzerinde ölüme yol açmaya başladı.
1: Şimdi Los Angeles'ta var bu
0: Hı.
1: alarmda olan yerler arasında 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor bu bölgelerde sıcaklık. Hatta Arizona'nın Phoenix kentinde termometrelerin 46 dereceye, Güney Dakota'da Rapid City'de ise yaklaşık 39 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Hani rekor
0: Yeni rekorlar
1: sıcaklıklarında
0: yolda.
1: zorlanacağı bilgisi var.
0: Evet.
1: Özellikle dediğiniz gibi yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için de uyarılar
0: Tabii.
1: yapılıyor. En sıcak saatlerde dışarıya çıkılmamalı diye.
0: Tabii. Bu aynı zamanda enerji güvenliğini tehdit ediyor, su güvenliğini ayrıca tehdit ediyor tüketilen su bakımından. Mesela bu kuraklık nedeniyle demin söylemiştim Tuna ve Ren nehirlerinde ciddi bir çekilme var. Hollanda'daki bazı limanlar artık trafikten men edilmiş vaziyette. Yani o limanlara gemi giriş çıkışı durdurulmuş vaziyette.
1: Hatta bir turist tekne gibi bir şey vardı sanıyorum. O da böyle karaya oturmuştu.
0: Tabii
1: Çünkü
0: tabii
1: hani ki.
0: nehirlerde tekneler karaya oturuyor artık Avrupa'da.
1: Şimdi biraz daha konu değişiyor burada. Bizim sıkça aslında konuştuğumuz bir konuya geçmek istiyorum. İnsan safarisi meselesi.
0: Evet.
1: Saraybosna kuşatması sırasında bazı kişilerin para karşılığında işte Sırp çetelerince bir işbirliği yaparak böyle keskin nişancı ateşi açmak üzere sivillere bunun bir turizm haline geldiği bir olay.

0: Bosna'da.
1: Bosna Sırp ordusunun bu işin organizasyonunu yaptığı, çeşitli Avrupa ülkelerinden insanların gelip o Saraybosna 3 yıl devam eden Saraybosna kuşatması sırasında sivillere ateş ettiği, hatta sivilleri fiyatlandırdıkları, hamile kadınları vurmanın
0: Çocukları.
1: veya daha güzel kadınları vurmanın fiyatının yüksek olduğu İtalya'daki başlatılan soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılardı.
0: Tanıklar
1: Evet,
0: burada
1: tanıklar
0: önemli.
1: da var.
0: Çünkü İtalya'da zaten bir hukuki süreç başlamıştı. Avusturya'da da yine başlamıştı. Şimdi de İngiltere'de bu olaya ilişkin hukuki süreç başlatıldı. Çünkü tanıklar var dediğimiz gibi. Hani
1: Evet.
0: sadece iddialarla kalmıyor. Bir takım kanıtlar ve tanıklar var. Dolayısıyla İngiltere'de de bu dosya inceleme altına alındı. Ve gitgide artık uluslararası bir insan hakları meselesi haline gelmeye başlıyor bu konu. Daha detaylıca inceleniyor. Tabii iddialar da kesin bir dille reddediliyor bu arada.
1: Tabii mesela Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in de bu işte adı geçiyormuş. O
0: Evet.
1: iddiaları reddediyor. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Sırbistan'da yaklaşan bir seçim süreci var ve Vučić'e yönelik çok şiddetli eleştiriler mevcut. Acaba bu konunun bir de böyle bir
0: Boyutu var mı?
1: komplo boyutu var mı? Bunu da düşünmek lazım.
0: Şimdi o bakalım hani o ayrı üç mahkemeden nasıl sonuçlar çıkacak? Hani
1: Evet.
0: tutarlı olacak mı? Gerekçeleri sanırım artık o hukuki sürecin sonunda bunun
1: Evet.
0: seçimlerle bir alakası olup olmadığı daha sağlıklı değerlendirilecek diye tahmin ediyorum. Şimdi Avrupa'dan devam edelim. İlginç haberler gelmeye başlıyor. Brüksel'de scooter yasağı.
1: Scooter ve
0: Scooter.
1: elektrikli bisiklet
0: Evet.
1: yasağı.
0: Şimdi Brüksel hükümeti kent genelinde kullanılan elektrikli scooter ve bisikletlere yönelik yeni bir karar açıkladı. Ve bu karar doğrultusunda söz konusu ulaşım araçlarının kullanımı 1 Eylül 2026 itibariyle sonlandırılacak ve gerekçe de kazalar ve güvenlik endişeleri.
1: Tabii niye güvenlik endişesi? Onu da altını çizeyim. Özellikle Londra'da buna çok rastlanıyor. Sokakta yürürken telefonla konuşan insanların yanına scooterla ya da elektrikli bisikletle yaklaşıyorlar. Telefonlarını alıp hızla uzaklaşıyorlar. Ve bu artık ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmiş vaziyette. Scooterlarda ise sorun bir, bizim de Ankara ve İstanbul'da sık rastladığımız kaldırımların artık yürüyemeyecek hale getirilmeleri bu scooter parkları yüzünden ve de scooter kullananların maalesef hiçbir trafik kuralına ve yaya hakkına riayet etmemeleri.
0: Trafik
1: Ben bu
0: güvenliği.
1: tabii ki ben burada bir yaşadığım olayı anlatmak istiyorum müsaadenle.
0: Lütfen.
1: İstanbul'a trenle gittiğimde Söğütlü Çeşme'de indim. Kadıköy'de Rıhtım'a gidecek belediye otobüsüne bindim. Akşamüstü alacakaranlık. Tam Rıhtım'ın orada belediye otobüsü durdu. Otobüsten ineceğim. Önümdeki genç kadınlar kaldırıma adım atmak üzereyken ters yönden kaldırımla otobüsün arasındaki o daracık alandan muazzam hızla bir scooter geçti. Eğer bir otobüs yolcusu salise farkla adımını kaldırıma doğru atmış olsaydı şu anda hayatta kalsa bile herhalde hayatını engelli olarak devam edecekti.
0: Evet, sakat
1: Yani
0: olmuş.
1: maalesef bu münferit bir olay da değil. Böyle scooterlara ikili üçlü gruplar halinde binenler, ters yönden gelenler, kask takmadan kullananlar.
0: Zaten ben kask takan görmedim maalesef ki yani.
1: Evet, yani dolayısıyla Brüksel'deki yerel yönetimde, yerel hükümeti de artık bunlardan belli ki sıtkı sıyrılmış. Onlar da bunu çaresini yasaklamakta bulmuşlar.
0: Yani son çare olarak
1: Evet,
0: artık.
1: yani özgürlükler hakkıyla kullanılmadığı zaman karşılaşılacak şey yasaklamadır. Yani
0: Evet.
1: bunun başka bir çaresi maalesef yok.
0: Şimdi Kopenhag'dan da bir haber vardı. Onu da vermek istiyorum. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sürdürülebilir turizmi teşvik etmek amacıyla başlatılan CoopenPay uygulaması ilgi görüyor. Peki nedir bu CoopenPay? 2024 yılında hayata geçirilen bir sistem ve ziyaretçilerin çevre dostu davranışlar karşılığında çeşitli deneyimlerden ücretsiz yararlanmasını ifade ediyor. Mesela işte kanallarda çöp toplayanlar ücretsiz kano turu yapabiliyor. Müzelere bisikletle gidenler ücretsiz giriş hakkı kazanabiliyor gibi gibi. Bu uygulamada bugüne kadar 30 binden fazla kişi katılmış. Proje sürecinde bisiklet kiralamalarında %59 artış kaydedilmiş. Dolayısıyla aslında hem karbon salınımı açısından, azaltmak açısından karbon salınımını, hem de daha sürdürülebilir ulaşım ve çevre koruma konusunda teşvik açısından oldukça güzel bir sistem ve zaten ödüle de layık görülmüş.
1: Kopenhag kent yönetimini tebrik ediyorum. Çöpü turiste toplatmak bence çok iyi bir fikir.

0: Yani işte, akıllıca bir yöntem
1: Ama
0: demişler.
1: sadece öyle değil. Hani bisiklet falan da demişler.
0: Yani bence bayağı uyanıkça bir yöntem. Ama tebrik ediyorum. Güzel düşünmüşler bunu.
1: Şimdi devam edelim. Sağlık başlığıyla devam edelim.
0: Evet.
1: Dünya Sağlık Örgütü Kongo'daki Ebola salgını kontrolden çıkıyor dedi. Aslında işte sanki böyle o hastalığın belli bir sınırlar içerisinde, hadi maksimum Afrika kıtasında sınırlı olduğunu birçok insan düşünüyor ve medyada da bence yeteri kadar yer
0: Ya
1: almıyor.
0: biz o bak 15 Mayıs'ta olağanüstü durum ilan edildi
1: Evet.
0: bununla ilgili olarak. Biz neredeyse o tarihten Mayıs ayından beri her hafta bunu konuşuyoruz. Sürekli olarak bu Ebola'nın Bundibugyo varyantının ne kadar tehlikeli olduğu, hiçbir tedavisinin olmadığını, günümüzdeki düzensiz göç şartlarıyla bunun Avrupa kıtasına ve dünyanın her yerine her an taşınabilecek bir virüs olduğunu her hafta konuşuyoruz. Ama çok ilginçtir, ülkemizdeki bazı sağlık insanları, tıp insanları da bunun bir pandemi olmadığını iddia ederlerken Dünya Sağlık Örgütü nihayet dedi ki kontrolden çıkma riski taşıyor. Yani çıkma riskini bırak, çıkmış vaziyette aslında. Yani vaka sayısı 3500'ü aştı, 1556 kişi yaşamını yitirdi.
1: Kayıtlı olan yine
0: Tabii
1: sadece.
0: bunlar kayıtlı olanlar ve de vaka ölüm oranı %44'e yükseldi. Bu azımsanacak bir oran değil. Ve de Demokratik Kongo Cumhuriyeti haricinde de bu virüsün ne kadar yayıldığına dair bir veri yok. Yani
1: Takip de yapılmıyor.
0: Uganda'da bittiği iddia edildi. Yani Uganda coğrafyasını veya Demokratik Kongo coğrafyasını, Afrika coğrafyasına biraz aşina olan eğer dinleyicilerimiz varsa, o Afrika ülkelerinin de buna bir şeye bitti demek öyle kolay kolay mümkün olan bir şey değil yani.
1: Evet. Yani
0: Bir
1: bir de
0: bilinmezlik giderek büyüyor şu anda Afrika kıtasında.
1: yani sonumuz hayır olsun.
0: Demekten başka bir
1: Başka
0: şey
1: bir
0: yok yani.
1: çaremiz kalmıyor. Çünkü bu salgının hani onaylanmış bir aşı ya da özel
0: Tabii
1: tedavisi
0: tedavisi de
1: bulunmuyor.
0: yok.
1: Ve dediğiniz gibi hani öldürücülük oranının da gitgide arttığını görüyoruz. Hani %44'lerden söz ediliyor. Yani takibinin yapılması en azından hani
0: Evet.
1: şart. Fakat pek mümkün durmuyor
0: Evet, bu arada
1: gibi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir salgın var. Özellikle sindirim sisteminde etkili olan, hatta
1: Michigan'da.
0: benzeri Türkiye'de de görülen Cyclosporiasis virüsünden ilk ölümler kaydedilmiş. Yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri genelinde bu sindirim sistemini etkileyen virüs 11 bin kişide tespit edilmiş vaziyette. 2 kişi de hayatını kaybetmiş şu ana kadar. Yani
1: Aslında evet baktığımızda yüksek bir oran yani hani 10 binde 2 ölüm. Ve bu
0: evet.
1: arada hani daha bu virüsün herhalde sonuçlarını da tam olarak bilmiyoruz.
0: Ve orada da bunun şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir tedavisine ulaşılmış değil.
1: Evet, biraz sanırım kara bulutları da çektik üzerimize ama.
0: Maalesef dinleyicilerimiz bizi affetsinler ama dünyanın ve Türkiye'nin bunlardan da haberdar olması gerekiyor. Bizim mevcut rutin gündemimizde çoğu zaman bunlar haber değeri taşımıyor maalesef. Ama dünyanın gerçekleri bunlar. Çok ciddi risklerle karşı karşıyayız. Şimdi istersen Georgia'daki okul katliamı olayına geçelim. Geçen hafta biz de Maraş'taki okul katliamı vakasının ardından ebeveynlere yönelik cezaları konuşmuştuk. Georgia'da da benzer bir karar var.
1: Georgia'da da 4 Eylül 2024'te bir lisede 14 yaşındaki Cold Green düzenlediği silahlı saldırıda iki öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybetmişti. 9 kişi de yaralanmıştı. İşte bu olaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor ve saldırıda kullanılan tüfeği oğluna sağladığı ve önceden ortaya çıkan uyarı işaretlerine rağmen gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle yargılanan baba Colin Gray ikinci derece cinayete dahil çeşitli suçlardan suçlu bulundu. Mahkeme Gray'in yani o kişinin babasının 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar Amerika Birleşik Devletleri'nde okul saldırılarında ebeveynlerin cezai sorumluluğunu gündeme getirdi ve bir emsal olarak da değerlendiriliyor. Şimdi suçta ve cezada şahsilik ilkesi hani ceza hukukun temel prensiplerinden biri. Hani her koyun kendi bacağından asılırı aslında bize anlatıyor prensip olarak ama burada hakikaten İki örnekte de hem Kahramanmaraş'ta da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde de neyi görüyoruz? Uyarılara rağmen, ikazlara rağmen o çocuğun önüne geçmeyen, sorumluluğunu almayan, hatta tam tersi silah sağlayan, poligona götüren ebeveynler görüyoruz. Yani şimdi
0: Evet.
1: burada da her koyun kendi bacağından asılır demiyor diyememeliyiz hani hakkaniyet
0: Tabii ki.
1: gereği, sağduyu gereği. Çünkü azmettirme gibi bir şey bu yani.
0: Evet, yani
1: Ve
0: ortadaki sorunu görmezden gelme, bu sorunun kendilerine bildirilmesine rağmen çocuklarıyla ilgili gereken
1: tedbirleri
0: tedbirleri
1: almamak.
0: almayan ebeveynler de suçun artık ortağı haline gelmiş oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bu süreç, Kahramanmaraş'taki davayı da tabii ki önümüzdeki dava süreci başladığında bu programda takip etmeye devam edeceğiz. Oradan da haberler aktaracağız. Ancak bu Georgia eyaletindeki dava herhalde nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde örnek bir vaka haline geldiyse, bir teamül haline geldiyse, Kahramanmaraş'taki katliamın ardından alınacak karar da Türkiye'de bir örnek dava olarak, tıpkı Kartalkaya faciasında olduğu gibi, yine daha sonraki benzer vakaların yaşanması ihtimaline karşı uyarıcı nitelikte bir sonuç olacaktır.
1: Kesinlikle ben de katılıyorum. Bir de ebeveynliğin sorumluluğu açısından da yine
0: Evet.
1: hatırlatıcı bir karar olacağını ben de umuyorum. Şimdi bir başka hukuki meseleyi ele almak istiyorum. Yapay zeka.
0: Evet.
1: Şimdi sıkça konuşuyoruz. Bu yazarlar, yayıncılar, işte kitaplar ve bu yapay zeka arasındaki çekişmeden ve tabii ki yargıya da bunlar
0: Biz Miray bir şey
1: sirayet
0: diyeceğim.
1: ediyor.
0: Bu yapay zekanın kitapları kullanıp ondan sonra imha ettiği haberini herhalde biz bir 6-7 ay önce konuşmuştuk
1: Evet,
0: en
1: evet.
0: azından. Şimdi bu haberleri bana gönderenlerin hepsine onu hatırlatıyorum. Biz bu haberi bu
1: Konuşmuştuk.
0: programda 6-7 ay önce konuşmuştuk
1: Evet.
0: ama Antropik Yapay Zeka şirketinin kitapları yapay zekaya okutup imha etmesiyle ilgili süreçte yeni bir gelişme var.
1: 1,5 milyar dolarlık telif uzlaşması
0: Evet.
1: yaşandı. Neden? Çünkü yaklaşık 482 bin kitabı kapsayan anlaşma kapsamında hak sahiplerine eser başına ortalama 3 bin dolar ödeme yapılması uzlaşıldı. Antrofik ve bu yazarlar ve yayıncılar arasında. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? O kitapları alıyor, bilgileri çekiyor. Artık internette yani çekebilecekleri bilgi kalmadı. Kitaplara yöneldi bu yapay zeka şirketleri. İşte burada da tabii orada bir telif ödemesi olmaması da hukuki olarak bir soruna neden oldu, yol açtı. Ve aralarında işte böyle bir telif uzlaşması yapılmış. Mahkeme bu davaya konu olan kitapların yapay zeka eğitiminde kullanılmasını adil kullanım kapsamında değerlendirmiş. Eserlerin korsan kaynaklardan indirilerek arşivlenmesini ise telif hakkı ihlali olarak kabul etmiş. Kararın yapay zeka şirketleri açısından yalnızca verinin hangi amaçla kullanıldığının değil, nasıl elde edildiğinin de hukuki sorumluluk bakımından belirleyici olduğuna işaret ettiği değerlendiriliyor. Bence hala problematik bir karar bu arada.
0: Kesinlikle. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Ben olsam yazarların ve yayın evlerinin yerinde bu kararı temyize götürürdüm. Niye? Çünkü zaten esas etik bir tartışmaya cevap vermiyor bu
1: Evet,
0: karar.
1: kesinlikle.
0: Adil kullanım, yapay zekanın adil kullanımı diye bir hak nereden doğuyor? Ve bu hakkı bana sormadan, çünkü herhangi bir insanın eğitiminde, gelişiminde kullanılan bir kitaptan bahsetmiyoruz. Aldığı bilgiyi milyonlarca insana saçan, dilediği gibi saçan bir sistemin adil olarak kullanmasını tasvip ediyor muyum acaba ben yazar
1: Ve
0: olarak?
1: hatta üst bir premium kullanım özellikleri de var. Bunu bir para karşılığı satıyorlar. Yani
0: Evet.
1: belli bir para karşılığı sen o yapay zekanın daha üst versiyonunu kullanabiliyorsun.
0: Evet.
1: Buradan bir kar elde ediliyor.
0: Evet.
1: Sadece para anlamında da değil zaten.
0: Yani
1: Kullanıldıkça insanlar verilerini veriyor. Oradan da kar ediyorlar. Veri
0: tabii.
1: de çünkü bir artık
0: Yani
1: meta.
0: mahkemenin takıldığı şey korsan kaynaklardan indirilmesi bu kitapların.
1: Evet, yani.
0: 482 bin kitap korsan kaynaklardan indirilmiş. Bu da telif hakkı ihlaliymiş. Peki yapay zekanın daha sonra üretecekleri bir telif hakkı yaratmıyor mu? O da
1: İşte.
0: belirsiz. Dolayısıyla bu Antropik'le yayıncılar ve yazarlar arasındaki bu hukuki kavga bence daha devam eder. Yani
1: Muhtemelen.
0: mahkemenin bu kararına rağmen devam eder.
1: Bence bu karar zaten kimseyi tatmin
0: Tatmin
1: etmeyecektir.
0: etmez.
1: Şimdi Rusya'da da ilginç bir haber vardı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov aşırılıkçılar ve teröristler listesine eklendi. Zaten bir çekişme vardı hani Telegram kurucusu Pavel Durov'la Rusya arasında, ama artık hani bu resmi olarak da bir
0: Yani
1: boyut kazanmış.
0: Rusya yeniden Sovyetler Birliği dönemindeki gibi bir duvar inşa etmek ve dünya ile ilişkisini kesmek istiyor, kısaca söylemek gerekirse. Ama tabii sorun şu ki günümüz dünyasında artık bu o kadar zor ki o Sovyetler Birliği'nde yaratılan şartları, kapalılık şartlarını bugün veya toplumu dışarıya kapama şartlarını bugün yaratamazsınız.
1: Şimdi artık programımızın sonuna doğru da
0: Bu
1: geldik.
0: İspanya'daki
1: Mesele, evet.
0: demografik operasyon.
1: Bize bunu anlatabilir misiniz? Hani hiç bilmeyen biri bu olayları nasıl yorumlamalı? Hani olayın biraz daha İspanya'nın kendi içiyle ve işte İspanya'nın daha böyle yönetim anlamında karıştırılmasıyla mı ilgisi var, yoksa hiç öyle bir boyutu
0: Pek
1: yok mu?
0: çok boyutu var tabii bu İspanya'nın. Tabii önce İspanya'nın Kuzey Afrika'da deyişi var. Fas uzun yıllar İspanya'nın bir sömürgesiydi.
1: Sömürgesi.
0: Kuzey Afrika'daki işte Fransız sömürgeciliği, İtalyan sömürgeciliği ve İspanyol sömürgeciliği uzun yıllar devam etti. Daha sonra Fas 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazandı. Hatta Fas İspanyol İç Savaşı sırasında da önemli bir rol oynadı. Çünkü İspanya'da Cumhuriyetçi hükümeti deviren General Francisco Franco buradaki askerlerini Nazi Almanyası'nın yardımıyla İspanya anakarasına taşıyarak Cumhuriyetçi hükümeti yıkmıştı. Daha sonra Fas'ta bir monarşi kuruldu, bir saltanat kuruldu ve bu saltanat son yıllarda İsrail gizli servisi Mossad'la yakın ilişki içerisindeydi. Şimdi tabii ki

0: İspanya Gazze'ye
1: Tabii
0: açık açık destek veren, Filistin'e destek veren
1: Filistin davasına
0: bir ülke.
1: destek veriyor. İspanya hükümeti, Sanchez hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile tartışma halinde. Dolayısıyla İsrail'in bir bakıma bu demografik operasyonla Sanchez hükümetini cezalandırdığını, itibarsızlaştığını söyleyebiliriz. Tabii bu vaka bize son 20 yılda Orta Doğu'da, Mezopotamya'da DEAŞ'ın kimler tarafından üretilip o demografik operasyonların da yine kimler tarafından yapıldığını da bize anlatıyor. Örnek bir vaka. Bunun daha derinlemesine incelenmesi lazım. Vaktimiz az olduğu için kısa keseyim. Bir de şu boyutu var bana kalırsa. Amerika Birleşik Devletleri dünyada Malaka Boğazı, Tayvan Geçidi, Hürmüz Geçidi, Grönland gibi Avrupa'yı Çin'e bağlayan ticaret yollarını ve stratejik deniz geçitlerini kontrol altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla bana kalırsa Cebel Tarık Boğazı'nı da Amerika Birleşik Devletleri yine bu operasyonla kontrol altına alma niyetinde. Çünkü tam bu Septe olayı patladığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Fas Kraliyetine bir mektup yazdı. Batı Sahra'daki sizin egemenlik haklarınızı tanıyoruz dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fas arasında tamamına vakıf olmadığımız bir trafik dönmekte, bir anlaşma yapılmakta. Fas aynı zamanda İbrahim anlaşmalarını imzalayarak İsrail ile ilişkilerini normalleştirmiş bir ülke. Dolayısıyla burada hem İsrail, İspanya arasında konunun bir boyutu var. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik deniz geçitlerine hakim olma yönündeki hamlesinin bir parçası olduğu kanaatindeyim bu manzaranın.
0: Çok güzel özetlediniz. Ağzınıza
1: Teşekkür ederim.
0: sağlık. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Yapımcımız Murat Baran ve teknik personelimiz Sefa Aktan'a da çok teşekkürler. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya salı aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünülmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. Diplomaside merkez haline gelen Türkiye, nitelikli iş gücünün de adresi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birçok stratejik alanda uluslararası yeteneklerin Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbba kadar stratejik alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni düzenledik, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Türk savunma sanayi, geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarda tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans, dedi. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğü açıklandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 19 Filistinli daha katledildi. Fas'tan İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'ya yönelik kitlesel göç Avrupa Birliği'nin gündeminde. 22 üyenin acil tedbir talebi üzerine AB İçişleri Bakanları bugün olağanüstü video konferans düzenliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Wildberries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezden dumanlar yükseldi. Espor sevgili dinleyenlerimiz, milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada açık turda tur atladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0 yendi ve adını ikinci tura yazdırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 29, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25 ve çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris'e 29 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Çilin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da biz bu hafta ülkeler arası miras, vasiyetname ve mirasçıların hakları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlıyoruz. Miras bırakan ve mirasçılar farklı ülkelerde yaşıyorsa hangi ülkenin miras hukuku uygulanır? Bu da çok merak edilen bir konu.
2: Evet, kesinlikle. Burada aslında yaygın bir sıkıntı var pratikte bizim gördüğümüz. Mirasçıların nerede yaşadıkları tek başına uygulanacak miras hukukunu belirleyen bir ölçüt değil. Çocuklardan biri, yani mirasçılardan biri Almanya'da yaşıyor olabilir, diğeri Fransa'da yaşıyor olabilir ya da bir diğeri Türkiye'de yaşıyor olabilir. Burada miraslar farklı ülkelerde yaşıyorlar diye mirasa da 3 ayrı ülkenin hukukuna göre paylaştıracağız, bu ülke hukuklarını uygulayacağız diye bir şey kesinlikle yok. Bizim Türk hukuku bakımından asıl olarak miras bırakanın vatandaşlığına ve malların hangi ülkede bulunduğuna bakılacak. Yani dün davanın da hangi ülkede açıldığı da bu noktada önemli. Çünkü her ülke burada uygulanacak hukuku kendi özel hukuk kurallarına göre kendileri tayin edeceklerdir. Bizim mevzuatımız açısından temel düzenlemeye baktığımızda ise miras kural olarak ölen kişinin milli hukukuna, yani vatandaş olduğu ülkenin hukukuna tabi. Ancak Türkiye'de eğer bu kişinin bir taşınmazı varsa, taşınmazlar bakımından bizim kanunumuz bir istisna belirtiyor. Ve burada miras bırakanın hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, burada vatandaşlığı, tabiyeti vesaire hiçbir şey fark etmiyor. Türkiye'de eğer bir evi varsa, bir arsası varsa, bir tarlası varsa, bir dükkanı varsa, bu gibi taşınmazları varsa bunlar hakkında tamamıyla Türk hukuku uygulanacaktır. Ayrıca eğer bir mirasın açılması, kazanılması ya da paylaşılması gibi hususlarda varsa bunlar da yine aynı şekilde terekenin bulunduğu ülke hukuku devreye girecektir. Yani bunlarla alakalı Türkiye'deki bir taşınmaz üzerinde bir mirasın açılması söz konusuysa ya da Türkiye'de bulunan bir tarla üzerinde bir miras paylaşımı vesaire söz konusuysa burada artık Türk hukuku devreye girecektir. Bunu da bir örnekle anlatmak gerekirse, diyelim uzun yıllardır Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız vefat etmiş olsun. Mirasçılarından biri Hollanda'da, biri Fransa'da, diğeri de Türkiye'de yaşıyor. Ve miras bırakanın İstanbul'da bir dairesi ve Türkiye'de de bir banka hesabı bulunuyor. Türk mahkemesi önünde yapılan bu değerlendirmede miras bırakanın Türk vatandaşı olduğu için temel olarak burada Türk miras hukuku uygulanacak, evet. Burada çocukların Almanya, Hollanda ya da farklı ülkelerde yaşıyor olmaları onların miras paylarını değiştirecek, onların aleyhine olan da bir husus değil kesinlikle. Bunu da bizim mevzuatımız tamamıyla koruma altına almış. Yani buradan sağ kalan eşin ya da çocukların kim olduğu, yasal miras payları, saklı payları ya da vasiyetnamenin bu paylara ihlal edip etmediği vesaire burada artık tamamıyla Türk hukukuna göre, bizim mevzuatımıza göre belirlenecek bir husus. Burada özellikle diyelim Almanya'da 50 yıl yaşayan bir sürü vatandaşımız var. Tamamen oraya yerleşen, gençliğinde oraya giden vesaire. Bu gibi uzun yıllar neticesinde artık o kişiye Türk vatandaşı evet ama Alman hukuku uygulanacak şeklinde yine bir düşünce her zaman doğru olmayabiliyor. Yine bizim Milletler Arası Özel Hukuk Kanunumuza baktığımızda miras konusunda temel bağlantı ikamet edilen ülke değil, miras bırakan kişinin tamamen vatandaşlığı olacak. Dolayısıyla yalnızca Almanya'da yaşıyor olmak Türk vatandaşı olan kişinin Türkiye bakımından Türk miras hukukundan çıkması anlamına kesinlikle gelmeyecek. Şimdi bununla alakalı örneğe bir de tersten bakacak olursak Tülin Hanım, İngiliz vatandaşı olan bir kişinin Türkiye'de bir eve ya da bankada bir para bırakarak vefat etmiş olsun. Türkiye'deki ev bakımından evet Türk hukuku uygulanacak. Çünkü az önce de bahsettim. Türkiye'de bulunan taşınmazlara doğrudan Türk hukuku uygulanacak. Fakat banka hesabı taşınan mal varlığı niteliğinde olduğundan dolayı mirasın esasına ilişkin konularda ölen kişinin milli hukukuna, yani burada biz artık İngiliz hukukunu gündeme alacağız ve mahkemelerden yine aynı şekilde İngiliz hukukunu gündeme almış olacak. Bu nedenle aynı miras dosyasında taşınmaz yönünden Türk hukukunun, taşının mal varlığı yönünden de yine yabancı hukukun uygulanması mümkün. Burada bu gibi çok uluslararası uyuşmazlıklarda hangi mahkeme yetkili sorusuyla hangi ülkenin hukuku uygulanacak sorusunu da birbirine karıştırmamak gerekiyor. bir Türk mahkemesinin davaya bakıyor olması her konuda mutlaka Türk hukuku uygulanacağı anlamına gelmiyor. Burada az önce de bahsetmiş olduğum uyuşmazlıkta İngiliz vatandaşı olan bir kişinin Türkiye'de bulunan taşınması ile alakalı. Evet, onunla alakalı miras işlemlerinde Türk hukuku uygulanacak ama bankadaki parası varsa ya da burada bir aracı varsa, taşınır dediğimiz mal varlıkları varsa burada Türk hakimi tarafından Türk mahkemelerinde İngiliz hukuku uygulanacaktır. Bu da uygulamayla alakalı karışılan bir husus. Bunu da dinleyeceğimize de belirtmiş olalım. Bununla alakalı yine Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda orada bir farklı bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nde bütün ülkelerin kabul etmiş olduğu iki ülke dışında miras sözlüğü uygulanıyor ve bu miras sözlüğünün uygulamasına baktığımızda genel kural miras bırakanın ölüm anındaki mutat mesken hukuku. Yani burada mutat meskeni kişinin sadece nüfusta görünen adresinden ibaret kabul etmiyor burada miras sözlüğü ve kişinin hayatının merkezinin nerede olduğu, ailesinin, işinin ya da sosyal ilişkilerinin hangi ülkede toplandığını vesaire hepsini çok detaylı bir şekilde değerlendiriyor aslında. Örneğin burada bir Türk vatandaşı hayatının son 20 yılını Almanya'da geçirse ve Alman makamları burada artık kural olarak Alman hukukunu evet uygulayabilirler. Ancak Avrupa Birliği'nin düzenlemesine baktığımızda buradaki miras sözlüğünün düzenlemesinde kişinin vasiyetnamesinde vatandaşı olduğu ülkenin hukukunu seçmesine de izin veriyor. Yani burada mutlak bu şekilde bu kişi zaten uzun yıllarda bu ülkede yaşıyor. Tamamıyla bütün terekeye, bütün mallarına vesaire biz artık bu ülke hukukunu uygulayacağız şeklinde bir yaptırım, bir zorlama aslında kesinlikle yok yine bu miras tüzüğüne baktığımızda. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı usulüne uygun bir şekilde vasiyetnamesinde mirasına ilişkin uyuşmazlıklarda Türk hukukunun uygulanmasını açıkça seçebiliyor. Yine bu imkan da yine farklı ülkelerde mal varlığı bulunan kişiler açısından ciddi bir planlama aracı aslında vasiyetname ile alakalı. Burada az önce bahsettiğim iki ülkede sadece bu miras sözüyle alakalı taraf 10

0: olmadığı için bunlar uygulanmıyor. Bu ülkelerde Danimarka ve İrlanda taraf olmadıkları için buradaki tüzüğe yine orada yaşayan vatandaşlarımızın, dinleyicilerimizin de bu şekilde bir istinadan yararlanamadıklarını özellikle belirtmiş olalım. Bu gibi durumlarda özellikle uluslararası hususlarda ilginç bir sorun ortaya çıkabiliyor. Bizim de yine farklı bir çözüm bulduğumuz hususlardan bir tanesi. Türk mahkemesi burada Türk vatandaşı olan kişinin miras bırakan bakımından Türk hukukunu esas alabiliyor. Almanya'daki makam da kişinin son mutat meskeni Almanya olduğu için Alman hukukunu uygulayabiliyor. Bu gibi durumlarda da eğer bir taşınmaz söz konusuysa, bu taşınmaz neredeyse, diyelim Almanya'daysa Almanya hukukunu uyguluyoruz, Türkiye'de ise Türk hukukunu uyguluyoruz. Taşınır malları, işte aracıdır, banka dokümanlarıdır, oradaki hesaplarıdır vesaire. Bunlar da hangi ülkedeyse aslında temel olarak biz o ülkenin hukukunu uyguluyoruz. Bununla alakalı, diyelim ki Almanya'da farklı bir karar çıkmış olabilir taşınır malla ya da taşınmaz malla. Türkiye'de farklı bir karar çıkmış olabilir. Türkiye'de eğer taşınır ve taşınmazlar Türkiye'de ise tabii ki bizim makamlarımız Türk mahkemeleri tarafından verilen kararı tanıyacaktır ve onu uygulayacaktır. Ama eğer burada hem taşınırlar hem de taşınmazlar tamamıyla Almanya'daysa bununla alakalı da tabii Alman makamlarında kendi idareleri tarafından yine Alman mahkemesi tarafından verilen kararı uygulayacaklardır. Burada bunu bahsettiğimde aslında bir çelişki varmış, iki ülke uygulaması gibi gözüküyor ama tamamıyla aslında miras paylarının rahat bir şekilde hani bunu bir uyuşmazlıktan çıkarıp tamamen fiziki bir şekilde nerede biz ulaşabiliyorsak o ülkenin hukuku uygulanacağı için aslında bir kolaylık olarak biz bunu değerlendiriyoruz uygulamaya baktığımızda. Yine burada uygulamada gördüğümüz bir diğer husus da Türkiye'den bir mirasçılık belgesi alındıktan sonra bu mirasçılık belgesinin bütün ülkelerde aynı şekilde geçerli olduğuna dair bir yan alıyor. Bununla alakalı da diyelim siz belgeyi Almanya'da ya da Fransa'daki bir noterde ya da Hollanda'da olan bir tapu makamı önünde etkili olmasını istiyorsanız, orada da aynı şekilde kullanmak istiyorsanız Fransa'daki makamlar tarafından verilen bir mirasçılık belgesine ihtiyacınız var. Ya da Hollanda'daki bir tapu makamı önünde onu kullanmak istiyorsanız yine Hollanda'daki makam tarafından verilen bir belgeye ihtiyacınız var. Bununla alakalı bizim elimizde olan şu an bu uyuşmazlığımız var. Burada bizim müvekkilimiz kendisi Suudi Arabistan vatandaşı, annesi, babası, kardeşleri vesaire de Suudi Arabistan vatandaşı ve babaları vefat ediyor. Babaları vefat ettiğinde de İstanbul'da bir taşınmazları var. Burada çocukların hepsi taşınmazın devrini anne üzerine yapmak istiyorlar ve bunu da bu şekilde doğru aslında kendilerine göre bir doğru düşündükleri için Suudi Arabistan makamları tarafından bir mirasçılık belgesi alıyorlar ve bununla alakalı Türkiye'de işlem yapmak istiyorlar. Ama tabii ki bu mirasçılık belgesiyle Türkiye'de işlem yapılması kesinlikle mümkün değil. Çünkü burada Türkiye'de bir taşınmaz var ve oradaki miras paylarının Türk hukukuna göre değerlendiriliyor olması lazım. Ve bizim mahkemelerimiz tarafından verilen bir karar olması lazım ki bu karar yine Türk idareleri tarafından uygulama alanı bulsun. Bununla alakalı da dediğim gibi mirasçılık belgesi alındığı için nerede olursa olsun diyelim Suudi Arabistan'da alındığı için Türkiye'de geçerli şeklinde bir yanılgı kesinlikle olmamalı. Dediğim gibi tabii ki bütün ülkelerin kendi mevzuatları üzerinde değerlendirilen bir husus. Yine buradan toparlayacak olursam da bu gibi uyuşmazlıklarda sorulması gereken bazı temel sorular var. Türkiye'de hangi mallar var? Yurt dışında hangi mallar var? Miras bırakan hangi vatandaşlığa sahipti? Bu kişi son hayat merkezi neresiydi ve geçerli bir vasiyetname arkasında bıraktı mı bırakmadı mı? Bu soruların hepsinin cevaplanması gerekiyor. Bu sorular cevaplanmadan yalnızca bir ölüm belgesine ya da tek bir ülkeden alınan bir mirasçılık belgesine dayanarak işlem yapıyor olmak da ileride yine farklı ülkelerde birbirine uymayan sonuçlarla karşılaşılmasına maalesef neden olabilir.
1: Evet. Peki yurt dışında düzenlenen vasiyetname, ölüm belgesi veya mirasçılık belgesi Türkiye'de geçerli oluyor mu? Sayın Yiğit biraz aslında değindi, geçerli olmayabiliyor. Detaylarını sizden dinleyelim Sayın
2: Tabii
1: Yaman.
2: Tabii ki. Evet, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkede almış oldukları belgenin üzerinde bir mühür, bir apostil, şerhe ya da noter onayı olduğu takdirde bunun Türkiye'deki bütün işlemlerde doğrudan geçerli olabileceğini düşünüyor. Oysa saymış olduğumuz bu vasiyetname, ölüm belgesi ve mirasçılık belgeleri öncelikle aynı hukuki işlevi görmediği için her biri özelinde ayrı bir farklı değerlendirme yapılması gerekecek. Bu nedenle meseleye yalnızca geçerli midir değil midir diye bakmaktan ziyade belgenin hangi makam tarafından düzenlendiğini, neyi ispatladığını ve Türkiye'de vatandaşlarımız bu belgeleri hangi işlem için kullanacaklarsa bunların ayrı ayrı ele alınması gerekir. Şöyle bir örnek düşünelim. Selen Hanım da söyledi zaten. Almanya'da bir vatandaşımız yaşıyor olsun.

0: Genellikle Almanya özelinde hep örnek veriyoruz. Çünkü bize gelen müvekkillerimizin çoğu Almanya özelinde oluyor. Türk nüfusun zaten çok yoğun olduğu bir
1: Evet, bir
0: ülke.
1: ülke.
0: Evet, Alman makamları tarafından vatandaşımız vefat ettiğinde bir ölüm belgesi düzenleniyor. Ve kişi daha önce Alman noteri önünde bir vasiyetname düzenlemişti. Bu vasiyetnameyi de alıyorlar. Yine çocukları Almanya'dan bir mirasçılık belgesi de alıyorlar. Kişinin de Türkiye'de bir evi, banka hesabı bulunuyor. Aile almış olduğu bu ölüm belgesiyle düzenlenmiş olan vasiyetnameyle ve yine Almanya'daki noter huzurunda hazırlanmış bu mirasçılık belgesiyle Türkiye'deki tapuya giderek doğrudan intikal yapılabileceğini maalesef düşünebiliyor. Oysa önce belgenin gerçekliği, sonra hangi hukukun uygulanacağı, son olarak da Türkiye'de bu konularla ilgili, yani mirasçılık işlemleriyle ilgili hangi usulün izleneceğinin incelenmesi gerekir. Bu üç aşamadan biri eksikse içerik ne kadar doğru olursa olsun, miras payları ne kadar doğru olursa olsun, Türkiye'de bu konuda bir miras işlemleri yapılmayacak. Önce ölüm belgesinden başlayalım Tülin Hanım. Yabancı makamın vermiş olduğu ölüm belgesi kişinin öldüğünü gösteren, ölüm tarihini gösteren ve genellikle ölüm yerini gösteren bir belgedir. Bazı ölüm belgelerinde kişinin eşinin ve çocuklarının da ismi yer alıyor. Bu gibi durumlarda genellikle bunu bir miraslık belgesiyle karıştırabiliyor vatandaşlarımız. Ama ölüm belgesi doğrudan kişinin mirasçı olduğunu gösteren bir belge değil. Hatta ölüm belgesinde çocuklar olarak yer alan 3 çocuğun aslında Türkiye'de baktığımızda ikisinin ancak mirasçı olduğunu bile gördüğümüz durumlar olabiliyor. Bu nedenle ölüm belgesinde doğrudan doğruya isim geçiyor diye kişinin Türkiye'de de mirasçı olacağı kanısından çıkmamız gerekiyor. Burada ölüm belgesi mirasçılığı belgeleyen bir belge değil, ölüm olayını, ölüm tarihini ve ölümün nerede gerçekleştiğini gösteren bir belge olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine yurt dışında ölen kişi Türk vatandaşıysa ölümün Türk nüfus kayıtlarına da işlenmesi gerekir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıkça vurguladığı üzere uygulamaya göre yerel makamdan alınan ölüm belgesi ile dış temsilciliğimize bunun aylık kütüğüne işlenmesi için bir tescil bildirim yapılması gerekiyor. Eğer bildirim konsolosluğa yapılmamışsa yabancı resmi makamdan alınan bu belgenin Türkçe'ye çevrilip usulüne uygun biçimde onaylanmasından sonra Türkiye'de müdürlüğüne de bu ölüm tutanağını düzenletebilir vatandaşlarımız. Yine buradaki tescil bir mirasçılık işlemini kuran işlem değil. Çünkü miras ölüm anında açılır. Buradaki tescil dediğimiz husus kişinin ölüm olayının Türk nüfus kayıtlarına işlenmesi demektir. Peki buradaki usulü uygun onay ne demek? Belgenin geldiği ülkeye göre tabii ki cevap değişecek burada. Hem Türkiye'nin hem belgenin düzenlendiği devletin taraf olduğu apostil sözleşmesi varsa, uygulanıyorsa, çoğu zaman apostil şerhleri bu belgeler için yeterli kabul ediliyor. Yine iki ülke arasında eğer belge tasdikini kaldıran özel bir anlaşma, özel bir sözleşme varsa bu gibi durumlarda da yine bu belgeler apostil şerhi ya da diğer tanıma temsis gibi hususlar olmadan geçerli kabul edilebiliyor. Yine apostil konusunda her apostil geçtiğinde bu kelimeyi kullandığımızda bir yanlışı düzeltmek istiyoruz. Apostil bir belgenin içindeki her bilginin doğru olduğunu ve Türkiye'de istenen sonucu doğuran bir mühür olmadığını bilmemiz gerekiyor. Esas olarak imzanın gerçekliğini, imzalayanın sıfatını ve bu mührü veren kişinin gerçekten bu konuda mühür vermeye yetkili olup olmadığını bize gösteren önemli bir şarttır. Yine apostilli ölüm belgesi, evet, kişiye ait bir ölüm kaydının resmi kaynaktan geldiğini bize gösterir fakat miras paylarını belirlemez. Yine aynı şekilde apostilli bir vasiyetname karşımıza geldiğinde bu vasiyetnamenin içindeki her hükmü tartışmasız hale getirmez, yine tartışmaya açıktır. Yani apostil dediğimiz husus, evet, çok değerli bir şerh hususu ancak doğrudan içindeki tüm olayları geçerli hale getiren bir belge değildir. Yine vasiyetname bakımından temel kural aslında bakıldığında ölüm belgesi ve mirasçılık belgesine göre daha sıkı şekil şartlarına tabi gibi görülebilir ama sanıldığından daha esnek bir süreç var vasiyetnamelerde. Türk vatandaşı vasiyetini mutlaka Türkiye'de ve Türk noterinde yapmalı gibi bir düşünce doğru değil. Vatandaşımız bulunduğu ülkedeki vasiyetname yapma şartlarını sağlıyorsa da bulunduğu ülkede de vasiyetname yapabilir. Hatta bu konuda bir Yargıtay kararı var. 2015 tarihli bir Yargıtay kararı. Bir vatandaşımız miras bırakan Türk vatandaşı Almanya'da noter önünde bir vasiyetname düzenleniyor. Daha sonra bu vasiyetnamenin geçerli olması için kişinin, vatandaşımızın Türkiye'de bulunan taşınmazı ile alakalı bir işlem yapılacağı sırada ilk derece mahkemesi buradaki vasiyetnameyi şekil şartları bakımından değerlendiriyor ve geçersiz kabul ediliyor. Tabii ki mirasçılar bu yargılamayı sürdürüyorlar.

Yargıtay'a kadar taşıyorlar ve Yargıtay da bu kararı bozuyor. Çünkü vasiyetname sırf Türkiye'de alışık olduğumuz biçime şartları sağlamıyor diye, ona benzemiyor diye doğrudan geçersiz sayılamaz. Çünkü vatandaşımız bulunduğu her ülkede de eğer bulundukları ülkenin hukukuna uygunsa vasiyetname düzenleyebilirler. Yine şeklen geçerli olmakla birlikte vasiyetnamenin şekil şartları sağlandıktan sonra bir de içeriğine bakmak gerekebilir. Bu gibi durumlarda da her yapılan vasiyetnamenin Türkiye'de geçerli olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü miras bırakanın vasiyet yapma ehliyeti var mı? Bunlar yeterince eğer bir itiraz varsa incelemeye konu edilir. İradenin sakatlanıp sakatlanılmadığına bakılır. Daha sonra eğer vatandaşımız İlk vasiyetnameyi düzenledikten sonra ilk vasiyetnameyi bozacak şekilde ikinci vasiyetname hazırlamışsa bu gibi durumların da tek tek bakılması gerekecektir. Yine saklı payların ihlal edilip edilmediği de Türk mahkemeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yine Selen Hanım'ın söylemiş olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bir vefat durumu gerçekleştiğinde genel kural olarak biz miras ölenin milli hukukuna tabidir diyeceğiz ve kişinin vatandaşlığına göre bir miras paylaşımı yapılacağını söyleyelim. Yine Türkiye'de bulunan taşınmazlar bakımından kesin bir görev alanı vardır, kesin bir hukuk vardır. Taşınmazlar hakkında eğer vatandaşımızın taşınmazı Türkiye'de bulunuyorsa Türk hukukunun doğrudan uygulanacağını söyleyebiliriz. Yine birden çok vatandaşlığa sahip olan vatandaşlarımız oluyor. Bu gibi durumlarda kişinin milli hukuku belirlenirken Türk hukukunu biz esas alacağız. Bu nedenle Almanya'da düzenlenen bir vasiyetname dediğimiz gibi şeklen geçerli olsa bile evet Almanya'da yapılması gereken vasiyetnamelere o sıkı şekil şartlarına tabi olsa bile Türkiye bunu şeklen kabul edebilir. Ancak içerik olarak bakıldığında kişinin örneğin bir taşınmaz yönünden çocuklarının veya eşinin saklı pay ihlali söz konusuysa buradaki vasiyetname ile ilgili araştırmayı Türk makamları yapacaktır. Şimdi birazcık da miraslık belgesine gelmek istiyorum. Yani eski adıyla veraset ilamı olarak biliniyor. Kişinin mirasçı olduğunu gösteren bu belgede payın üçüncü kişilere karşı ispatlanmasını biz kolaylaştırma olarak kabul ediyoruz mirasçılık belgesini. Yurt dışındaki belgenin niteliği de burada çok önemli. Bazı ülkelerde bizim ülkemizde örneğin noterler ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından mirasçılık belgeleri düzenlenebiliyor. Ancak bazı ülkelerde noter evet ülkemizdeki gibi olabilir. Noter olmasa da idari makamlar tarafından da biz bu belgelerin hazırlandığını görüyoruz. Bu tarz tabii belgeler hazırlandığında doğrudan Türkiye'de geçersiz diyemeyiz. Duruma göre belgelerin apostilli halleri eğer geçerli kabul edilecekse bu belgeler apostil şerhli halleriyle Türkiye'de işlem yapabilirler. Yine söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'deki makamlar noter ve sulh hukuk mahkemeleriyken yurt dışında bir idari makamdan bu belgeler alınırsa bu gibi durumlarda doğrudan bir apostil şerhi değil de duruma göre tanıma ve temfis işlemlerinin yapılması gerekecektir. Yine Selin Hanım biraz bahsetmişti Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimiz için. Avrupa Miras Belgesi'ne de bir değinmek istiyorum Tülin Hanım. Avrupa Birliği miras tüzüğü uyarınca düzenlenen bu belgede tüzüğe katılan üye devletler arasında mirasçılık sıfatını özel bir usul olmadan göstermeyi kolaylaştıran bir tüzüktür bu. Yani az önce söylemiş olduğumuz gibi noterden alınan ya da idari makamdan alınan belgelerde yurt dışına düzenlenmiş olan bu belgelerde Türkiye'de geçerli olabilmesi için tabii ki apostil şerhli halleri ya da tanıma ve temfiz duruma göre yapılması gerektiğini söylemiştik. Ancak eğer Avrupa Birliği ülkelerinden birisindeyse ve yine işlemler Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapılacaksa bu gibi durumlarda mirasçılık sıfatı özel bir usul olmadan yani apostil şerhi olmadan ya da tanıma ve temfiz davaları açılmadan da doğrudan bu belgeyle, bu sıfatla işlemler yine kolaylaşıyor. Yine en fazla aldığımız sorulardan biri, mirasçıların tüm bu işlemler için Türkiye'ye gelmeleri zorunlu mu diye. Türk konsolosluğunda veya bulunan ülkede vatandaşlarımız doğrudan bu miras, vergi, banka ve tapu işlemleri için bir vekaletname vererek Türkiye'deki bir mirasçılarına bu görevi üstlendirebilirler. Ancak burada genel bir vekaletname değil de özel işlemler olduğu için ve kişinin şahsını ilgilendiren işlemler olduğu için açıkça örneğin eğer mirasçılık belgesi alınacaksa ya da mirasçılık belgesine ait bir tanıma temfiz davası açılacaksa bu gibi durumlarda açıkça belirterek o şekilde bir vekaletname verilmesi söz konusudur. Yine eğer bankadan bilgi ve ödeme almak için bir mirasçıya yetki verilecekse doğrudan açıkça hatta bunu şöyle uyaralım. Bankanın ismi biliniyorsa bankanın ismiyle özel bir vekaletname vermeleri işlemlerini daha kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak söylemiş olduğumuz gibi bu belgeler tabii ki yurt dışında hazırlanabilir. Ancak yurt dışında hazırlandığında bunlar doğrudan Türkiye'de apostil şerhi olsa bile her durumda geçerli olmayacaktır. Bunlarla ilgili

0: ilgili tanıma temsil davaları açılabileceği gibi, eğer ülkeler arasında bir geçerlilik anlaşması varsa da bu belgeler doğrudan Türkiye'de geçerli hale gelecektir.
1: Evet. Sayın Yiğit, peki çifte vatandaşların, mavi kartlıların, yabancı eşlerin ve yurt dışında doğan çocukların miras hakları nasıl belirleniyor?
2: Bu da yine bizim pratikte, uygulamada gördüğümüz sıkıntı. Türk vatandaşı olmayan ya da Türkiye'de yaşamayan kişilerin Türkiye'de mirasçı olamayacaklarını düşünmesi. Oysa miras hakkı bakımından belirleyici olan şey, miras bırakanla aradaki hukuki bağdır, uygulanacak ülke hukuku ve terekenin nerede bulunduğu esasen. Burada çifte vatandaşlardan başlayacak olursak, bir kişi hem Türk hem Alman vatandaşı olabilir. Bu da hem Türk vatandaşı hem de Hollanda vatandaşı olabilir. Bu kişi miras bırakan konumundaysa eğer, birden fazla vatandaşlığı bulunan kişi aynı zamanda Türk vatandaşıysa Türk hukuku esas alınacaktır. Dolayısıyla hem Türk hem Alman vatandaşı olan bir kişi uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor diye buradaki Türkiye'deki miras işlemlerinde onun yalnızca Alman vatandaşı kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Yani Türk makamları bakımından Türk vatandaşlığı öncelikli olacaktır. Yani eğer çifte vatandaş olan kişi mirasçı konumundaysa, Türkiye'de yaşayıp yaşamaması ya da ikinci bir vatandaşlığının bulunması Türk hukukuna göre sahip olduğu miras payını azaltan bir husus değil. Örneğin bir kişi hem Türk hem Alman vatandaşı ise ve yalnızca Türk vatandaşı olan kardeşiyle aynı miras hakkına sahip olacak. Alman vatandaşlığını seçti diye de artık Türkiye'de mirasçı olamaz şeklinde bir yorum kesinlikle doğru değildir. Yine burada kişi Türk vatandaşlığını koruyorsa, Türkiye'de Türk vatandaşı olarak işlem göreceği için aslında tamamıyla vatandaşlık konusunda bir uyuşmazlık yaşamayacaktır. Miras hukuku bakımından ya da bir ayrımcılığa vesaire, bir farklı bir pay vesaire kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Burada bizim ayrım yapacağımız kişiler, grup aslında mavi kart sahibi olan kişiler. Mavi kartı olan kişilerle çifte vatandaşları birbirinden ayırmak gerekiyor. Çifte vatandaş olan kişi hala Türk vatandaşı. Mavi kartlı olan kişi ise kural olarak artık Türk vatandaşı değil. Doğumlu Türk vatandaşı olmuş olabilir ama sonradan Türk vatandaşlığından çıktığı için biz bu mavi kartlı olan grubu Türk vatandaşı olarak değerlendirmiyoruz. Bu nedenle mavi kartlı olan kişiler Türkiye'de mirasçı olabilir. Evet. Taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Evet. Miras paylarını Türk vatandaşları gibi talep edebilirler ama Türk makamları tarafından tamamen Türk vatandaşı gibi işlem görmezler. Burada mavi kartlı olan kişinin miras bırakan olması halinde de yapmış olduğumuz bir ayrım var. Mavi kart kişiye yeniden Türk vatandaşı yapmayacağı için Türk vatandaşlığının izinle çıkan ve Alman vatandaş olan bir kişi ve bir mavi kart sahibi ise eğer bu kişi vefat ettiğinde bizim özel hukukumuzda Türkiye'de taşınmazları varsa Türk hukuku uygulanacak. Evet, ama bankada parası varsa ve kişi artık Alman vatandaşıysa ve mavi kartlıysa bankadaki parası için ya da buradaki olan aracı için biz artık Alman hukukunu uygulayacağız. Yani az önce de bahsetmiş olduğum gibi Türk hakimi tarafından Türk mahkemelerinde Alman hukuku uygulanacaktır. Bu gibi ayrımları da kesinlikle doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Farklı uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalmamak adına. Burada yabancı işlere geldiğimizde ise vatandaşlık üzerine yanlış değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz maalesef. Yabancı eşlerde Türk vatandaşı ile evli olan Alman olabilir, Fransız olabilir, İngiliz olabilir ya da bir Arap olabilir. Bu ülke vatandaşı sırf yabancı olduğu için miras hakkını kaybetmeyecek. Türk miras hukuku uygulandığında sağ kalan eşin vatandaşlığı değil de ölüm tarihinde resmi bir ya da geçerli bir evlilik var mı yok mu tamamen buna bakılacak. Evliliğin burada da yine aynı şekilde yetkili makam önünde ispatlanabilir olması lazım ve yapıldığı ülke hukukuna göre de geçerli bir evlilik olması lazım. Burada tamamen nüfus kütüklerine, Türkiye'deki nüfus kütüklerine tescil edilmedi diye buradaki kişinin yabancı eşin miras hakkını görmezden gelmiyoruz bizim mevzuatımızda. Sonradan bu tescil işlemi yapılmış olsa bile bu kişinin miras payı her zaman baki kalacaktır. Yani tamamıyla saklı paylı bir zaten eş olduğu için, mirasçı olduğu için onun herhangi bir miras payına zeval gelmeyecektir. Yine burada aynı şekilde yabancı eşin Türkiye'de bir taşınmazı miras yolu edilmesi mümkün. Ama burada yabancıların taşınmaz edilmesine ilişkin ülke, bölge, yüz ölçüm ve güvenlik sınırlarımız mevcut bizim. Bu sınırlara girmemesi gerekiyor. Yani bu sınırları aştığı takdirde evet miras payı var diyoruz ama bu sınırlar aşıldığında miras payını ikinci plana atıyoruz. Ve bizim aslında sınırlarımızı, bizim mevzuatımızı öncelemiş oluyoruz. Yani yurt dışında doğan çocuklar bakımından da bizim temel kuralımız aslında son derece net. Çocuğun farklı bir yerde doğmuş olması miras payını azaltan bir husus değil. Yine bizim medeni kanunumuza baktığımızda çocuklar da aynı şekilde eşit mirasçılardır. Çocuğun hangi ülkede doğduğu ya da hangi ülkede yaşadığı değil de miras bırakanla soy bağı hukuken kurulmuş mu? Örneğin bir tanıma varsa ya da farklı bir hukuki şey varsa ölüm tarihinde bu çocuk, ya gerçekten vefat eden kişinin çocuğu mu, tamamen bizim için aslında bu önemli. Yine Mart ve Sert biraz da toparlayacak olursak burada. Mavi kart sahibi olmak da, yine yabancı yaşı olmak ya da yurt dışında doğmuş bulunmak tamamen mirastan mahrumiyet sebebi değildir. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yiğit ve Sayın Yaman.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye'nin kültürel derinliğini ve manevi ruhunu yansıtan beldemize Nevşehir ilinin Hacı Bektaş ilçesine uzanacak Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'ne konuk olacağız. Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi sadece taş ve topraktan ibaret bir yapı değil, aynı zamanda yüzyıllardır sevgi, hoşgörü ve barışın merkezi olarak kabul edilen manevi duraktır. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu yapı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası geçici listesinde yer alarak evrensel değerini de tescillemiş durumdadır. Külliyenin mimari yapısı ve barındırdığı felsefi derinlik, insanlığın ortak mirası olarak kabul görmesinin temel sebepleridir. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bu yerleşke, 13. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan inanç ve düşünce sisteminin de somut yansımasıdır. Külliyenin mimari organizasyonu birbirine bağlı 3 ana avlu etrafında şekillenir. Bu avlular sırasıyla Nadar Avlusu, Dergah Avlusu ve Hazret Avlusu olarak adlandırılır. Her bir avlu ziyaretçiyi dış dünyadan koparıp daha derin bir maneviyata hazırlayan birer geçiş niteliğindedir. Nadar Avlusu giriş bölümünü oluştururken, Dergah Avlusu günlük yaşamın ve idari işlerin yürütüldüğü bölümleri kapsar. Burada yer alan Aslanlı Çeşme, külliyenin en dikkat çekici su yapılarından biridir ve estetik zarafetiyle hayranlık uyandırır. Üçüncü avlu olan Hazret Avlusuysa külliyenin en kutsal bölümü sayılır ve Hacı Bektaş Veli'nin türbesine ev sahipliği yapar. Yapı topluluğunun içinde yer alan aşevi, cami, kiler evi ve misafirhane gibi bölümler buranın sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda sosyal yardımlaşma kurumu olduğunu da kanıtlar. Külliyenin duvarlarındaki taş işçiliği ve süslemeler o dönemin sanat anlayışını ve sembolizmini günümüze de başarıyla aktarır. Her bir kapı, her bir eşik ve her bir kubbe Bektaşi öğretisinin basamaklarını temsil eden detaylarla bezelidir. Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri bu duvarların ötesine taşarak tüm dünyayı kucaklayan nitelik taşır. Onun 72 milleti bir sayan anlayışı, insan hakları ve eşitlik kavramlarının henüz modern dünyada yer almadığı bir dönemde Anadolu topraklarında filizlenmiştir. Bu felsefe,

bireyin kendi içsel yolculuğunu tamamlamasını ve çevresine faydalı, barışçıl bir insan olmasını hedefler. Külliye, bu düşüncelerin pratik edildiği ve nesilden nesile aktarıldığı okul işlevi görür. Bilim ve akla verilen önem, ilimden gidilmeyen yolun sonunun karanlık olduğu gerçeğiyle külliye duvarlarında yankılanır. Burası, farklı inanç ve kültürlerden gelen insanların ortak paydada buluşabildiği ender mekanlardan biri olma özelliğini hala korumaktadır. Düşünce dünyasının merkezine insanı koyan bu yaklaşım, külliyenin fiziki yapısıyla bütünleşerek ziyaretçilere sessiz dersler verir. UNESCO 2021 yılını Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı nedeniyle anma ve kutlama yıl dönümleri arasına almıştır. Türkiye'nin önerisi, Azerbaycan, İran, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli'nin barış ve hoşgörü felsefesi dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılır. Bu uluslararası sahiplenme, Hacı Bektaş Veli'nin mesajlarının sadece Anadolu'ya özgü olmadığını, aksine dünya barışı için vazgeçilmez rehber olduğunu da kanıtlar. Yıl boyunca düzenlenen konferanslar, sergiler ve kültürel buluşmalar sayesinde onun öğretileri yeni nesillere ve farklı coğrafyalara ulaştırılır. Bu anma yılı, insanlığın ortak değerleri etrafında birleşmesi gerektiğini hatırlatan önemli bir vesile olarak külliyenin kültürel diplomasideki yerini de güçlendirir. Küresel ölçekte kabul gören bu anma törenleri, Anadolu bilgeliğinin sınırları aşan gücünü ve evrensel birleştiriciliğini de simgeler. Külliye yerleşkesinin her köşesi, dervişlerin mütevazı yaşam tarzını ve doğaya duydukları saygıyı yansıtır. Hazret avlusuna girildiğinde karşılaşılan altılar kapısı ve üzerindeki kitabeler dönemin estetik anlayışını yansıtan eşsiz belgelerdir. Ana türbe olan Pirevi, mimari açıdan Selçuklu geleneklerini sürdüren eyvanlı bir yapıya sahiptir. Türbe içindeki kalem işi süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik desenler Türk-İslam sanatının en zarif örneklerini teşkil eder. Bu sanat eserleri sadece göz zevkine hitap etmekle kalmaz, aynı zamanda vahdedi vücut inancının sembolik anlatımlarını da içerir. Külliyenin bahçesindeki asırlık ağaçlar ve huzur veren çevre düzenlemesi ziyaretçilere kadim bir ormanın sükunetini sunar. Bu sükunet, insanın kendi içine dönmesini ve varoluş gayesi üzerine düşünmesini de sağlar. Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etmek, sadece tarihi bir mekanı gezmek değil, aynı zamanda insan ruhunun asaletine tanıklık etmektir. Külliye içerisinde bulunan müze, dervişlerin günlük yaşamında kullandığı eşyaları, el yazması eserleri ve hat sanatı örneklerini sergileyerek ziyaretçileri tarihteki yolculuklarına çıkarır. Özellikle türbe bölümündeki manevi atmosfer, burayı ziyaret eden her kişide derin bir huzur ve tefekkür uyandırır. Yapının her bir taşı, sevgiyle örülmüş bir medeniyetin izlerini taşır. Bugün bu miras, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde korunması gereken en değerli hazinelerimizden biridir. UNESCO'nun da dikkatini çeken bu zenginlik, Anadolu'nun dünyaya sunduğu en büyük barış çağrılarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Külliyenin korunması ve gelecek kuşaklara aynı saflıkta aktarılması sadece mimari koruma değil, aynı zamanda düşünce geleneğinin de yaşatılması anlamına gelir. Bozkırın ortasında yükselen

bu manevi kale yüzyıllar boyunca toplumsal dayanışmanın ve eğitimin de merkezi olmuştur. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin

0: bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler geçidi.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Muammer Karaca Tiyatrosu olacak. Türk tiyatro tarihinin en önemli özel topluluklarından biri kabul edilen topluluk, özellikle bulvar tiyatrosuyla siyasi taşlama türlerinde öncü bir rol üstlenir. Muammer Karaca tarafından kurulan tiyatro, uzun yıllar boyunca kendine has üslubuyla geniş izleyici kitlesine hitap eder. Tiyatronun en belirgin özelliği, toplumsal meseleleri ve bürokrasiyi mizahi bir dille eleştirmesidir. Topluluğun en ikonik eseri sayılan Cibali Karakolu, Türk tiyatro tarihinin en uzun süre sahnelenen oyunları arasında yer alır. Bu oyun, polis ve vatandaş ilişkilerini komedi unsurlarıyla harmanlayarak sistemdeki aksaklıkları seyirciye de iletir. Karaca, canlandırdığı tiplemelerle halkın günlük hayatta karşılaştığı karakterleri sahneye taşır ve samimi bir atmosfer oluşturur. Beyoğlu'nda bulunan ve toplulukla aynı adı taşıyan tiyatro binası, dönemin kültür sanat hayatının tam kalbinin attığı merkezlerden biri haline gelir. Muammer Karaca Tiyatrosu sadece oyunculuk performanslarıyla değil, aynı zamanda dekor ve sahneleme tekniklerindeki profesyonel yaklaşımlarıyla da dikkat çeker. Fransız bulvar tiyatrosundan esintiler taşıyan ve yerli motiflerle zenginleşen bu tiyatro anlayışı Türk tiyatrosunda ekol yaratır. Topluluk güncel olayları yakından takip eder ve metinlerini sürekli güncelleyerek seyircinin ilgisini her daim taze tutar. Sahnelenen oyunlarda hiciv kaba komediye kaçmadan zekice kurgulanır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünemeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. Diplomaside merkez haline gelen Türkiye, nitelikli iş gücünün de adresi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birçok stratejik alanda uluslararası yeteneklerin Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbba kadar stratejik alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni düzenledik, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halit El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Gazze Barış Planı'nda ara bulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu, onlar için son şans, dedi. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda 2 Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 19 Filistinli daha katledildi. Fas'tan İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'ya yönelik kitlesel göç Avrupa Birliği'nin gündeminde. 22 üyenin acil tedbir talebi üzerine AB İçişleri Bakanları bugün olağanüstü video konferans düzenliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Wildberries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Ve spor, milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada açık turda tur atladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0 yendi ve adını ikinci tura yazdırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 29, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris ise 29 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Doçent Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Kültür Otağı'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu hafta Kültür Otağı'nın Kök Otağı periyodunda Umay Ana'dan Albastia, Ayzıt'tan Şüreli'ye kadar Türk dünyasının görünmeyen varlıklarını ve onların kültürel hafızamızdaki yerini konuşacağız. Konuğumuz kim? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun hocam stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz.
1: Teşekkür ederiz hocam, biz de iyiyiz. Biz bugün böyle bir konu seçtik. Türk mitolojisi konuşuyoruz bu haftalarda. Dedim ki bu konuların uzmanı Pervin hocadır. Çok sever iyeleri, görünmez varlıkları, Türk mitolojisinin görünmez varlıklarını konuşmayı. O yüzden sizi davet edelim dedik. Şimdi hocam evet, insanlık aslında tarih boyunca gördüğü dünyayı değil de böyle görünmeyen tarafını dünyanın merak etmiş, anlamlandırmaya çalışmış galiba. Kimi zaman böyle annenin çocuğunu koruyan bir güç olarak merak duygusu uyandırmış o varlık her neyse. Kimi zaman lohusa kadınlara musallat olan bir ruhun varlığı olarak merak uyandırmış. Ve Türk dünyasına baktığımızda da mitolojik anlamda çok zengin bir iyeler dünyasıyla karşılaşıyoruz. Şimdi isterseniz hani bu modern dünyanın artık büyük ölçüde akıl ve bilim ekseninde şekillendiği bir çağı yaşıyoruz tabii. Buna rağmen yine de bu inanışların devam ettiği bir çağı da aslında paralel olarak devam ettiriyoruz. Çünkü bunlardan da kopmuş, uzaklaşmış değiliz. Yine hayatımızı böyle sarıp sarmalayan bir görünmez varlıklar dünyası var. Türk mitolojisinde bu sistemi nasıl kuruyor mitolojimiz bizim? Nelerden bahsetmek mümkün?
2: Evet, Türk mitolojisinde ruhlar dünyası bütün kitabi dinlerde olduğu gibi eski Türk inançlarında da söz konusu, çok yaygın dediğiniz gibi çok önemli bir alanı kaplıyor aslında. Kitabi dinlerde de mesela kainat yaratıldığında insan yaratılmadan önce, Adem'le Havva yaratılmadan önce ruhlar dünyasının yaratıldığına dair, cinlerin yaratıldığına dair şeyler korunmuştur. Kitaplara da yansımıştır bu. Cin suresine de bakmak gerekir bu bağlamda, Kur'an'da da. Cinlerin de ilk atası can. Yani Adem nasıl insanların ilk atası olarak biliniyorsa cinin can atası da ruhlar dünyasının ilk atası olarak kutsal kitaplara geçmiş. O yüzden can adını koyarken de dikkatli olmak gerekir. Tabii Türk kültüründeki anlamı belki biraz daha farklı ama yine de dikkat edilmesi gereken bir şey. Bir de bunlara can kavmi deniyor. Ruhlar dünyasına.
1: Evet.
2: Bunları Türk mitolojisinde peki nasıl algılıyoruz? Türk mitolojisinde kainat, yine yaratılışın başında ruhlar dünyası yaratıldığına dair inançlar aynı şekilde korunmuş ve dikey düzlemle üst dünya, orta dünya, alt dünya şeklinde ve genellikle mesela bu sahipler, iyeler orta dünya ile ilgili gibi algılanmış. İşte ev iyesi, ne bileyim ahır iyesi, dağ iyesi, su iyesi gibi orta dünya kavramları çevresinde daha çok oluşmuş ama üst dünyanın da sahipleri var. Yani üst dünya kapılarının, üst dünyadaki göllerin, üst dünyadaki yani mitolojik tasavvurdaki süt göllerinin, çeşitli yerlerin, geçitlerin, üst dünyanın katmanlarının, geçitlerinin iyeleri var, anahtarcıları var. Veya alt dünyanın da aynı şekilde sahipleri var. Erlik başta olmak üzere,
1: evet,
2: şeytan gibi başta olmak üzere. Bunlar da üst dünyadakiler kendine benzer şekilde, yani arı ruhlar şeklinde söyleniyor. Arı,
1: evet,
2: arı duru dediğimiz kelime Türkiye'de sanki hani biraz daha maddi anlamda anlaşılıyor ama Sibirya'ya doğru gidince bunun daha mitolojik anlamda olduğu, yani tanrısal, kutsal olan şeyler için kullanılıyor. Arı, aru nemeler şeklinde de söylenebiliyor. Orta dünyadakiler itçiler, iyeler, ıssılar, ıssız dediğimizde sanki oranın sahibi yoksa işte,
1: evet,
2: daha çok kutsal sahipler için zaten biz onu kullanıyoruz. Issız dendiği zaman da kutsalın olmadığı yer, kutsal sahibinin olmadığı yer anlamında, tanrının olmadığı yer ya da işte dediğim gibi kutsal sahiplerin olmadığı yer gibi algılıyoruz. Orası da alt dünya ruhlarının mekanı, sahiplendiği yer. Yani fincancı katırları, üç harfliler gibi farklı şekilde adlandırdığımız şeylerle ifade ediyoruz onları. Velhasılı Türk dünyasında da böyle büyük her şeyin içinde, her yerde sahipli olduğuna dair inanç korunmuş.
1: Şimdi siz söylerken hocam şunu düşündüm. Şimdi biz ıssız derken aslında tekinsiz yerlerden söz ederiz. Öyle değil
2: evet.
1: mi? Hani oraya gitmekten çekiniriz. Çok ıssız falan diye böyle bir kendimizi geri çekeriz. Demek ki orada bir kutsal varlığın olması, o yerin bir kutsal sahibinin olması orayı tekin hale getiriyor aslında. Böyle bir ihtiyacımız var demek ki. Öyle
2: Evet,
1: değil mi? Doğru
2: kutsal
1: mu
2: hale
1: anlıyorum?
2: getiriyor. Bunu edebi metinlerde görüyoruz. Destan metinlerinde de görüyoruz. Mesela Dede Korkut boylarında Tepegöz'ün doğduğu yer mesela.
1: Evet.
2: Tepegöz'ün, daha doğrusu Aruz Koca'nın çobanı Oğuz Eli'nin dışında bir yerde karşılaşıyor. Oğuz Eli kutsal bir yer. Tanrı inancının olduğu yer. Oğuz Eli'nin dışında olduğu için bir kötülük, alt dünya ile ilgili bir şeyle karşılaşıyor. Ve o gittiği yerin de kuralına uyması gerekir. O yüzden de bir cezaya maruz kalıyor yaşadığı suçtan dolayı. Ve Tepegöz diye birinin doğmasına, alt dünyanın ruhunun orta dünyaya gelmesine sebep oluyor. Bunlar da genellikle bütün kötü ruhlarda olduğu gibi yaratılışın dışında, yani tek ayaklı, tek gözlü, tek boynuzlu falan böyle, ya da üç ayaklı, beş ayaklı, yani olması gerektiğinin dışında kusurlu olarak ortaya çıkıyorlar daha çok. Ve kutsal olana zarar vermeye çalışıyorlar. Orayı hükümdarlık kurmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
2: Alanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Velhasılı orada özellikle belirtiliyor Dede Korkut kitabında da. Oğuz'un dışında bir yerde diye.
1: Evet. Yani görünmeyen dünya aslında Türk kozmolojisinin bir ayrılmaz bir parçası.
2: Evet.
1: Bu sizin sözlerinizden hareketle. Ve bunlarla insan doğa arasında sürekli bir etkileşim var. Bugün
2: evet.
1: de aslında bunu yaşamaya devam ediyoruz ki konuşacağız. Ve görünmeyen varlıklar sadece korku değil, bize evrendeki düzeni açıklama konusunda da yardımcı oluyor. Yani böyle de bir işlevi var. Dolayısıyla bunlara her zaman ihtiyacımız var diye düşünmek lazım galiba. Şimdi hocam, Türk mitolojisi deyince ve tabii görünmeyen varlıklardan söz edince, Türk mitolojisini hiç bilmeyen birileri bile Umay ismini tanıyorlar. Ben
2: evet.
1: öyle anlıyorum, yani sohbetlerimizden, bizim alanımızın dışından olan kişilerin bile Umay ile ilgili bir bilgisi var. Şimdi biz onu daha çok çocukları koruyan bir ruh olarak tanıyoruz Türk mitolojisinde. Ama yalnızca anneliği ve çocuğu temsil eden ya da işte onları korumayı temsil eden bir figür değil gibi de aynı zamanda, öyle değil mi Umay?
2: Evet,
1: daha fazla bir misyonu var galiba mitolojimizde.
2: Evet, yaratılışın başında ilk yaratılan kadın gibi Türk mitolojisinde algılanıyor. Yani yeryüzü yaratılırken Tanrı tarafından, işte bugünkü anlamda cennet tasavvuru, üst dünyadan yeryüzünde hayatı başlatması için gönderilmeye karar verildiğinde soruyor Tanrı, inanışa göre tabii. Buradan ne götürmek istersin üst dünyadan, cennetten diye. O da iki kayın ağacı götüreyim diyor. Yeryüzündeki kayın ağaçlarının da o kayın ağacından yayıldığına inanılıyor. Türklerin kutsal ağacı aynı zamanda kayınvalide, kayınpeder, kayınlar gibi aile kütüğünün kökleri olan bir ağacı gökten getiriyor ve oradan türeme efsaneleri de var biliyorsunuz.
1: Evet.
2: O şekilde Umay sonra vazifesini devam ettiriyor. Kadınların, çocukların koruyucu iyisi formunu devam ettiriyor. Hızır gibi ölümsüz, Hızır'la İlyas gibi.
1: Evet.
2: Ve kainat sürdüğü müddetçe de üst dünyadaki görevini

0: Orta Dünya'da da sürdürüyor.
1: Hı.
0: Umay'ın Türk dünyasında farklı adları da var. Ayısıt mesela.
1: Evet.
0: Ayısıt aynı zamanda leylek demek. Rusça'ya da leylek ayısıt olarak geçmiş Türkçe.
1: Hı.
0: Aslında burada ayı, biraz önce söylemiştim, arı kelimesinin
1: Evet.
0: Yakut Türkçesinde, Saha Türkçesindeki
1: Yaşayan hali
0: telaffuz
1: değil mi?
0: şekli. Ve Aru geliyorsa dedik ki üst dünyada kutsal, tanrısal bir şey.
1: Hı.
0: Üst dünyada olunca ayısıt formu var. Orta dünyada o İyesit şeklinde
1: Hmm.
0: kalıplaşmış, İye kelimesiyle. İye biliyorsunuz sahiplik, eki.
1: Hı.
0: Ekimiz de var.
1: Hı.
0: İşte İye kelimesi de sahip. Yani tek büyük bir sahip var, Tanrı.
1: Evet.
0: Ve Tanrı'nın yarattığı üç düzlemde, dikey düzlemde, üst dünyada, orta dünyada, alt dünyadaki sahipler
1: Hı.
0: var. O yüzden biz evden eve girerken, kendi evimiz bile olsa, evde kimse olmasa bile selam vererek giriyoruz ve selamımızı alıyoruz. Eşiğe basmıyoruz, eşikte birilerinin yaşadığına inanıyoruz. Evin ruhu, evin koruyucu üyeleri, odaların, ambarların, her yerin bir sahibi olduğuna inanıyoruz. Yerlerin mühürlü olduğuna inanıyoruz. Bu
1: Evet.
0: yüzden her attığımız adımda, her gösterdiğimiz davranışta iyileri de düşünerek, iyileri düşünerek nasıl yani, kozmik kurallara uyarak, Tanrı inancına inanarak ve iyi kalpli olarak, her şeye iyi davranarak, tabiata, eşyalara, her şeye iyi davranarak bir hayat sürmemiz bekleniyor bizden. İyi kalpli olmamız bekleniyor. Yoksa iyilerin bir kargışına uğrayabiliyoruz.
1: Evet. Şimdi şeyi düşünüyorum. Hani ya öyle şeyler de olur mu falan diyenler varsa aramızda, aslında öyle şeyler olduğuna hepimiz inanıyoruz. Bu dilimizde de yaşıyor. Diyoruz ki mesela biriyle ilgili konuşurken, bir şey hakkında konuşurken yerin kulağı var diyoruz. Değil mi?
0: Evet.
1: Boşuna demiyoruz bunu.
0: Boşuna demiyoruz.
1: Ya
0: Evet, yerin
1: yerinde bir
0: kulağı var.
1: sahibi var, yerinde bir kulağı var. Bu çok aslında, çok dediğiniz gibi kozmik kuralları düzgün uygularsak hayatın bize ne kadar güzel şeyler getireceğinin de bir garantisi. Yani sen benim istediğimi yap diyor kozmolojimiz. Ben de sana istediklerini vereyim ve sana bir zararım dokunmasın. Çok güzel aslında bir düzen.
0: Evet.
1: Bu şekilde yaşarsak gerçekten dediğiniz gibi çok daha sağlıklı bir hayat süreriz diye düşünüyorum
0: Evet, bir
1: ben.
0: de kendini kaybetmek şeyi var mesela. Kendini kaybetmek demek yine bu iyiler dünyasından habersiz olmak, bütün
1: Evet.
0: her şeyden bağını koparmış olmak. Yani hiç onları düşünmemek gibi. O yüzden hep kendimizde olmalıyız. Hep her şeyi işte aklımız başımızda olmalı. Mesela
1: Evet,
0: sürekli
1: evet.
0: uyarılar alıyoruz ve bu tür şeylerle ilgili görünmeyen kurallar diyoruz biz buna. Bir
1: Evet.
0: yazılı hukuk kuralları var. Bunlar
1: Hepimizin
0: kanunlarda
1: malumu.
0: olan ve çok kısa, çok küçük bir yaptırım alanı var bunların. Bir de görünmeyen kurallar var. Kültürün de işte yaptırımları, geleneklerin yaptırımları var. Böyle halk inançlarının yaptırımları var. Kutsal kitaplar işte 1500 yıldır, 2000 yıldır falan var.
1: Evet.
0: Ondan öncesine ait bir inançlar dünyasından bahsediyoruz. Türk dünyası da işte bunu çok, yani kainatın yaratılışıyla başlatıyor bu tür kozmik sahipleri. Kainatın yaratılışıyla. Bunu nerede görüyoruz? Sibirya destanlarında, arkaik yaratılış destanlarında izlerini görüyoruz. Ve bu sahiplerin mesela daha iyisi, bir insan gibi kahraman olduğunu görüyoruz. Çok ayrıntılı tasvir edilmiş bunlar. Su üyeleri, dağ
1: Evet,
0: üyeleri,
1: evet.
0: hepsi çok
1: Sizin bu
0: ayrıntılı
1: konuda da
0: tasvir
1: kitabınız var
0: edilmiş.
1: hocam. İsterseniz onun ismini de söyleyelim. Dinleyicilerimiz merak ederlerse bence alıp okusunlar. Bugün burada hepsini konuşamayacağız ama dediğiniz
0: Evet.
1: gibi o kadar zengin ki, doğadaki her unsurun bir sahibinin olduğunu düşünürsek Türk mitolojisinde çok zengin bir iyeler dünyası karşımıza çıkıyor. Merak edenler için evet, Pervin Ergun'un Türk kültüründe iyeler kitabı.
0: Sibirya Türklerinin destanlarında
1: Evet,
0: iyeler
1: pardon.
0: diye,
1: Ben tam
0: kitabın adı
1: adını
0: Sibirya
1: söyle.
0: Türklerinin destanlarında iyeler.
1: Evet, iyiler.
0: Aslında tabii ben buna Sibirya Türklerinin destanlarında bu iyileri kahraman olarak gördüm ve çok hoşuma gitti. Bunları çalışmak istedim. Öyle başladım ama sonra kitap büyüdü büyüdü. Aslında senin dediğin daha doğru.
1: Evet.
0: Türk kültüründe iyeler ya da eski Türk inançlarında iyeler şeklinde dönüşmesi gerekirdi.
1: Değil
0: Çünkü
1: mi?
0: kitap boyutunu çok açtı.
1: Açtı.
0: Evet,
1: Sibirya'nın
0: örnekler
1: sınırlarını
0: Sibirya
1: açtı.
0: destanlarındaki arkaik örneklerimiz. Biz bunu
1: Evet.
0: işte kendimize göre ben böyle düşünüyorum demiyoruz. Bunları arkaik destanların motifleri üzerinden çıkarım yaparak iyeler
1: Evet.
0: dünyasının değerlendirmesini
1: Tabii çok
0: yapıyoruz.
1: önemli bir referans noktası dediğiniz gibi Sibirya destanları. Çünkü Türk düşünce sisteminin en arkaik örneklerini o sahanın sözlü kültür ürünlerinde buluyoruz. Ama dediğiniz gibi kitabınız onun sınırlarını çok aşmış. Belki ikinci baskısını öyle yapar hocam.

0: de öyle olabilir. Hatta zaten ben bu kitabı dizgiye verdim ve çalışmaya devam ediyordum. Yani kendimi alamayıp, çünkü o kadar çok ki. Şimdi hepsi, yani dışarıda kalanlar var pek çok iyelerle ilgili çalışmam.
1: Evet.
0: Bir dahaki baskıda onları da tamamlarım diye düşünerek yazdığım, işte daha da yazmayı planladığım çok fazla var.
1: Evet.
0: Gerçekten Türk mitolojik tasavvuru çok eski, çok arkaik ve tabii ki mitolojinin öyle bir özelliği de var. İnanan toplum için gerçek hikaye diye. Gerçek deliller sunuyor. Yani inanan toplum için gerçek deliller sunuyor. Gözle
1: Doğru.
0: görülür deliller, onların şeyleri, görüngüleri, üst dünya ile ilgili, orta dünya ile ilgili, yıldızlarla ilgili, işte orta dünyadaki bazı olaylarla ilgili, tabiat olayları ile ilgili görüngüler de sunuyor ve böyle mantıklı bir açıklamasını yapıyor inanan toplum
1: Evet,
0: için.
1: inanan için böyle. İnanan için evet, Türk kültüründe annelik ve koruculuk anlayışının mitolojik karşılığı gibi görünüyor Umay. Ama aynı zamanda bizim kültürümüzde yaşamın, bereketin ve kutun çok önemli bir temsilcisi gibi Umay'ı da böyle konuşmuş olalım diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: Umay'ın başka fonksiyonları da var aslında ve o Fatma Ana'ya dönüşmüş.
1: Evet,
0: Müslümanlıktan sonra
1: aslında
0: Fatma
1: onu da
0: Ana'ya dönüşmüş.
1: söylemek lazım, doğru.
0: Evet, onu da söylemek lazım. El benim elim değil, Umay Ana'nın eli, Türk dünyası böyle söylerken biz Anadolu Türkleri olarak, Müslüman Türkler olarak bu el benim elim değil Fatma Ana'mızın eli şeklinde dönüştürmüşüz. Yani hem bereket, hem lezzet, hem güzellik, hem de işte kutlu yemek, sağlıklı
1: Evet.
0: yemek için kullandığımız söz. Bunun başka türevleri de var. Çünkü Umay, Divan Lügat Türk'te de mesela plasenta için kullanılmış.
1: Ha, öyle mi
0: Çocuğun
1: geçiyor
0: koruyucu,
1: hocam?
0: evet,
1: Ha, adı.
0: plasenta'nın
1: Ha.
0: Türkçe karşılığı Umay.
1: Tam olarak aslında işte dediğiniz gibi çocuğu korusun diye
0: Evet, çocuğu koruyan
1: orada da o şekilde
0: plasenta. O
1: yaşamış.
0: yüzden mesela Sibirya'da da plasentanın defin töreni diye bir ritüel var. Plasentanın defin töreni, yani Umay'ın defin töreniyle ilgili. Bu da çok güzel. Köyün en yaşlı kadınlarının icra ettiği bir şey. Bir çadır kuruluyor bu defin için. Orada ateş yakılıyor ve Umay'ın sembolleri olan işte ok, yay gibi bazı şeyler, boncuk, mercan, inci gibi boncuklar ve deniz kabukları, o yılan başı gibi olan deniz kabukları kullanılıyor bunun için. Ve orada Umay'ın sembollerinin defin töreni gerçekleşiyor. Önce ortada ateş yakıyorlar. Bu yaşlı kadınlar etrafında dönüyorlar ve o ocağın karasından yüzlerini sürüyorlar. Bu arada gülmeleri gerekiyor.
1: Ha, çok ilginç.
0: En çok kim gülerse Umay'ın ruhunun ona geçtiği düşünülüyor. Onun içine, yani törene katıldığı düşünülüyor ve çocuğun ruhunu da koruyacağı düşünülüyor. Ve plasenta defnediliyor orada. Tabii bu çadır geçici bir çadır ve el ayak değmeyen, böyle kutsal ağaçların olduğu, kayın ağaçların olduğu yerlerde daha çok. Yani plasentanın, çocuğun eşinin defin töreni bir özel törene maruz kalıyor ve böyle bir yerde, kutsal bir mekanda defin oluyor. Çok gülerek oynuyorlar, eğleniyorlar ve çocuğun gelişini bu şekilde, sağlıklı bir şekilde, Umay geldiği için sağlıklı olacağını düşünüyorlar. Yani onu da koruyucu zırh olması çok önemli. Yani hem
1: Evet.
0: bebeğin koruyucu zırhı, bu da daha sonra mesela bebeğin kundağıyla,
1: Kundak.
0: düğünde mesela
1: Duvayla.
0: duvakla, ölümde yine mesela kefenle,
1: Kefenle.
0: yine benzer şekilsiz
1: Şekil değiştirerek
0: şekil, yani
1: yaşamaya
0: üçü
1: devam
0: de
1: ediyor geçiş dönemleri
0: kimliksiz,
1: içinde.
0: şekilsiz ve kapsayan, saran bir şey, hayatın her döneminde aslında koruyuculuk vasfını sürdüren bir iye, üst dünya ruhu. Ama
1: Evet.
0: orta dünyada da dediğim gibi her ev için, her kadınların, çocukların koruyucu ruhu gibi, sadece kadınların, çocukların değil, hayvan dünyasının da koruyucusu olarak algılanıyor.
1: Evet, daha geniş bir anlam dünyasına sahip Umay. Hocam şimdi bu kadar Umay'ı konuştuk. Umay'ın çok geniş bir anlam dünyası olduğundan söz ettik. İsterseniz bir Umay şarkısı da dinleyelim. Biliyorsunuz
0: Evet.
1: son dönemlerde bir grup çıktı Baş Kurdistan'dan. Ayyola isminde bir grup. Türk mitolojisindeki bu Umay Ana'yı kuş temalı bir Homay adlı şarkıya dönüştürdüler ve dünya gerçekten sarsıldı. İsterseniz bir onu dinleyelim, sonra tekrar devam edelim.

0: Evet, kulağımızın pası silindi. Uma'yı dinledik ve andık. Güzel oldu. Şimdi
1: Evet.
0: hocam, tabii Umay çok bildiğimiz bir mitolojik varlığımız ama onun kadar bilinen ve Türk dünyasında belki de en yaygın mitolojik figürlerden biri var, Albastı. Bundan da
1: Evet.
0: konuşalım istiyorum. Sizce Albastı korkutucu bir varlık mı? Yoksa böyle toplumun işte yine özellikle kadın doğum ve lohusalıkla ilişkilendirdiği ve kadının bu dönemki kaygılarıyla ilgili bir kültürel yansıma olarak mı değerlendirelim? Nasıl bir varlık Albastı?
1: Evet, bütün iyilerde olduğu gibi al karısı al bastığı inanışında da benzer şeyler söz konusu. Yani insanlar, toplum, aile, kadın, çocuk. Çocuk bunun dışında tutalım çünkü o günahsız olarak algılanıyor Türk mitolojisinde.
0: Evet.
1: Batı dünyasında günahkar doğduğuna dair Adem ile Havva, yasak elma meselesinden böyle bir inanç var ama Türk mitolojisinde böyle

0: Öyle değil. Hatta elma zaten kutsal Türklerde tam tersi bir inanç var. Günahsız olarak bizde algılanıyor. O yüzden çocuğu buradan dışarı çıkaralım. Onun haricinde aile bütün iyilerde olduğu gibi çok dikkatli olmak zorunda. Biraz önce söylemiştik. Aklı hep başında olmalı. Hep
1: Evet.
0: kendinde olmalı. Bütün hareketleri, davranışları ölçülü olmalı. Nerede nasıl gülecek, oturacak, kalkacak. Bunun hepsini genel toplum kuralları, işte yazılı olmayan kurallar diyoruz. Bu bağlamda biliyor olmalı. Eğer işte yeni doğum yapmış hanımı yalnız bırakmazlarsa sorun yok. Veya yalnız kalması gerekiyorsa da işte demir koyarlarsa, çocuğun üzerine kırmızı örterlerse yine sorun yok. Ya da
1: Bir
0: kutsal
1: süpürge
0: diğer nesneler,
1: koyarlarsa.
0: süpürge koyarlarsa ya da boncuk, işte o deniz kabuğu kabuklarından koyarlarsa, yani umayı sembolize eden koruyucu unsurlardan ya da demir kültüyle ilgili bir şeyler koyarlarsa yine sorun yok. Önemli olan kurallara uymak. Kurallara uymayınca alt karısının bir cezasını görüyoruz. Hatta yakalandığında biliyorsunuz mükafatları da oluyor alt
1: Tabii.
0: karısının. İki yönlü bir karakteri var. Kötü karakteri daha ön plana çıkmış. Çünkü toplum başına gelebilecek ya da çocuğunun başına gelebilecek kötü şeylerden her türlü daha çok imtina ediyoruz biz. Korumaya çalışıyoruz. Bu bağlamda alt karısının cezasına uğrayabiliyor, cezalandırmasına. Umay'ın da aslında benzer fonksiyonları var.
1: Evet, o aynı şeyi onun için de söylemek gerekir mi diye
0: Yine aile
1: soracağım
0: hak
1: ben de.
0: etmiyorsa, ailenin bir kötü davranışı varsa, insanlara karşı, topluma karşı, çocuğa karşı, evine karşı, yani kutsuz bir şey yapıyorsa, iyi biri değilse, o zaman Umay da cezalandırıyor, Aysıt da cezalandırıyor. Yani hepsinin bu tür bir, bütün kutsalların olduğu gibi bütün iyilerin de böyle bir cezalandırma fonksiyonu var.
1: Yani o aslında kadın ve çocuğun o hassas dönemi, her tür tehlikeye açık oldukları bir dönem, ilk doğduğu dönem çocuğun ve annenin lohusalık dönemi. O mitolojik bir anlatıya dönüşüyor belki de. O toplumsal kaygılar onu ona dönüştürüyor. Dediğiniz gibi eğer kurallara uygun davranılırsa, yalnız bırakılmazsa bebek ve anne, albastının pek de onlara dokunacağına inanılmıyor
0: Aslında
1: kültürümüzde.
0: bütün annelerin, lohusaların böyle 40 gün işte söylenmesi de sebepsiz değil. Genellikle bu doğum sendromu, psikolojik olarak bir stres yaşadıkları söyleniyor. Ve kadınların %90'ını ilgilendiren bir şey bu. Hormonlar, duygular başka bir şey hissediyor kadınlar. Yani eşikleri açık gibi görülüyor. Alt dünya ile ilgili eşikleri açık gibi görünüyor. O yüzden 40 gün boyunca mezarı açık olur falan denir mesela. Bu bağlamda çok daha ihtimam gösterilmeli. Onlarla ilgilenilmeli her türlü. Çünkü dediğim gibi sağlık açısından da onların psikolojik açıdan da çok büyük desteklere ihtiyacı oluyor bu süreçte.
1: Bir de galiba hocam bu albastı Türk dünyasının en uzun ömürlü ve en yaygın korku hikayesi olarak Anadolu'da da yaşamaya devam ediyor. Farklı isimlerle Türk
0: Anadolu'da biraz
1: dünyasında.
0: daha yoğun gibi. Yukarıda işte Umay fonksiyonu alıyor. Sahalara gidince o Aysıt, Yesit o fonksiyonu üstleniyor. Hepsinde var yani
1: Al
0: şeylerin
1: ruhu aslında genel
0: al
1: adı değil
0: ruhu.
1: mi? Al
0: Evet.
1: ruhuyla ilişkili olarak yaşıyor, doğru. Şimdi hocam tabii Albastı ve Umay çok bildiklerimiz ama şimdi birkaç tane mesela yine İye'den bahsedeceğim. Dinleyicilerimiz belki bunları bilmiyor olabilirler. Mesela Şüreli ve Arçura gibi böyle orman iyesi gibi varlıklardan da söz edebiliriz değil mi? Türk dünyası, Türk mitolojisi genelinde. Bunlar sadece dağların ve böyle suların ruhları gibi mi, yoksa böyle çevreyi ve ekolojik bir bilinci mi temsil eden isimler? Yani böyle bir varlık olarak onu nereye oturtalım bu sözünü
0: Onları
1: ettiğimiz
0: da
1: varlıkları?
0: Arçura, Arçure işte epi türevleri var onların. Apsar iyesi gibi işte bütün Türk Cumhuriyetlerinde farklı adlarla anıldıklarını da görüyoruz. Ağıllarda hayvanların olduğu yerlerde daha çok görüyoruz. Al ruhunu da bazen orada da görüyoruz Anadolu'da bildiğiniz gibi. Biraz ona benziyor gibi. Yine alt dünya ile ilgili bir şey görülüyor. Çünkü o da tek gözlü, tek boynuzlu ya da üç boynuzlu fonksiyonları var ve sıra dışı özellikleri var. Normal yaratılmış hayvanlara da benzemiyor. Bir kusurlu tarafı var. Bazen insan formunda insanların karşısına çıkabiliyor. Ama onların da ceza vermemesi için dikkat edilmesi gereken yine kurallar var. Mesela ahırların hep temiz olması.

0: Bazen işte bazı atları sevmediği, o yüzden yelelerini ördüğü,
1: Ördüğü.
0: onları koşturduğu, yani al karısıyla ilgili söylenen şeyler
1: Evet.
0: onlar için de söyleniyor daha çok. Bu tür durumlarda da daha çok o hayvanlara sahip olanlar, ağılda çok hayvanları var ama yılkıda, o hayvanları satmayı, elden çıkarmayı tercih ediyorlar. Kesmiyorlar, öldürmüyorlar çünkü o tür durumlarda da başlarına bir kötü bir şey geleceğine inandıkları için genelde elden çıkarmaya, başka bir mekanda, belki başka bir yerin iyisi onu sevecek belki. O yüzden elden çıkarmayı tercih ediyorlar. Yani iyiler dünyası aslında biz insan olarak, toplum olarak iyi bireyler olmayı, temiz bireyler olmayı, çevreye duyarlı olmayı, insanlara duyarlı olmayı, hayvanlara çok duyarlı olmayı bize gösteriyor.
1: Evet.
0: Tam çevreci bir şey.
1: Evet, çok ekolojik bir bakış
0: Ekolojik.
1: açısı var aslında Türk mitolojisinin bu manada. Keşke hayatımızda yine bunlara böyle bir yer açabilsek, herkes bu bilinçle yaşayabilse, hayata, doğaya karşı böyle yaklaşabilse, herhalde hiç bu son yıllarda duyduğumuz haberlerin hiçbirini duymayacağız. Ne hayvan katledilecek, ne hayvanlara zulmedilecek, ne insanlara zulmedilecek. Dolayısıyla aslında insanla doğa arasındaki sınırları çizmemize yardımcı olan ve gerçekten de doğaya saygı ve ekolojik denge anlayışını belki de bize kazandıran varlıklar bunlar. O anlamda da çok işlevsel bir tarafı var. Yani laf olsun diye değil bu üyelerin varlıkları.
0: Evet.
1: Çok manalı Türk mitolojisindeki duruşları.
0: Şimdi görünmüyor diyoruz ama bazen değişik kılıklara girebiliyorlar. Mesela ev üyesi dediğimizde kara yılanı dönüşebiliyor. Bazen köylerde anlatırlar işte ahşap eski evler, kiremitli o ahşap evlerin çatısından kara yılan bakıyordur. Onlara dokunmazlar mesela. Aa, bak evin sahibi üyesi geldi falan diye. Çünkü onlar aslında geleneksel toplumda da aslında o yılanlar zehirsiz. Ve işte böcekleri, zararlı akrepleri, fareleri, her şeyi yedikleri için evdekileri koruyor aslında bir
1: Tabii.
0: taraftan. Çok faydalı. Böyle bir şey gelişmiş. Veya mesela dağ iyisi bazen tilki formunda görünür, bazen at formunda görünür. Yani hayvanları taklit edebilir, insanları taklit edebilir. Bazen insan formunda da görünebilir. Bazen mesela işte o arçarular
1: Evet.
0: şey yapıyor, hayvan doğum yapacağında mesela ev sahibine komşunun sesiyle sesleniyor bazen. Bazen işte çığlık atıyor, yani illaki uyandırmaya çalışıyor hayvana yardımcı olmaları için. Hiçbir şey yapmasa cama vuruyor, tahtaya vuruyor, kapıya vuruyor falan, onları uyandırıyor bir şekilde. O yüzden çok faydaları da var
1: Evet.
0: aslında.
1: Demek ki gördüğümüz hiçbir şey aslında gördüğümüz şey değil. Başka bir şey de söylüyor olabilir bize. Başka bir manası da olabilir. O gözle bakmak lazım. İşte
0: Evet.
1: farklı formlarda görünüyorlar diyorsunuz ya.
0: Evet.
1: O yüzden dikkatimizin çok farklı olması lazım
0: Yani
1: bu
0: her
1: konuda.
0: türlü onlarla şey, onları bilerek ona göre davranmak
1: Davranmak,
0: ama
1: evet.
0: temelinde iyi insan olmak, iyi
1: Evet.
0: toplum olmak yatıyor bunların hepsinin temelinde.
1: Evet, evet hocam. Aslında daha konuşacağımız çok görünmeyen varlıklar vardı ama ne yazık ki süremiz bu kadarını el verdi. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. İyi ki
0: Ben teşekkür
1: geldiniz.
0: ediyorum. Üyeler aynı zamanda Ege bölgesi mesela oradan gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin Türklere ait olan yer yine iye ile
1: İyi
0: ilgilidir.
1: kelimesi
0: O
1: oradan.
0: yüzden coğrafyayı vatanlaştıran kavramlardır üyeler. Sadece bunlar değil, bazen yerel adlarıyla anılırlar. Dede, baba gibi dağ adları mesela eklenen isimler varsa, bu tür
1: Evet.
0: mekanlar, erenlerin olduğu yerler hep iye formuna bürünmüştür ve coğrafyayı vatanlaştıran yerlerdir.
1: Evet.
0: Bu bağlamda iyeler aslında iyidir.
1: Evet, iyidir. Bu söyledikleriniz de son söyledikleriniz çok ilginçti. İnşallah bir daha buluşuruz. Bunları buradan devam ederek yine konuşuruz hocam sizinle. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Sayenizde Türk dünyasının bu görünmeyen varlıklar dünyasına kısa da olsa bir yolculuk yapmış olduk. Bugünlük bizden bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Ben
1: olun
0: de.
1: hocam, çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde,

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türk dünyasının kanayan yarası Urumçi'ye konuk olacağız. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'nin adı son yıllarda bağımsız uluslararası kuruluşların insan hakları ihlallerine ilişkin raporlarında maalesef sıkça dünya kamuoyu önüne çıkıyor. Urumçi, Asya'nın kalbinde, Tanrı Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan ve dünyanın denizlere en uzak şehri olma özelliği taşıyan stratejik bir merkezdir. Kentin tarihsel gelişimi, antik İpek yolunun kuzey güzergahı üzerinde bulunmasıyla şekillenir. Arkeolojik bulgular ve akademik kayıtlar, bölgedeki yerleşim izlerinin Neolitik döneme kadar uzandığını gösterir. Ancak kentin Türk topluluklarıyla olan yoğun ve belirleyici ilişkisi, bölgedeki siyasi dengelerin değişmesiyle birlikte farklı bir evreye girer. Hun İmparatorluğundan itibaren Türk kavimlerinin hareket sahası içinde bulunan Urumçi ve çevresi, Göktürk Kağanlığı döneminde Türk hakimiyetinin stratejik noktalarından biri haline gelir. 8. yüzyıldan itibaren ise bölgeye yerleşen Uygur Türkleri kentin sosyal ve kültürel yapısında kalıcı bir dönüşüm başlatır. Urumçi, Uygur Türklerinin yerleşik hayata geçiş süreçlerinde ve İdikut Uygur Devleti döneminde önemli bir ekonomik düğüm noktası işlevi görür. Türk topluluklarının bölgeye gelişi sadece askeri bir fethin ötesinde tarımsal tekniklerin gelişmesi ve ticaretin kurumsallaşması anlamına gelir. Şehir, tarihi boyunca birçok kez idari merkezlik ve başkentlik vasfı üstlenir. Özellikle Doğu Türkistan coğrafyasındaki siyasi oluşumlarda Urumçi, stratejik konumu nedeniyle yönetim merkezi olarak tercih edilmiştir. Bölgedeki beyliklerin ve hanlıkların idari yapıları içerisinde kentin konumu hem kuzeydeki bozkır yollarını hem de güneydeki vahaları denetleme kapasitesiyle öne çıkar. Kentin bu başkentlik işlevi, onun mimari dokusundan toplumsal hiyerarşisine kadar her alanda hissedilir. Yönetim binaları, askeri kışlalar ve ticari yapılar, kentin merkezi bir otorite alanı olduğunu simgeleyecek şekilde inşa edilir. Kentin mimari karakteri geleneksel Türk-İslam estetiğiyle Orta Asya'nın sert iklim koşullarının sentezini sunar. Urumçi'nin tarihsel merkezinde yer alan yapılar, kerpiç ve tuğla işçiliğinin en gelişmiş örneklerini barındırır. Geniş avlulu evler, düz damlı yapılar ve sosyal hayatın merkezinde yer alan camiler, kentin Türk kimliğinin mimari yansımalarıdır. Ancak son yıllarda kentsel dönüşüm adı altında yürütülen politikalar kentin bu tarihi dokusunu büyük ölçüde tahrip eder. Eski mahallelerin yıkılması ve yerlerine modern, yüksek blokların inşa edilmesi şehrin tarihsel belleğini zayıflatır. Özellikle dini yapıların mimari formlarındaki sembollerin kaldırılması kentin görsel kimliğine yönelik müdahalelerin parçasıdır.

0: Günümüzde Urumçi, Çin rejiminin yoğun güvenlik ve baskı politikalarının odak noktası konumundadır. Şehir, yüksek teknolojili gözetleme sistemleri, yüz tanıma kameraları ve her köşe başında yer alan kontrol noktalarıyla dünyanın en sıkı denetlenen yerleşimlerinden birine dönüşür. Akademik raporlar ve uluslararası belgeler, şehirde yaşayan Türk topluluklarının inanç ve ifade özgürlüklerinin sistematik olarak kısıtlandığını ortaya koyar. Birleşmiş Milletler'in 2022 yılında yayımladığı raporda Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da zorunlu kürtaj ve doğum kontrolü, cinsel istismar, işkence, keyfi tutuklama, eğitim kampına tabi tutulma gibi ağır insanlık suçlarına imza attığının da altı çizilir. Eğitim kampı adı verilen tesislerdeki uygulamalar Urumçi'nin sosyal dokusunda onarılmaz yaralar açar. İslami uygulamaların yasaklanması, Türkçenin kullanım alanının daraltılması ve kültürel sembollerin kamusal alanlardan silinmesi, kentin tarihsel kimliğini zorla dönüştürme amacını taşır. Günümüzde Urumçi, lojistik açıdan tarihi İpek yolunu canlandırmaya yönelik kuşak ve yol projesinin kilit duraklarındandır. Ancak bu küresel bağlantı noktası olma vasfı, yerel halk için özgürleşme alanı yaratmaktan ziyade denetimin daha da sıkılaşmasına hizmet eder. Şehrin üniversiteleri ve araştırma merkezleri, ideolojik uyumun sağlandığı kurumlar haline getirilir. Bir zamanlar ilim ve irfanın merkezi olan medreselerin yerini alan bu yapılar, artık Pekin'in tek tip toplum projesinin uygulama sahalarıdır. Kentin idari yapısı da merkezin otoritesini yerel düzlemde işletme prensibiyle işler. Siyasi irade, kenti bir bölgesel başkent olarak modernleştirirken, aynı zamanda yerel halkın tarihsel ve kültürel bağlarını da ısrarla koparmayı hedefler. Urumçi, devasa bir gözetleme kulesi haline getirilen meydanları ve sessizliğe bürünen tarihi sokaklarıyla modern dünyanın en büyük insan hakları krizlerinden birine sahne olur. Kent, zengin yeraltı kaynakları, kömür ve petrol yatakları sayesinde bir enerji merkezi kimliği taşır. Ancak bu ekonomik zenginlik, bölgenin yerel halkı olan Uygur Türklerine refah artışı olarak dönmek yerine, merkezin kontrolündeki büyük sanayi hamlelerinin parçası olarak kullanılır. İstihdam politikalarında da yerel halkın dışlanması ve ekonomik kaynakların dağılımındaki dengesizlik, kentin sosyo-ekonomik huzurunu derinden sarsar. Ekonomik büyüme verilerinin arkasında toplumsal asimilasyon ve zorunlu demografik değişim süreçleri yer alır. Han Çinlisi nüfusun şehre sistematik olarak yerleştirilmesi, kentin asırlık Türk karakterini ve nüfus dengesini de maalesef geri dönülmez biçimde değiştirmektedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Bugün ya mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının

%70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın meclise kapalı grup toplantısı yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede yeni yol haritasını açıkladı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısında yılın ilk 7 ayına ilişkin veriler değerlendirildi. Çiftçi, suç örgütlerinin yapılanma aşamasına tespit edileceğini, kaynaklarının kesileceğini, suç yapılanmasına alan bırakılmayacağını vurguladı. Karadeniz'de Türk sahipli iki gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırıda 4 kişi mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Karadeniz'e seyri sefer güvenliği için acil önlem çağrısı yaptı. Milli savunma sanayi başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Kaan ve Kızıl Elma kritik testleri geride bırakırken 6. Milli Fırkateyn'de denize indi. Aselsan'ın elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Aselflir 500 ise Güney Afrika uçağına entegre edildi. Tüm bu gelişmelerin bir hafta içinde yaşanması Türk savunma sanayinin caydırıcı gücünü de ortaya koyuyor. İsrail ile Lübnan arasında diplomatik temaslar sürüyor. Heyetler İtalya'nın başkentindeki ABD Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Görüşmelerin odağında Kasım 2025'te varılan ateşkesin uygulanması var. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi, sınır sorunları ve Hizbullah'ın durumu ele alınacak. Soykırımcı İsrail'in yapay zekayı da manipüle etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Katil Tel Aviv yönetimi Gazze'de yaptığı soykırımı gizlemek için bir teknoloji şirketine 46 milyon dolar aktardı. Sahte İnternet siteleri açıldı. Bu sitelerin yapay zekaya kaynak oluşturması ve yapılan aramaların İsrail'in kirli propagandasına göre sonuçlar vermesi amaçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. İran, müzakere yok dedi. Washington ise müzakerelerin olduğunu bildirdi. Arabulucu Katar'dan da taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor açıklaması geldi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya giden on binlerce düzensiz göçmenin tamamına yakını geri döndü. Ancak bir bölümü de kıyı şeridinde mahsur kaldı. İspanya yaşanan göçmen akınına ilişkin Fas'a hedef aldı. İnsanların ölüme gönderilmesi kabul edilemez açıklaması yaptı. Konu AB İçişleri Bakanlarının da gündeminde. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarda lojistik merkezlere hedef alıyor. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Her iki tarafta da can kayıpları ve kentlerdeki hasarlar artıyor. Avrupa'dan Amerika kıtasına dünyanın ciğerleri yanıyor. Yangınlarda binlerce hektarlık ormanda yerleşim yerleri yandı. On binlerce kişi tahliye edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi pek çok noktada sürüyor. Ve spor, milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada açık turda tur atladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0 yendi ve adını ikinci tura yazdırdı. Ve hava durumu güneşli olmak üzere. Ankara 30, İstanbul 29, Lefkoşa 37,

Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25 ve çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris ise 29 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Bir dakika.
2: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdekse sıvı halde.

0: sebepleri. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
1: Bir dakika.
2: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz. Türkiye'de saat 17.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste kapalı grup toplantısı yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede yeni yol haritasını açıkladı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele güvenlik toplantısında yılın ilk 7 ayına ilişkin veriler değerlendirildi. Çiftçi, suç örgütlerinin yapılanma aşamasında tespit edileceğini, kaynaklarının kesileceğini, suç yapılanmasına alan bırakılmayacağını vurguladı. Karadeniz'de Türk sahipli iki gemi insansız hava araçlarının hedefi olduğu saldırıda 4 kişilik mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için acil önlem çağrısı yaptı. Milli savunma sanayi başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Kaan ve Kızıl Elma kritik testleri geride bırakırken 6. Milli Fırkateyn de denize indirildi. Aselsan'ın elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Aselflir 500 ise Güney Afrika uçağına entegre edildi. Tüm bu gelişmelerin bir hafta içinde yaşanması Türk savunma sanayinin caydırıcı gücünü de ortaya koydu. İsrail ile Lübnan arasında diplomatik temaslar sürüyor. Heyetler İtalya'nın başkentindeki ABD Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Görüşmelerin odağında Kasım 2025'te varılan ateşkesin uygulanması var. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi, sınır sorunları ve Hizbullah'ın durumu ele alınacak. Soykırımcı İsrail'in yapay zekayı da manipüle etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Katil Tel Aviv yönetimi, Gazze'de yaptığı soykırımı gizlemek için bir teknoloji şirketine 46 milyon dolar aktardı. Sahte internet siteleri açıldı. Bu sitelerin yapay zekaya kaynak oluşturması ve yapılan aramaların İsrail'in kirli propagandasına göre sonuçlar vermesi amaçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. İran, müzakere yok dedi, Washington'sa müzakerelerin olduğunu bildirdi. Arabulucu Katar'dan da taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor açıklaması geldi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya giden on binlerce düzensiz göçmenin tamamına yakını geri döndü. Ancak bir bölümü de kıyı şeridinde mahsur kaldı. İspanya, yaşanan göçmen akınına ilişkin Fas'ı hedef aldı. İnsanların

0: çocuğun ölüme gönderilmesi kabul edilemez açıklaması yaptı. Konu AB İçişleri Bakanlarının da gündeminde. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Her iki tarafta da can kayıpları ve kentlerdeki hasar artıyor. Avrupa'dan Amerika kıtasına dünyanın ciğerleri yanıyor. Yangınlarda binlerce hektarlık ormanda yerleşim yerleri yandı. On binlerce kişi tahliye edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi pek çok noktada sürüyor. Ve spor, milli tenisçi Zeynep Sönmez Kanada Açık'ta tur atladı. Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0 yendi ve adını ikinci tura yazdırdı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 29, Lefkoşa 37, Kerkük 33, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Küresel analiz.

Merhaba sevgili dinleyenler, Küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonlu, bendeniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Sefa Ak da iletiyor. Evet sevgili dinleyiciler, maalesef bugün Can Acun'un yokluğunda Küreselinizde sizin karşınızda tek başıma olacağım. Birkaç konu etrafında şekillenen aslında bir yayın yapmayı planlıyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki uzun zamandır, özellikle de çok uzun zamandır gündemimiz ABD, İsrail ve İran'a yönelik başlattıkları savaş. Son tahlilde biliyorsunuz ki aslında bir müzakere süreci oluşturulmuş, bir anlaşma öngörülerek bir anlaşma yapılmıştı. Ancak son dönemde yeniden karşılıklı saldırıların olduğunu gördük ki Başkan Donald Trump en son yine İran'ı altyapısını, İran'ın özellikle enerji altyapısını vurmakla tehdit eden bir açıklama yayınlamıştı geçtiğimiz günlerde. Ancak bunun sonucunda biliyorsunuz ki İran'da buna sert karşılık vereceğini defaatle ifade etmişti ve sonrasında da Amerika aslında yeniden bu saldırıdan vazgeçmiş oldu. Bu da aslında şunu gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki askeri caydırıcılığının ne kadar sınırlı olduğunu tekrardan tüm dünyaya göstermiş oldu. Bu da küresel emperyal bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece İran üzerine değil tüm dünyadaki askeri caydırıcılığı konusunda da soru işaretlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Aslında şöyle bir denklem söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri savaşın başından itibaren aslında hiç ait olmadığı bir savaşa sürüklenmiş durumdaydı. Çünkü İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa dahil ettiğini, müdahil ettiğini ve Donald Trump aslında manipüle ederek bu savaşın çok kısa süre içerisinde nihayete ereceğini öngörmüşlerdi veya İsrailler bu şekilde manipüle etmişti. Ancak aylar geçmesine rağmen burada henüz bir sonuç alabilmiş değiller. Pozisyon şunu gösteriyor. İran'da rejimi değiştiremiyorlar. Rejimin hareket tarzını değiştirmek bir yana diplomasi masasında elini daha da güçlendiren bir şekilde açıklarını çok belli eden bir Amerika Birleşik Devletleri tarafı var. İran ise zaten yaşadığı tüm kayıpların ardından daha agresif, daha istekli bir pozisyon alarak kendisini müzakere masasına daha da güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıdan vazgeçmesi de aslında İran'ı yine masada güçlendiren büyük bir değişim haline geldi. Bundan sonra müzakere masası nasıl devam eder? Tabii ki belirsiz ancak İran'ın Hürmüz'deki iddialarından özellikle de Hürmüz'ü adeta bir savaş ganimeti olarak görme yaklaşımından uzaklaşması artık beklenmiyor denebilir. Aslında tüm uzmanların ittifak ettiği husus haline geldi. Bir de diğer tarafta İsrail hadisesi var ki İsrail aslında savaşı başlatan taraf olmasına rağmen şu anda savaşın aktif cepheleri arasında en az hasar alan kendisi oldu. Şu anda Lübnan sahasına gerçekleştirdikleri işgali bir kenara bıraktığımız zaman, baktığımız zaman çatışmaların İran ve ABD'nin Körfez'deki üsleri ya da Körfez ülkeleri arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Hatta buna Suudi Arabistan, Yemen gerilimi işte Husilerin Yemen'deki varlığı ve karşısında da Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik işte aşiretleri vesaire hareketlendirmesinin olduğunu görüyoruz. İsrail sanki böyle tüm bölgeyi ateşe açmış, kendisi de kenardan seyrediyormuş bir pozisyona geldi. Bunu hatta Netanyahu da açık açık ifade etmeye başladık. İşte İran bizi vuramıyor çünkü biz onlara çok sert karşılık vereceğimizi biliyor gibi bir yaklaşım içerisine girdi. Aslında burada şu da bir gerçek ki İran'ın zaten İsrail üzerinde çok hedef tutturma kapasitesi sınırlıydı. Baktığımız zaman da işte uzun balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından karşılandığını biz açıkçası görebiliyorduk. Bu nedenle aslında hani bir güç karşılaştırmasından ziyade İran'ın kapasitesinin zayıflığı ve aslında İsrail'in kendisini tam anlamıyla Lübnan'a odaklamış olmasının da burada ekstralar olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Aslında İsrail için İran öncelikli veya yani nihayetinde şu an İsrail İran topraklarını işgal edemeyeceğine, burada kendi işgalini genişletemeyeceğine göre ve kapasitesi itibariyle de İsrail'in önceliklerinin aslında Lübnan'ın özellikle de bu Litani Nehri'nin güneyinin
işgal edilmesi, yine Suriye'de işgal ettiği alanları genişletmesi olduğunu ifade edebiliriz. Buradan aslında biraz da şuraya gelmek istiyorum. Yani baktığımız zaman özellikle İsrail'in Suriye'ye yönelik sistematik bir şekilde devam eden bir işgal siyaseti var. Bunu biraz aslında geriden almak istiyorum. Yani şuradan aslında çok da geriden değil. 8 Aralık 2024 yılında biliyorsunuz ki Ahmet Şara yönetiminin 13 günlük süren bir savaşın ve bir devrim aksiyonunun ardından yönetimde iş başına gelmesiyle birlikte aslında İsrail'in Suriye politikasının temelden değiştiğini görebiliyoruz. Benim de işte son dönemde yayınlamayı planladığım raporda da altını çizdiğimiz üzere 2013 ve 2024 yılları arasında İsrail Esed rejiminin bulunduğu dönemde yani 11 yıllık süreçte toplamda 380 hava saldırısı gerçekleştirmiş ve bu hava saldırılarının çok büyük bir bölümü de İran ve İran destekli Şii milisler üzerine yoğunlaşmıştı. Ancak 8 Aralık 2024'ten sonra Ahmet Şara yönetimine yönelik 1000'in üzerinde hava saldırısı gerçekleştiren İsrail burada direkt Halk Sarayı ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere yeni yönetimin direkt olarak binalarını vurdu ve yaklaşık olarak Dürzilerle yapılan savaşta da açıkçası 800'ün üzerinde kayıp, ölü veya yaralı Suriye ordusunun kaybı söz konusu oldu. Bu iki dönemi karşılaştırdığımız zaman aslında önümüze çıkan sonuç şunu söylüyor ki İsrail yeni yönetiminden rahatsız. Şimdi peki bu rahatsızlığın derinlemesinde, temelinde neler yatıyor? Bunu anlamak lazım. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor ki Ahmet Şara yönetimi

Suriye'nin genel çoğunluğu olan Sünni Arap nüfusa tabanına hitap eden, buradan güç alan, hatta şunu da söylemek lazım, diğer Sünni Arap dünyasından da güç alan bir isim. Çünkü devrimci figürü, geçmişteki askeri varlığı ve şöhreti onu aslında popüler bir figür haline getirmeye başladı. 8 Aralık sonrasında da çok ciddi manada Arap sokağında destekçilerin olduğunu görmeye başladık. Yani El Cezire'de verdiği canlı röportajları anlık 2 milyon kişinin izlediği dahi ki bu internet üzerinden yapılan yayını kastediyorum. Burada dahi 2 milyona yakın insanın canlı olarak takip ettiği bir kişi haline dönüştü. Bu İsrail için aslında ortaya çıkan Sünni Arap liderliği bakımından da çok tehlikeli. İkincil olarak bence en önemli hususlardan birisi de Türkiye'nin özellikle yeni hükümete olan yakınlığı ve desteği. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği silahların önemli bir bölümünü yine Suriye hükümetine satıyor olması ve bunların aslında açıklanmıyor olması ile birlikte aslında Suriye'nin yeni dönemde savunma kapasitesini yeniden inşa etmesi ve diğer Gazze gibi bölgelerden uzak olarak, farklı olarak Suriye'de çok ciddi manada da yabancı savaşçı havuzunun da bulunması. Biliyorsunuz ki devrim öncesi dönemde insanlar Esed rejimine karşı savaşmak için Suriye'ye gelmiş ve burada Heyet-i Tahrir-i-Şam'ın ya içerisinde ya da yanında olarak çeşitli yabancı silahlı gruplar ortaya çıkmıştı. Bunların sayısının da 10 binleri geçtiğini ifade edebiliriz. Böyle bir denkleme baktığımız zaman İsrail için tehdit ciddi manada yüksek. Neden? Çünkü yabancı savaşçılar burada Türkiye ile çok ciddi manada askeri işbirliği içerisinde bulunmuş. Türkiye'nin on binlerce askerinin devrim öncesi dönemde ülkede bulunduğu bir yer Suriye. Hani böyle bir denkleme baktığımız zaman İsrail için aslında İran'dan çok daha büyük bir tehdit olduğunu biliyoruz ki Türkiye'nin kapasitesine, savunma sanayindeki gelişmelerine ve dünyada kapladığı yere de baktığımız zaman özellikle diplomatik anlamda da böyle. Çünkü Türkiye İran gibi şeytanlaştırılmış veya yalnızlaştırılmış bir ülke de değil. Bu İsrail için aslında mücadele edilmesi güç aktör konumuna geliyor ki Suriye'de Türkiye'ye benzer bir yol izliyor. Özellikle Esed rejimi döneminden yani Baas döneminden itibaren Sovyetlerle özellikle de dünyanın Doğu bloku ile ilişkilerini geliştirmiş olan Baas rejimine karşılık bugün Ahmet Şara yönetimi hem Türkiye hem de Türkiye'nin yaptığı gibi Batı ve Doğu ile çok daha dengeli bir siyaset izliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne Batı'ya daha yakın olduğunu ifade edebiliriz ki zaten Ruslara karşı savaşarak bu devrimi gerçekleştirmiş bir hükümetin doğal olarak Batı'da daha fazla karşılık bulması da çok daha normal bir durum. Yani böyle bir denklemin çok çeşitliliğine baktığımız zaman da Suriye hükümeti her geçen gün Suriye'yi kalkındırmana da bir adım atıyor. İşte biliyorsunuz devrim gerçekleştiği anda Şam'da 24 saat elektrik dahi yokken bugün tam anlamıyla 24 saat elektriğin olduğunu görüyoruz. Diğer şehirlere bu elektrik saatinin tam anlamıyla artırıldığını görüyoruz. Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırıldığını biliyoruz ki bunlara Sezar yasaları da dahil. Sezar yasaları neydi peki? Suriye'ye yönelik herhangi bir yatırımı yapan ülkeye yani Suriye ile ticaret yapan ülkeye ve şirkete dahi yaptırım uygulanmasını öngörüyordu. Bu da tam anlamıyla Suriye'yi kilitleyen bir husustu. Bunun da ortadan kaldırıldığını, Suriye'nin geçmişten gelen terörü destekleyen ülkeler listesinden de çıkarılma aşamasında olduğunu düşündüğümüz zaman aslında Suriye tam anlamıyla normalleşen, uluslararası topluma entegre olan ve Amerika Birleşik Devletleri ile de gerçek manada ilişkilerini geliştiren bir devlet olma yolunda ilerliyor. Bir de tabii şunu da ifade etmek lazım. Suriye hükümeti İsrail karşısında özellikle de uluslararasılaşmayı yani uluslararası yatırım almanın cazibesini de artırmak istiyor. Hatta şunu görüyoruz biz. Mesela şu anda Suriye'ye Azerbaycan'dan gaz geliyor ve Türkiye buna aracılık ediyor. Keza mesela Fransızlara bir liman işletmesi verilmiş durumda. Türkiye'nin bir limanda ortaklığı söz konusu. Çeşitli petrol sahalarının Amerika, Katar ve Türkiye'nin ortak konsorsiyumun olduğu bir şirketler bütününe verilmiş olduğunu görüyoruz. Yine Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin de içinde olduğu konsorsiyumların açıkçası burada etkin olduğunu görüyoruz.

Suudi Arabistan'ın özellikle emlak sektörüne yönelik çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini ve taahhüt ettiğini görüyoruz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri burada yine taahhüt sahiplerinden birisi. Böyle baktığımız zaman işte BM'den alınan hibeler, Avrupalı aktörlerle yapılan çeşitli anlaşmalar, Suriye hükümeti özellikle bu hususta uluslararasılaşmayı ve tüm devletlerle ilişki içerisinde bulunarak İsrail'i bir yönüyle de caydırmanın yollarını arıyor. Yani burada çok katmanlı bir strateji izlediğini ifade edebiliriz. Ama bunlar tabii ki İsrail'i caydırmak için ilk etapta yeterli mi? Şu an için yeterli olduğunu görmüyoruz ki zaten İsrail hem ülke içerisindeki Dürzileri desteklemeye, onların ürettiği kanunsuzluğu desteklemeye devam ederken diğer taraftan Kuneitra bölgesinde özellikle tarım arazilerinin işte kimyasal ilaçlarla bozulması, oradaki sivil halkın göç ettirilmeye çalışılması, diğer taraftan bazılarına gözaltı uygulanması, keyfi tutuklamaların olması, bunun yanında çeşitli baskınlar, kontrol noktaları oluşturulması gibi Şam hükümetinin tam anlamıyla buradaki varlığını ve otoritesini taciz eden davranışlara, politikaya devam ettiğini görüyoruz. Aslında bu şunu gösteriyor. Şimdi İsrail'in işgal ettiği Golan Kuneit hattındaki bölgeye baktığımız zaman bu bölgeyle Dürzilerin kontrol ettiği Süveyda arasında aslında 50 kilometrelik kuş uçuşu bir mesafe var. Şimdi bu mesafeyle İsrail'in bu politikalarını karşılıklı olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında İsrail'in şunu hedeflediğini biz günün sonunda görüyoruz ki bu 50 kilometrelik alanda işte Dera bölgesinin özellikle insansızlaştırarak veya insanların buraya geri dönüşünün engellenerek buranın yaşanmaz bir hale gelmesi ve uzun vadeli bir planda da İsrail fırsatını bulduğu bir denklemde de bu bölgeyi işgal etmeye çalışması olarak çerçevelendirebiliriz. Çünkü şunu da görüyoruz ki Dürzilerin özellikle de işte İsrail'in desteklediği Dürzilerin ruhani lideri konumunda olan Hikmet Ereci tek bir yaklaşım sergiliyor. Şu anda Süveyda'da inanılmaz baskıcı bir rejim oluşturmuş durumda. Kendisini muhalefet eden ya da kendisinin sultası altında çalışmayan herkesi tasfiye etme yolunda. Ve sürekli olarak da yani yaklaşık olarak bir yıldır medyaya verdiği açıklamalarda gördüğümüz üzere Süveyda'nın ya bağımsız olmasını ya da İsrail'e katılmasını ifade ettiğini görüyoruz. Aslında 2004 nüfus sayımlarına göre 303 bin nüfusa sahip olan bir eyaletin ki bu Suriye'nin en küçük eyaleti bunun bağımsız olması aslında akla hayale gelmeyecek bir iddia. Ne bir doğal kaynağı var ne bir başka ülkeye açılan kapısı var ki Ürdün de kendi Süveyda'ya olan kapısını kapalı tutuyor. Böyle bir denklemde baktığımız zaman buradaki temel amacın İsrail'in politikalarına hizmet eder bir şekilde Dürzi toplumunu Suriye'den uzaklaştırmak ve günün sonunda da İsrail'in politikaları el verdiği ölçüde de günün sonunda İsrail'e katılmanın arzulandığı, hesaplandığı bir Suriye ortamı yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Buna yönelik de işte Ahmet Şara yönetimi Dürzi meselesinde özellikle Temmuz 2025'te yaşanan çatışmalardan ve İsrail'in ağır hava bombardımanlarından sonra geri çekilmiş ve bu meseleyi bir anlamda dondurmaya karar vermişti. O yüzden buradaki denkleme baktığımız zaman çok tehlikeli bir pozisyonun olduğunu ancak bunun İsrail'in varlığından kaynaklanan bir tehlike olduğunu Süveyda'daki Dürzi milislerin askeri yekün olarak Suriye ordusunun Temmuz 2025'te olduğu gibi birkaç günlük operasyonun aslında elimine edilebileceği bir güç olduğunu da unutmamak gerekiyor. Burada Suriye hükümetinin izlemesi gereken politikayı az önce ifade etmiştik. Türkiye ile askeri ilişkilerin geliştirilmesi, kurumların inşası. Çünkü biliyorsunuz ki Suriye'de 8 Aralık 2024'teki devrimden sonra kurumlar temelden kurulmaya başlandı ki çünkü polis teşkilatı, askeri veya istihbarat teşkilatının tam anlamıyla sıfırlandığını biliyoruz ki bu kurum inşasının da uzun yıllar alabileceğini biliyoruz. Burada kurum inşası çok önemli, savunma kapasitesinin geliştirilmesi çok önemli. Lübnan'daki Hizbullah tecrübesinden hareketle asimetrik saldırılar ve İsrail'in zaaflarını takip etme konusunda ABD, İsrail ve Hizbullah'la devam eden savaştan edinilecek tecrübeler çok önemli. Suriye hükümeti de buraları takip etmeye devam ediyor. Tabii üçüncül olarak da
aslında uluslararası yatırım

0: Onların gelmesi ülkenin gerçekten savaşa girmesinin dünya ekonomisi adına da dünyadaki büyük şirketler adına da bir maliyet üretmesi anlamında da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda birçok ülkenin de Suriye'ye yatırım yapmaya istekli olduğunu görüyoruz. Ancak şunu da ifade etmek lazım. Medyada özellikle ön protokol imzalamada veya bir mutabakat metni imzalamada ülkeler heyecanlı ve istekli görünseler de arka planda yatırımların başlaması konusunda hala çok ağır aksak ilerlediğini ifade etmek lazım. Suriye'nin çok ciddi manada aslında paraya ihtiyacı var. Memurların maaşlarının ödenmesinde dahi çok zorluk çeken bir kamu maliyesinin olduğunu da görmemiz lazım. O yüzden evet pozitif tarafları konuşurken Suriye'nin içerisinde bulunduğu bu zorlu koşulları özellikle hala yıkılmayan yani aslında deprem ve savaş dönemlerinde harap olmuş evlerin hala yıkılmadığını dahi görebiliyoruz. O yüzden böyle bir denkleme baktığımız zaman Suriye'nin önünde çok büyük fırsatlar ve zorluklar olduğunu ifade edebiliriz. Bunun da İsrail'in caydırılması hususunda önemli bir araç haline geldiğini ve Türkiye ile İsrail arasındaki mücadele sahalarından birinin de artık Suriye olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki Suriye, Türkiye ve İsrail rekabetinin sadece Suriye'de değil Doğu Akdeniz, Yunanistan meselesi, Ege meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin karşısında olduğunu da görüyoruz. Sevgili dinleyenler, tabii bugün tek başıma tek ses tonuyla size bazı meseleleri genel manada çerçevelemek ve özetlemek istedim. Bugün Can Hoca'nın yokluğunda böyle tek bir sesi çok daha uzun bir süre dinlemenizin yorucu olabileceğini düşünerek aslında programı burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü gerçekten tek sesi odak bir şekilde dinlediğiniz için de dinlemenizin ne kadar zor olduğunu farkındayım. Ancak beni dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselniz biter.
1: Küresel analiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sibir. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susayan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz şadırvanı da bir nevi sebi sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebiletmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir. Bir de sebilciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir içim suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası olur. Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
1: Turkuaz.
3: Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz.

program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan bizlerle birlikte olacak. Irak'ta yaşanan son durumu aktaracak bize. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Lütfü Özel olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplinli, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir dedi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Bakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi'nin ev sahipliğinde yarın Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısında yer alacak. AK Parti'den terörsüz Türkiye düzenlemesi için muhalefet turu. AK Parti heyeti terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün CHP, Yeni Yol ve Yeni Parti gruplarını ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Hürmüz Boğazı'nın açılması için bugün ya da yarın anlaşma ihtimali olduğunu söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtti. Katar, Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin düşürülmesi için çabalar sürüyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması öncelikler arasında açıklamasını yaptı. Katar, ABD ile İran arasında devam eden gerilimin düşürülmesi için taraflarla diplomatik temasların sürdürüldüğünü belirterek, önceliklerinin gerilimin sona erdirilmesi, diplomatik sürece yeniden dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın serbest deniz trafiğine yeniden açılması olduğunu bildirdi. İran Cumhurbaşkanı, "Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız ancak savaşı genişletme arzusunda değiliz." dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile savaşın genişlemesini istemediklerini ancak İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunmak için tüm gücüyle hareket edeceğini söyledi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 84,85 dolardan işlem görüyor. Dün 84,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 83,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9.30 itibariyle kapanışa göre %1,29 artarak 84,85 dolar oldu.

Dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde 2 yıla yaklaşan bir yolculuktan bahsediyoruz. Ve bu hedef doğrultusunda bir çerçeve yasa hazırlanıyor. Bunda sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bu kanun teklifini imzaladı. AK Parti yarın mecliste kapalı grup toplantısı yapacak. Hareketli bir dönemin içinden geçiyoruz. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Arzu Hanım, terörsüz Türkiye şu an Türkiye'nin önündeki en büyük hedeflerden biri. Bu konuda çok ciddi adımlar atıldı. Sayın Bahçeli'nin önüne açtığı süreçle İş olgunlaştırıldı. İşte o zorlu meşaleler bir bir yakıldı ve o adımlarda bir bir aşıldı. Ama bu işin sürecin bittiği anlamına gelmez. Daha yapılması gerekenler var. Hem bölgede hem ülkemizde hem de işte hukuki olarak siyaset bacağında yapması gerekenler var. Şimdi o siyasi bacağın hukuken yapması gerekenlerin adımları atılıyor. Burada hani süreci tamamen bitti demek için zaten bu adımların atılması şart. Şimdi Sayın Bahçeli az önce ifade ettiğim gibi sürecin önünü açan bir lider olarak yer aldı. İşte silahların bırakılması, orada hangi ülkede nasıl pozisyon alınacağı, devletin alacağı tedbirler bunlar tek tek sıralandı. Tabii bu süreç başladığında büyük bir hız ve ivmeyle başladı ama sonrasında bölgede gelişen siyasi olaylar, yine ülke içerisindeki işte gündemlerin zaman zaman değişmesi sanki terörle mücadelede hedeflenen konu uzaklaştı veya o konu gündemden kalktı gibi bir hava doğurdu. Aslında bunun hiç ilgisi yoktu. Çünkü sahada işleyen bir sistem vardı. Pek göze görünmeyen, medyada da pek dile düşmeyen. İşte o sürecin artık sona geldiği, taşlanmaya yüz tuttuğu dönemlerdeyiz. Neydi o? İlk alınan planları şöyle kısaca hatırlayalım. İşte Suriye'de bir terör yapılanması var. Keza Irak'ta var. Artı Türkiye'de hani can çekişen demiyorum artık olmayan bir terör yapısı konuşuluyor. İran'da da PEJAK üzerinden bir yapı var. Yani 4 ülkeyi ilgilendiren bir denklem var. Şimdi bu denklemde Türkiye kendini bir kere denklemin dışına attı, onu söyleyeyim. Yani ülkemiz artık Allah'a şükür terörün görüldüğü, yaşandığı hiçbir dönem kalmadı. Artık her yer güvenli, her yer kontrol altında. İsteyen istediği yere gidebiliyor, istediği gibi ülkede özgür davranabiliyor, herhangi bir korku hissetmiyor. Bunu zaten en büyük yansımasını gelen turist sayısından anlıyorsunuz. Turizm Bakanı geçtiğimiz günlerde de ifade ettiği gibi bu konuda da Türkiye çok önemli gelişmeler kat ediyor. Çok ciddi bir rağbet ve talep var. Siz güvende hissetmediğiniz yere gider misiniz herhangi bir ülkeye? Artı o ülkeler zaten böyle bir durumda direkt kara listeye alınan veya yani zaman zaman da çağrı yapılan bir ülke konumunda yer alıyor. Güvenli değil, gitmeyin gibi. Tam tersi, Türkiye bu konuda dünyanın en güvenli bir ülkesi, coğrafyası haline geldi ve akın akın turistler geliyor. Ha, baktığınızda gerek yerli gerek yabancı gelenlerin terör konusunda hiçbir endişesi kalmadığını görüyorsunuz. Tabii yetmiyor bu. Bunun yanında hukuken artık bu iş tamamen gündemden çıktı, kapandı bu konu diyebileceğiniz bir noktaya meseleyi getirmeniz lazım. Şu an uğraşı buna, gayret buna. Baktığınızda Sayın Bahçeli'nin açmış olduğu sürecin sonrasında alınan kararlar şöyleydi. Irak ve Suriye ağırlıklı olarak oralar konuşuluyor. Çünkü en büyük terör yapılanması bu iki ülkede vardı. Burada bulunan teröristler silah bırakacak, silahı bulunduğu ülkenin makamlarına teslim edecek. Hı hı. Daha sonra bu silah bırakanlar bir tasfiye işlemine tabi tutulacak. Tasfiyede de şöyle bir yol ve yöntem izlenecek. Bir,

0: örgüt içerisinde bulunan ama hiçbir eyleme katılmamış, herhangi bir bu konuda dahli olmamış kişiler ayrı bir işleme tabi tutulacak. Yani ne kastediyorum? Örgüt içerisinde belki 10 yıldır var faaliyette ama bugüne kadar herhangi bir o saldırıya, bir terör olayına karışmamış. Bunlar bir grup. Bir diğer grup, son dönemlerdeki bu örgüt içerisinde çokça var. En ağırlık sayı bunlarda. Örgüt eleman devşirmekte zorluk çektiği için Irak ve Suriye'de köyler basıldı, evler basıldı, okullar basıldı. Orada bulunan henüz daha çocuk diyebileceğin yaştaki insanlar, kadın, genç kız ya da erkek cinsiyetine bakılmaksızın örgüt tarafından daha kaçırıldı. Evlerinden çocuklar, ailelerinden koparıldı. Silahı dayadılar alnına, anne babasına, çocuğa ve bizimle geliyorsun dediler. Şimdi bir de böyle bir örgüte katılan kitle var. Ve bu kitle tehditle, şantajla, işkenceyle, baskıyla örgüt içerisinde tutuldu. Hatta şuna kadar gitti iş. Kaçmaya kalkarsanız ailenizin tamamını öldürürüz. Ondan sonra aklınızdan dahi geçirmeyin. Şimdi bir grupta bu var. Bir diğer grup, üçüncü grup, örgüt içerisinde kalmış ve bugüne kadar da birçok kanlı eyleme, terör saldırısına katılmış. Bunlar sayıca azaldı. Niye? Zaten biz çoğunu etkisiz hale getirdik. Ama neticede böyle bir grup da var. Bu grupta işte üçüncü grup olarak bu tasnif de yerini alıyor. Dördüncü ve son, örgütte sözde lider dediğiniz bir kadro, bir yapı. Bu yapı, örgütün işte o şaklaman ekibi var, lideriz diye ortalıkta gezen bunlar. Bu dört gruba nasıl işlem yapılacak? Bu dört
1: Evet.
0: gruba yapılacak işlem olan şu. İlk etapta bu dört grup içinde, örnek, operasyon Irak'ta gerçekleşiyor. Iraklı olanlar bir adım öne çıksın, Iraklı olmayanlar bir adım geriye gitsin. Niye bu ikiye ayırdık? Çünkü Iraklı olmayanlar bu tasnife göre ülkenin dışına çıkacaklar. Hangi ülkeye aitse oraya gidecekler. Örnek, Suriyeli terörist Irak'ta kendi ülkesine gidecek dediğim tasnif ve sınıflamayla. Yine Türkiye'li, yani Türkiye'de yaşayan bir terörist Türkiye'ye gelecek. Bir tek istisna var burada. Örgütün sözde lider dediğimiz çapulcu takımı. Onlar o ülkenin elemanı olsa dahi bu üç ülkeden herhangi birine gidemeyecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilecekler. Daha sonra bu ülkeler arasında bu dağılımı ve paylaşımı yaptıktan sonra o ülkenin alacağı hukuki tedbirlere göre bir dizi işlemden geçirilecek. Şimdi biz Türkiye'ye gelenlerle ilgili bir işlem yapmak üzere bir hazırlık içindeyiz. Yani o sizin az önce bahsettiğiniz yasa değişikliği işte bunu kapsıyor. Bu bahsettiğimiz yasa değişikliğiyle ilgili süreçte dikkat edilmesi gereken husus şu, hassas olan konu şu. Bir, bu bir asla genel af değil, düzenlenen yasa. İki, bu yasada kişiye özel hiçbir tasarruf bulunmayacak. Niye bunları önemsiyorum veya niye bunları devlet ön plana çıkarıyor? Çünkü süreci sabot etmek isteyen bazı çevreler ısrarla hep şu başlığı işlemeye başladılar son günlerde. Bebek katili APO'ya af çıkıyor. Bebek katili APO serbest bırakılacak. Bunların olmadığını yetkili makamlar defalarca açıkladı. Biz de buradan bir kere daha duyuralım. Böyle bir hükümetin aldığı tedbir yok. Peki nedir burada esas alınan tedbir? Şimdi burada az önce sınıflamalarda bulundum, tasnifte bulundum. Devlet diyor ki, ben diyor bu hani örgüt içerisinde hiçbir olaya karışmamış, silah zoruyla dağa kaldırılmış veya dağa götürülmüş kişiler artı hiçbir terör hadisesine karışmamış olan teröristler, bunlara diyor bir özel diyor yapılanmaya gideceğim. Serbest bırakacağız. 3 yıl içerisinde herhangi bir olaya karışmadığı takdirde toplumla işte entegre olacak. Bu bir. Terör olaylarına katılmış polis, asker, benim güvenlik görevlimi şehit etmiş. Bu eylemlere katılanlar da hukuken yargılanarak yaptığının karşılığında cezasını alacak.
1: Evet.
0: Şimdi düzenleme bu. Biz tabii çok kaba başlıkla bir çerçeve çizdik. Bunun ince ayrıntıları muhakkak o yarın işte bekleniyor. Yarın çıkacak olan metinde bunlar vardır diye düşünüyorum. Benim yani terörle mücadele kapsamında alınan tedbirlere kabaca söyleyeceğim bunlar. Ama

0: daha detaylı, daha böyle ince bir değerlendirme metin çıktıktan sonra yapmak daha doğru olur. Çünkü bu şu ana kadar kamuoyunda konuşulan, dillendirilen ve bizim bildiğimiz başlıklar. Bir hatırlatma yaptık dinleyenlerimize neler olacağına dair, ama bunun yanında düzenlenen yasada veya teklifte daha başka ayrıntılar var mıdır? Yarın görüyor olacağız. Üzerine o zaman konuşacağız.
1: Peki, bir de tabii bugün Yüksek Askeri Şura yapıldı ve Yüksek Askeri Şura'ya göre komuta kademesi, görevde yükselme ya da emekliye ayrılma oldu. Bu şura kararlarını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Arzu Hanım, bu bizim rutinimiz. Yani Silahlı Kuvvetler'in her yıl uyguladığı bir sistem ve rütbe bekleme süreleri artı işte görev yerleri, görev yerlerine göre yeni atamalar. Bunlar hep bize yani tüzükle esastır. İşte generallerimizin 2 yıl kıta, 2 yıl karargah görevi, bunların buna göre bir görev dağılımı. Keza işte yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacaklar ya da rütbede bekleme süresi dolup terfi edemediği için emekliye ayrılacaklar. Bunların hepsi bu şurada görüşülen konular. Ben baktığımda çok büyük bir değişiklik yok komuta kademesinde. Bir tek Hava Kuvvetleri Komutanımızın bir görev değişikliği söz konusu. Yeni emekliye ayrıldı ve yerine yeni kuvvet komutanı atandı. Ben buradan hani bütün sıralı rütbeli komutanlarımıza hayırlı olmasını dilerim yeni atama ve tayin döneminin. Bu gene aynı her yıl yapıldığı gibi belirlenen tarihte planlamayla yapıldı. Ve şu an zannederim işte bir hafta 10 gün içerisinde yeni komuta katı terfi edenler dahil yerini alacak. 30 Ağustos'ta da herkes terfi edenler yeni rütbelerini takmış olacaklar. Şimdiden hem ülkeme hem onlara hayırlı olsun
1: hayırlı
0: diyorum.
1: Hayırlı olsun, evet. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gerilim, zaman zaman bu gerilimin yükseldiği, zaman zaman müzakere masasına dönüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan da bir belirsizlik de yaşanıyor. İran müzakere yok diyor. Washington müzakerelerin devam ettiğini söylüyor. Katar'dan taraflarla görüşmemiz devam ediyor açıklaması geliyor. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bölgede bundan sonra gerilim artar mı yoksa masadan barışla mı kalkılır?
0: Şimdi İran, daha doğrusu yani İsrail'in açmış olduğu bu belada iki yapıyı ben hep anlatırım Arzu Hanım. Dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Yani bir, İsrail'le birlikte hareket eden, savaşın devamından yana net tavır alan, İsrail'in değirmenine su taşıyan Amerika'daki küresel kanat, İran'daki İran'ın paralel yapısı diyebileceğim, devrim muhafızlarının içerisinde kümelenmiş, işbirliği içindeki o ikinci paralel yapı. Şimdi bu şeytan üçgeni çalışıyor. Amerika ve İran'ın aklı selim kanadı da bu şeytan üçgenine karşı bir oyun kuruyorlar veya bir denge kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu iki kanadı tekrar tarif edeyim. Biri savaşı isteyen, mutlaka her yer yanmalı diyen İsrail mantığı, Yahudi mantığı. Bir diğeri de burada İsrail'in bir tuzağı var. Bir şekilde bu tuzağı durdurmalıyız, artık bu bataktan çıkmalıyız diyenler var. Şimdi bu iki olumlu düşünenler, yani çıkmalıyız diyenler, Pezeşkiyan, Arakçı, Galibaf gibi İran'ın aklı selim kanadı. Gerçek İranlı, gerçek İran'ı isteyen, önceleyen siyasi kadro. Amerika'da da Trump'ı temsil ettiği işte Witkoff gibi yapı. Bunu ben aylardır anlatıyorum. Şimdi bu yapı bugüne kadar başardı. İsrail'in kurduğu tuzağı her seferinde ipin ucundan dönerek tekrar masaya döndürmeyi süreci başardı. Bu son süreç çok tehlikeli. Bütün tuşlara basılmış durumda ki ben İsrail'in bu son koz olduğu kanaatindeyim. Ve dikkat edin, biz o bütün tuşlardan şöyle örnek vereyim. Bulgaristan'ı değerlendirdik. Acaba İran saldırır mı diye. Ukrayna bir anda denkleme girdi. Yahudi kökenli olan Zelenski ne hikmetse bir anda Hazar Denizi'nde bir İran tankerini vurmak durumunda kaldı. Keza Yunanistan bir anda denkleme girdi. Acaba olabilir mi? Hani Yunanistan'a bir saldırı olur mu ki İran bunun tehdidini hep savurdu. NATO'yu adeta üstüne gel buraya dercesine bir İran mantığının orada devrim muhafızları o paralel yapı tarafından dillendirildiğini gördük. Mısır'a bir sahte bayrakta olsa saldırı düzenlendi ve neler oluyor diye herkes sordu. Yani bir bölgesel savaş mı geliyor diye. Şimdi bu tarafa da baktığında zaman zaman tuzağa düşen söylemleriyle bir Trump, ama sonunda fark edip aman ha yani bu İsrail'in değirmenine su taşımak olur, masa öncelenmeli, görüşmeli, diyalog çıkmalı diyen de bir Amerikan aklı artı İran'daki temsil ettiği, muhatap olduğu kanat var.
1: Evet.
0: Şimdi bu iki yapının savaşı devam ediyor. Bu iki yapının savaşı aslında NATO zirvesini hatırlarsan meseleyi belli bir olgunluğa getirmiş idi. Hı hı. Yani orada aslında herkes bitti bu işte derken bir anda dört tane gemiye İran'ın yaptığı, devrim muhafızlarının yaptığı saldırı her şeyi başa döndürdü. O saldırı da İsrail destekli bir saldırıydı. İsrail'in aklıyla yapılan bir saldırıydı. Bunu bahsettiğim paralel yapı yaptı ve İsrail'in istediği gerçekleşti. Barış masa hepsi boşa düştü.
1: Hı hı.
0: Ve biz kıyamet savaşını konuşur olduk. Şimdi tekrar Trump böyle bir çıkış içerisinde, yani diyalog olmalı. Ve İran tarafında da aklı selim bir kanat, aynı kanat bunu destekliyor. Fakat enteresan, İran'da mesela yayına gelmeden aldığım teyide muhtaç son bilgiye göre Pezeşkiyan, Arakçı ve Galibaf'ın yetkilerinin alınacağı, hatta tutuklanacağı gibi bir takım iddialar var.
1: Ama görevimizin başındayız diyor Pezeşkiyan da. Aynı zamanda o açıklamayı da yapıyor.
0: Yapıyor ama İran'ın o İsrail'le işbirliği içinde olan devrim muhafızları dediğim paralel yapısı da
1: bir yandan çalışıyor.
0: Çalışıyor
1: diyorsunuz.
0: Ve her an bir tutuklama, her an bir, hatta bir suikast dahi gerçekleşebilir.
1: İlginç.
0: Ortam müsait. Dolayısıyla ben halen masanın ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum.
1: Hı.
0: İsrail'in bir hani el yükselten sabotajı olmadığı takdirde.
1: Peki, göreceğiz bakalım önümüzdeki süreçte bu konu başlığında neler yaşayacağız. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bir yayın diliyorum.
1: Sağ olunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Baş bu konuğumuzdu.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Tabii ki siyasetten ekonomiye, güvenlikten toplumsal gelişmelere kadar masamızda oldukça kritik başlıklar var. Enerji diplomasisiyle başlamak gerekirse Ankara-Bağdat hattında bir devasa adım atıldı. Türkiye ile Irak arasında enerji alanında tarihi günlerden birini yaşıyoruz, dönemlerden birini yaşıyoruz. Ceyhan Limanı üzerinden Irak petrolünün ihracatına yönelik bir yıllık yeni bir anlaşma imzalandı bildiğiniz gibi. Anlaşmanın kalbinde yatan rakam günlük asgari 750 bin varil. Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri Ankara'da temaslarda bulundu ve imzalar BOTAŞ'la Irak Ulusal Petrol Şirketi arasında atıldı. Irak Başbakanlığı bu hamleyi ülkenin stratejik çıkarlarını koruyan büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Türkiye cephesi ise küresel krizlerin gölgesinde bu hattın Körfez için en güvenilir alternatif olduğunun altını çiziyor. Tabii Irak Petrol Bakanlığı'nın vizyonu sadece nakliyatta sınırlı değil. Hedef bu rakamı günlük 1,5 milyon varile çıkarmak. Bunların da Kerkük'ten gönderilmesi planlanıyor. Önce Kerkük'ten, daha doğrusu önce Basra'dan Kerkük'e, Kerkük'ten de toplanarak Beji'den de Türkiye topraklarına aktarılması planlanıyor. Gelelim Irak siyasetini sarsan bir diğer sıcak gelişmeye, yolsuzluk operasyonlarına. Irak Federal Bütünlük Komisyonu ve güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü dev bir yolsuzluk operasyonu hafta damgasını vurdu. Resmi rakamlardan paylaşılan verilere göre devlet ihalelerinde usulsüzlük ve kara para aklama suçlamalarıyla aralarında üst düzey bürokratların

34 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında şu ana kadar yurt dışına kaçırılmaya çalışılan yaklaşık 120 milyon dolarlık ekip ve mal varlığına el kondu. Bununla ilgili mücadele devam ediyor. Güvenlik demişken Irak sınır muhafızlarının paylaştığı bir detay oldukça dikkat çekici. Sınır birlikleri bu yılın ilk 6 ayında tam 4,5 milyon kaptagon hapı ele geçirdi. İşin ilginç tarafı ise kaçakçıların kullandığı yöntem. Zehir tacirlerinin bu hapları Suriye sınırından Irak'ın Anbar ve Necef çöllerine balonlarla bağlayarak havadan uçurduğu tespit edildi. Anbar Güvenlik Komitesi yetkilileri de bu yöntemin özellikle Suriye'deki yönetim değişikliğinden sonra artış gösterdiğini ve sadece geçtiğimiz ay 4000'den fazla hapın balonlarla sınırdan geçirilmek istenirken yakalandığını rapor etti. Yani müşturucuyla mücadele de devam ediyor. Biraz da kuzeye, yani bu bulunduğumuz bölgeye uzanacak olursak, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ders saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan Sincar dahillerin durumuna ilişkin yeni veriler paylaştı. Bildiğiniz gibi 12. yılı doldu. Gelen resmi açıklamalara göre şu an 19 bini KDY'deki kampların içinde, 30 bini ise kampların dışında olmak üzere toplam 49 bin aile hala evlerinden uzakta yaşıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de Sincar'daki terör örgütü PKK'nın varlığı. Bugüne kadar 27 bin aile Sincar'a dönmüş olsa da süreç yavaşladı. Bunun en temel sebebi ise birincisi PKK, ikincisi de ekonomik sıkıntı. Hükümetin geri dönüşleri teşvik etmek için aile başına verdiği 4 milyon dinarlık, yani 3 bin dolarlık yardım ve beyaz eşya desteği Kasım 2025'ten bu yana gerçekleştirilemiyor. Ve son olarak Kerbela'dan bahsedelim. Hazreti

0: senin ve 72 arkadaşının şehadetinin 40. gün anısına çeşitli etkinlikler düzenleniyor Erbain'de. Necef'ten Kerbela'ya uzun bir yürüyüş. Necef ile Kerbela arasındaki güzergahta 13 bine yakın hizmet çadırı kuruldu. Bu çadırlar arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden giden gönüllülerin kurduğu çadırlar da var. Sadece Türkiye'den 50 bine yakın kişinin bu anmalara katıldığı ifade ediliyor. Çadırlarda ziyaretçilere ücretsiz yiyecek ve içecek dağıtılıyor. Yine dualarda Gazze ve Filistin başta olmak üzere tüm dünyadaki mazlumlar da unutulmuyor. Bu devasa toplam aynı zamanda diplomatik bir mesaja da sahne oldu. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de törende hazır bulunuyor. İranlı yetkililer Tahran'la Bağdat arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde olduğunu ifade ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Arzucuk'la.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Sporun gündemini konuşacağız. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Lütfi Özel. Hoş geldiniz
1: Merhabalar, hoş
0: programımıza.
1: bulduk.
0: Futbolun gündemiyle başlayalım.
1: Vallahi ister istemez, çünkü
0: Değil mi?
1: habire bir hareketlik var.
0: Evet.
1: Sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta da ilgilendiren konular var. Hani Türkiye'nin sesindeyiz madem, uluslararası boyutunu mutlaka bir biçimde
0: Konuşmak lazım.
1: değinmek lazım. Şöyle hemen başlayayım, çok kısa
0: Tamam.
1: özetleyeyim onu.
0: Takımlarımızın Avrupa Kupası'nda maçları var.
1: Evet,
0: Oradan mı
1: onlar da
0: başlayalım?
1: yok. Orada

0: Maçları dörde böldüler yani neredeyse. Şimdi UEFA bunu istemiyor. Biz kullanmayacağız böyle bir özelliği ama şimdi bu şirketleşme ve satma işi çıkınca başta UEFA olmak üzere ki bütün futbol müsabakalarına çıkmayız. FIFA'yı ilgilendiren hiçbir şey çıkmayız şeklinde rest çekti. Güney Amerika'dan rest geldi. Asya'dan rest geldi. Yani kendi ölçeğinde, kendi adamlar üzerinden destekleyenler oldu da şimdi çok baskı olunca vazgeçti.
1: Ülkeler de bu şey turnuvalara katılmayız, değil mi?
0: Evet.
1: Organizasyonlarda yer
0: Rest
1: almayız
0: çektiler yani.
1: dediler.
0: Evet.
1: Türkiye de yer aldı rest çekenlerin
0: UEFA'nın
1: arasında.
0: içindesiniz yani. Sonuç itibariyle başka türlü davranmanız beklenmezdi. Ama şöyle bir şey oldu. Tamam geri çekti fakat bu çok yoğun bir tepki de oluşturdu. Bu tepki sonunda önümüzdeki yıl yapılacak FIFA seçimlerinde Infantino'nun yeniden aday olamama, olsa bile seçilememe durumu ortaya çıktı. Ben şöyle bir şey yazmıştım sosyal medya ortamında. Futbol iki nokta üst üste Infantino'nun oyuncağı. Yani o hale getirdi diye düşünüyordum. Kamuoyu da, uluslararası kamuoyu da buna benzer bakış açısına sahip. Ki onun bir çeşit de şey oldu, bu kanıtı oldu. Fakat şunu da gördük. Buradaki bağlantının ağırlığı, temel noktası ABD Başkanı ile birlikte bir hareket şeklinde yansıdı. Hatta şirketleşmenin başına da ABD Başkanı'nın oğlunun arkadaşları mı vesaire böyle bir şey okudum yani öyle diyeyim. Dolayısıyla bu ilginç bir tepki oluşturdu. Demek istiyoruz ki bu gerçekleşseydi başka bir hikaye futbol üzerinden konuşmaya başlayacaktık. Şimdi 64 takıma çıkartmaya çalışıyorlar bundan sonraki dünya şampiyonası 1-2. Hani işte bu endüstriyel futbol deyip kurallarla oynama, şunlarla oynama, bunlarla oynama pek çok şeyi bir araya getirip evet oyuncak olarak şey yapıyorlar resmen eğleniyorlar kamuoyuyla. Fakat şundan karşılık bulmuyor. Yani futbolun bir kendi ruhu var, kendi bir doğası var. Onu da çok fazla bozmaya gerek yok ama yeteri kadar bozuldu. Bana sorarsanız bu elektronik işin içine girdikçe bozulmaya devam ediyor. Şimdi de çipli toplar geldi.
1: Öyle mi?
0: İkinci yarıdan itibaren çipli top.
1: Ne demek çipli
0: Çipli
1: top?
0: top. Özellikle offside pozisyonlarında topun son ayaktan çıktığı anı elektronik olarak tespit etmeye yarayan bir şey. Bu iyi bir
1: Hanımlar
0: şey.
1: için çok iyi bir şey değil mi? Biz bir türlü ofsayt anlayamıyoruz
0: Hayır,
1: ya.
0: offside yine
1: Ay
0: anlayamayacaksınız
1: öyle
0: da
1: mi?
0: evet. Sadece kural şeklinde ayaktan son çıktığı anı tespit etmek biraz şöyle sorun oluyor. Buna bakan şeylerin tabii böyle dedim ama bunu şaka olarak söyledim tabii ki yine anlamayacaksınız derken. Evet. Şimdi VAR'daki bulunan görevlilerin bu çizgilerle kasıtlı olarak oynadığına ilişkin spekülasyonları çok konuşuyoruz. Dolayısıyla
1: İlginç.
0: bundan en çok kurtaracak vesaire. Buna ben şöyle diyeyim. Hani futbolun tırnak içinde sahtekarlığını bir ölçüde azaltacak bir şey bu. Öyle görülüyor. Fakat VAR protokolü ortaya çıktığı zaman ilk cümlem şuydu. Biz bunun da canını okuruz. Sadece biz değil,
1: Dünya.
0: bütün dünya canını okudu. Herkes kendi kafasına göre kurallar icat etmeye başladı. Bizde de bu oldu. Dolayısıyla bunun da canını okuruz. Şimdi gelen bilgiye göre yine haberlerde gördüm. Gol çizgisi teknolojisini de alıyormuş Futbol Federasyonu. Bu gol çizgisi de topun tamamının çizgiyi geçtiğini tespit etmeye yarayan bir kamera sistemi. Ama bunlar ikinci yarıya yetişebilecek. Çünkü bir hem pahalı hem de bunların için kameralar alınacak, yeni düzenlemeler yapılacak, kamera yerleri yine uluslararası sistemin, uluslararası kuralların istediği gibi yerleştirilecek. Biraz zaman alacağını söyledi Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz. Ama yani olmasını bekleyelim. Biz ön yargılı olarak da buradan kamuoyuna hani bundan da bir şey çıkmaz noktasında bir bakış açısı sergilemeyeyim tabii ki. Haksızlık olur. Futbol Federasyonu ne yapsa aslında bir tırnak içinde kulp bulup eleştiri yapıyoruz. Bu da ister istemez bu bir zeminde oluşuyor. Ama sevmiyorlar tabii eleştiri yapılmasını öyle söyleyeyim.
1: Evet. Bir
0: Yapacak bir şey
1: de
0: yok.
1: hakemler için bazı kural değişiklikleri var.
0: Şimdi bu kural değişikliklerini Dünya Kupası'nda FIFA uygulattı. Yani 5 saniye içinde topu elden çıkartma, taç atışını kullanma, 10 saniye içinde oyuncu değişikliği vesaire gibi.
1: Onun devamı mı? O kural
0: Bu aynı yok
1: değişikliklerinin.
0: devamı değil. Hani orada işte Dünya Kupası'nda biz de yaşadık. eli

0: Ayrı
1: Fazla
0: bir...
1: giterek kapatma, kırmızı kart dedi FIFA yeni kurallarda. Ama UEFA hayır, sarı kart uygulanacak dedi. Şimdi o sarı karta dönecek. Bunun gibi işte şöyle var, ikinci sarı kart pozisyonu olduğunda kırmızı karta dönüşüyor biliyorsunuz. Önceden müdahale etmiyordu hiç, şimdi müdahale edebilecek. Bir de yani şöyle diyeyim, buna benzer böyle çeşitli tırnak içinde incik boncuk değişiklikler, ama bu neye yarayacak? Bu oyunu çabuklaştıran bir şey.
0: En çok faal konusunu konuşuyor
1: Şöyle
0: hakemle.
1: hakem, ha bir de yeni icat bu bizde. Her sezon başında bir icadımız olur bizim. Geçen sezonlarda şöyleydi. Hakemin başına toplanırsa oyuncular bir kararını itiraz için, kaptanı sarı kart gösterecek. Hiç görmedim. Yani öyle söyleyeyim. Bizim futbolumuzda hakemler bunu uygulamıyorlar. Şimdi de işte buna benzer küçük şeylere, itirazlara vesaire aynı şekilde müdahale edileceğini söylüyorlar. Kart gösterileceğini söylüyorlar. Öyle bir şey uygularlar mı, uygulamazlar mı onu bilmiyorum.
0: Bir de faullerle ilgili bir karar. Hani yani oyunu çok düşürecek faulleri
1: Ha
0: birlikte
1: şöyle
0: almayacak.
1: dokunma, dokun küçük
0: Ha
1: dokunmalara.
0: evet.
1: Evet, ben çeşitli programlarda hani parmak ucuyla dokunduğu anda dahi çalıyor hakemler. Onlar da bunu şöyle anlatıyorlardı. Perde arkasında, yalnız bu perde önünde değil. Yani durumu idare etme, bazı takımları işte bazı uygulamaları kitabına uydurma, amiyane deyişle. Tabii, işin her boyutta tırnak için alarak söylüyorum bunu. Sahtekarlığını sahaya yansıtma çabası bu. Futbol aslında böyle bir şey değil tabii. Hadi, tabii ki aldatmalar vesaireler bazen olmuyor değil, oluyor. Ama rakip takımın, rakibinizin haklarına müdahale edecek, onların haklarını gasp edecek bir şeye kalkıştığınız zaman olmuyor. Şurada geçen 2 gün önce bakın, Galatasaray bir hazırlık maçı oynadı. Orada maçın hakemi bizim hakem Oğuzhan Çakır, daha şimdiden kamuoyu onu gömdü. Yani hakemliği bıraksın diye, ama hak etti bunu. Yani bu ağır eleştiri onun için. Bu kadar yapmaması gerekir diye düşünüyoruz. Şunu demeye çalışıyorum. Bu kural değişiklikleri vesaire hepsi kağıt üzerinde çok yerinde, uygun. Yapılmasını da destekliyoruz belki medya olarak da. Ve oyunu çabuklaştırmaya yarayacak olan bu kural değişiklikleri de özellikle çok yararlı olabilecek bir şey. Kabul. Bunlara hiç itiraz yok. Kim uygulayacak? Bizim en büyük sorunumuz o. Onu uygulama konusundaki hakem kalitemizdeki düşüklüğün altını çizeceğiz yani. Benim iddiam şu, bu sezon çok daha fazla, siz rahatsız oluyorsunuz bazen bunlardan, yine mi hakem konuşacaksınız diye. Ama daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum. Bir hamle yapmış federasyon, bu da bugünün yeni gelişmesi. Anthony Taylor, İngiliz hakem, onu biz almışız. Yani bizim hakemleri başına getirmişiz. MHK başkanı değil. Hakem eğitimiyle ilgilenecek.
0: Eğitmen
1: Hakemlerin
0: olacak.
1: gelişimiyle ilgilenecek. Aslında bakılırsa Anthony Taylor çok iyi bir hakem. Yani çok yüksek seviyede maçlar, finaller yönetmiş. Daha Dünya Kupası'ndaydı yeni. Ve hakemliği bıraktı. Bırakır bırakmaz bu tip isimler, büyük isimler böyle kendilerini bir FIFA yönetimini hazırlamak için değişik yerlerde bir şey yapıyorlar.
0: Basamak var.
1: Basamak kullanıyor. Cüneyt Çakır da mesela şeyde, Gürcistan'da
0: Gürcistan'da.
1: ve o FIFA'nın hakem eğitiminde. Bütün Dünya Kupası'na katılan hakemleri Cüneyt Çakır eğitti. Ama bizim federasyonumuz onun Türk hakemleri eğitmesine izin vermedi. Türk futbolcularına pardon, eğitmesine izin vermedi. Böyle bir tuhaflığımız var bizim. Böyle söyleyince de yine kızıyorlar, üzülüyorlar, ama bunlar da gerçeklik. Bunları da söylemezsek ne söyleyeceğiz değil mi? Bir
0: Evet.
1: biçimde söylememiz gerekiyor. Bu Taylor'ın gelmesiyle bir bakış açısı, yeni bir bakış açısı oluşur mu? Valla oluşmasını umuyoruz, ama hani işte bu bir teknik direktörüm, sadece isimlendirmeden söyleyeyim. Bu hakem bir daha buraya gelemez diyen bir bakış açısı sergileyip disiplin kurulu da buna ilişkin olarak bir hareket göstermiyorsa, vallahi Anthony
0: Kim
1: Taylor da
0: gelirse
1: gelse,
0: gelsin diyorsunuz.
1: Infantino gelse bir şey değişmeyecek.
0: Değişmez.
1: Dolayısıyla böyle handikaplarımız var.
0: İlginç bir sezon bizi bekliyor.
1: İlginç ötesi bir sezon bizi bekliyor. Hem kural değişiklikleriyle, bunu
0: Evet.
1: hakemlerin nasıl uygulanacağını da bilmiyoruz. Şimdi seminer, meminer falan, yani tamam, aslında medya mensuplarının da bu seminerleri alması lazım. Umarız benim dediğimi ben yutarım. Vay be, ne kadar haksızlık etmişim derim. Şahane bir sezon olur. Ama İnşallah diyelim.
0: İnşallah ki. Peki sezona varıncaya kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa arenasında maçları var. Onları konuşalım. Playoff
1: Çarşamba,
0: kuralları.
1: Çarşamba, Perşembe, yarın ve öbürsü gün. Hı-hı. Evet. Şimdi Fenerbahçe Sturm Graz'da oynayacak. Orayı geçerse Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Burası zor bir yol. Hı-hı. Yani Sparta Prag da güçlü bir takım. Lyon da bayağı güçlü bir takım. Fenerbahçe bugüne kadar onlarla 5 maç yapmış. 4 mağlubiyet, 1 beraberlik var. Fakat ne avantaj? Bu Fenerbahçe için de aynı zamanda söyleyeceğim şey dezavantaj. Onlar için de sezon başı. Hiç kimse formunda değil. Hiç kimse yerini bulmadı. Daha transferler yapılmadı. Bazı sakatlıklar devam ediyor. Fenerbahçe'de hala bir forvet alacak. Alamadılar bir türlü. Bir kanat alacaklar. Alamadılar bir türlü. Başkan Aziz Yıldırım konuşma yaptı. Paramız yok dedi. Ama seçimden önce bizde çok para var diyordu. Evet. Dolayısıyla bu seçim kandırmacalarından da usandık artık. Yani futbolda önüne geçilecek bir şey değil bu. Beşiktaş'a gelince onlar Kralova ile oynayacaklar. Hı hı. Oradan geçerlerse, geçme ihtimalleri yüksek, onu söyleyeyim size. Ya da benim görüşüm bu. Hı. Dinamo Zagreb, Zalgiris mağlubuyla oynayacaklar. Hı hı. Galibiyle değil, hı, mağlubuyla. Beşiktaş transfer yapmaya devam ediyor. Şu andaki mevcut kadronun ortaya koyduğu yeni teknik direktörle, İtalyano ile birlikte hiç de fena değil. Gayet, hı hı, iyi götürüyorlar. Tur geçme konusunda bir sorun olmaz ama işte transfer biraz hala sorunlu. Salah diyorlardı. Şimdi Salah Trabzon'a geliyor diye bir, hı, hikaye çıktı. Bunu söylerim şimdi birazdan ama şeyi söyleyeyim. Trabzonspor'un rakibini söyleyelim. Ferencvaros ya da Gornik Zabrze. Ferencvaros.
0: Zor isimler.
1: Evet, Ferencvaros bildiğimiz takım tabii de. O oradaki iş, eğer onlar gelirse ki büyük bir ihtimalle onlar gelecek. Zor. Şimdi Trabzonspor şöyle bir şey bize ortaya koydu. Kabul ettiğimiz şey şu. Genç oyuncuları scoutlar buluyor ve Trabzonspor onları yetiştirip satarak iyi para kazanıyor. Bunu bir geçim yolu olarak bulduklarını söyledi Trabzonspor. Ayrıca da Trabzonspor'un 59. yıl dönümü kutlandı. Buradan da tekrar tebrik edeyim. Her programda aşağı yukarı tebrik ediyoruz. Burada da etmiş olalım. Yalnız başkan şunu demişti. Yani biz bununla geçirebiliriz. Bunun karşılığı şöyle oldu. 70 milyon euroluk bir satış yaptılar. Daha yapabileceğimiz potansiyelimiz var ama satış yapmak istemiyoruz diye bir açıklama yaptı. Şimdi yalnız Salah'la ilgili ortaya atılan şeyler şunlar. 17 milyon euro yıllık maaş ve 5 milyon euro da bonus. Yani şöyle diyeyim, 22 milyon euroluk bir fatura. Bunu Trabzonspor öder mi? Vallahi ben muhasebeci değilim. Kulübün yöneticisi de değilim. Bunu nasıl ödeyebileceği konusunda bir fikrim yok. Ama mantığım diyor ki bir, ödeyemez. İki, diyelim ki sponsorlar buldular, işte formasını sattılar, onda %20-25'ini istiyor diye haberler çıktı. Bunlarla yola çıktılar. Fakat bu değer mi? Bir de o var. Trabzonspor'un Salah bir marka, doğru, ama bu oyuncuyla bir marka değeri ya da değerini yükseltme çabası içine girmesi bu rakamlarla karşılık bulur mu? Ben vallahi çok fazla emin değilim. Hatta şöyle söyleyeyim, keşke böyle bir sıkıntılı işin içine girmeseler. Hmm. Çünkü Salah'ın uyum sağlayıp sağlayamayacağı, burada tutup tutmayacağı, tekrar satışı olur mu olmaz mı onları bilemiyoruz. Ama bu Trabzonspor'un tercihi tabii. Biz sadece Salah'ı Türkiye'de izlemekten hoşnut oluruz. Ne olacak? Hı-hı. Şuraya Ankara'ya da gelir. Gençler Birliği ile maça bir kere daha görmüş oluruz. Yani. Öyle diyelim. Bunlarla uğraşıyorlar ama transfer piyasası aşırı yoğun ve aşırı pahalı bir şekilde devam ediyor. Galatasaray daha transfer doğru düzgün yapabilmiş değil. Gelenlerden de şikayetçiler hatta yollanacak şekilde haberler de çıkıyor. Ama diyorlar ki hayır alacağız, merak etmeyin, nokta atışı yapacağız vesaire. Biz gazeteci olarak ya da medya mensubu olarak bu süreci bu şekilde takip ediyoruz. Bazı meslektaşlarımız içeriden çok net bilgi aldıklarını ifade ederek şu geliyor, bu geliyor, şu geliyor, şu oldu, bu oldu diyorlar ama hiçbiri olmadı daha şu ana kadar. Sadece bazı gelen oyuncular diyelim ki onlar iş yapabilir mi? Beşiktaş bu anlamda verim aldı. Fenerbahçe'nin Avrupa maçındaki görüntüsü çok parlak değildi. Hmm. Ama şimdi yarın akşam göreceğiz bakalım ne olmuş. Biraz daha iyi bir iş var mı yok mu? Fenerbahçe'de de yapay bir sorun şöyle çıkıyor. Asensio ile İsmail Kartal arasında bir sorun varmış şeklinde bir pompalama var medya üzerinden. Bunu çok anlamlı bulmuyorum ya da bana pek öyle gelmiyor. Fakat

0: futbol piyasası böyle spekülasyonlarla dönen bir piyasadan bahsediyoruz tabii ki.
1: Evet, bu açıdan da ilginç bir sezon bizi bekliyor anladığım kadarıyla.
0: İlginç ötesi bir sezon olacağı çok aşikar.
1: Neyse biz izleyiciler, futbol severler açısından düşünürsek eğlenceli olur herhalde, enteresan olması
0: Hele bizim için,
1: sezonun.
0: yani medya için.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle, medya, spor medyasında hem görsel medyada hem yazılı medyada. Yazılı medya daha cılız kaldı biraz ama yazılı medyadaki arkadaşlarımız da görsel medyadalar. Tıpkı benim gibi öyle söyleyeyim. Dijital medyadan bahsetmiyorum. Televizyon kanallarından bahsediyorum. Ama dijital medyanın içinde de yoğun bir şekilde var. Şöyle diyeyim. Burada ne söylersen söyle alıcısı var. Yani bu iyi bir şey değil aslında. Bundan ben rahatsızlık duyuyorum. Yani ben şöyle diyeyim. Salah Fenerbahçe'ye gelecek diye burada herhangi birisi gelip söylese bunu bu satın alınır. Yani inanılır bu. Ama ben bunu demeye utanırım öyle söyleyeyim. Fakat bizdeki şey süreç biraz böyle duygulardan uzak devam ediyor. Bu bir eleştiri olarak da öz eleştiri olarak da kabul edilebilir. Fakat bundan kurtulma şansımız yok. Başka ülkelerin spor medyaları bizden farklı değiller. Hele İngiliz medyası. Yani bulvar medyaları her ülkede güçlüdür. Çok etkilidir. Ama futbolla ilgili ortaya çıkartılan işler aman aman öyle söyleyeyim.
1: Neyse bütün dünyada böyleyse.
0: Yani elle gelen düğün bayram diyorsanız bu bir şey. Bakış açısı
1: şey
0: ama.
1: Böyle yok kabulleneceğiz. Yani,
0: hadi.
1: Kabul
0: çok içimden gelmiyor öyle söyleyeyim.
1: Peki evet anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla eğleneceğiz bu sene. Futbolu
0: izlerken
1: çok eğleneceğiz.
0: Bayağı gündemimiz olacak, meşgul olacağız. Habersiz kalmayacağız, olaysız kalmayacağız. Bazen belki sinirleneceğiz vesaire falan ama zaman gösterecek bunu tabii.
1: Peki, evet bugün gündemde bu başlıklar vardı sporun gündeminde. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için sağ olunuz. Spor yorumcusu Lütfü Özel konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

yeter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi, siyasette ahlak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

0: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi edilerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen isimlerden biri de assubaylıktan generalliğe yükselen, kariyeriyle bilinen Tümgeneral Orhan Gürdal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktı, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı, Malazgirt zaferinden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
1: Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
0: Beştepe'deki toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararların açıklanmasının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararları sonrası açıklama yaptı. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devletimiz, milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, dedi. Duran, görevlerine devam eden ve yeni görevlere atanan komutanları tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Görevlerini tamamlayan komutanlara da yıllarca süren fedakarlıkları ve hizmetleri için teşekkür etti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Kanun teklifi dün AK Parti Grup Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla milletvekillerinin imzasına açılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün çerçeve kanun teklifini imzaladı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli'nin teklifi imzaladığı anlara ait fotoğraf karesi yer aldı. Paylaşıma, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza notu eklendi. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da diğer imzacılar arasında. AK Parti grubu da yarın sabah saat 10'da mecliste kapalı bir toplantı yapacak.

0: milletvekilleri çerçeve yasayla ilgili bilgilendirilecek. Ardından teklifin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Yeni Parti ve CHP ile Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Ziyarette muhalefet partilerine çerçeve kanun teklifiyle ilgili bilgi verildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yaklaşık 12 maddeden oluşacak. Kanunun hayata geçmesiyle iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör saldırısı talimatı veren ve güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik düzenleme olmayacak. PKK, KCK dışında bir örgüte yönelik de hukuki düzenleme yapılmayacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenleme de yürürlüğe girmeyecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür, dedi. Önceliğin terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılması olduğunu kaydetti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusunu da hatırlattı. İç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin en sağlam teminatıdır, ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz, dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek, açıklamasını yaptı.
1: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset, yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye İlçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı, makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz, dedi.

0: içki kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var, ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlakçı zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
1: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Hakan Fidan'la Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Rabelsi'nin Ankara'da bir araya geldiği belirtildi. Fidan ayrıca Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile de görüştü. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Karadeniz'de Türk sahipli iki gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırıda 4 mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için acil önlem çağrısı yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de sivil gemileri de etkileyecek şekilde yayılmasından ciddi endişe duyulduğu bildirildi. Önleyici tedbirlerin alınmaması halinde Karadeniz'deki gerilimin başta gıda güvenliği olmak üzere çok boyutlu olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi.
2: Bu protokol sayesinde İşkur'un hizmetlerinden faydalanan işverenlerimizin ilave kadın ve genç istihdamını önceleyen bu finansal ürünlerden bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasını ortak bir öncelik olarak belirlememiz bu işbirliğinin kıymetini daha da artırmaktır. Kadınların ve gençlerimizin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılımı hem ailelerimizin refahı hem de ülkemizin ekonomik kalkınması için son derece önemli.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkat çekti. Bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor dedi. Bakan Kurum, Ankara'da COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programında verdi mesajlarını.
3: Su stresi giderek derinleşiyor. Kuraklık yine bu kapsamda tarımsal üretimi, şehirlerimizin geleceğini, ekonomik istikrarı ve yine toplumların bir arada yaşama kapasitesini doğrudan etkiliyor. Artık iklim göçleriyle karşı karşıyayız. Yangınlar bu sürecin ülkemizi, dünyayı ne kadar etkilediğini de artık gün yüzüne bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Bütün bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir aslında dönüşüme zorluyor. Bu dönüşümü doğru yönetmek, insanlığın ortak geleceğini korumanın da değerli hocalarım temel şartıdır.
1: Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeni bir döneme giriliyor. Yıl sonuna kadar 81 ilde iklim değişikliği koordinasyon kurulları kurulacak. Her ilin iklim haritası çıkarılacak. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmete giren kütüphane

0: Kütüphanelere Şırnak'ta bir yenisini daha ekledi. İl Halk Kütüphanesi'ni hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 1300'den fazla kütüphanenin faaliyet gösterdiğini söyledi. Halk kütüphanelerindeki üye sayısının da son 8 yılda 7,5 milyona yaklaştığını vurguladı.
1: Bugün ülkemizin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphanemiz hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 75 çocuk kütüphanemiz, 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz, 3 havalimanı,

0: iki gar ve iki hastane kütüphanemizde faaliyet göstermektedir. Son 8 yıl içinde halk kütüphanelerinde üye sayısını 2.8 milyondan 7.2 milyona, kullanıcı sayısını 28 milyondan 39.2 milyona, toplam kitap sayısını ise 19 milyondan 26.1 milyona ulaşmasını sağladık.
1: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast teminde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Terörist Karatepe, suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanı'na suikast, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından yargılanacak. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Beşikçioğlu, 2014 yılında yapılan bir uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği ifadede uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu, bir daha kullanmayacağını beyan etmişti. Milli savunma sanayi başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Kaan ve Kızıl Elma kritik testleri geride bırakırken 6. Milli Fırkateyn de denize indirildi. Aselsan'ın elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Asel Flir 500 ise Güney Afrika uçağına entegre edildi. Tüm bu gelişmelerin bir hafta içinde yaşanması Türk savunma sanayinin caydırıcı gücünü de ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert şekilde vurma tehdidinde bulundu, sonra bunu askıya aldı. Trump, İran'la görüşmeler yaptıklarını, diplomasiye şans verdiğini söyledi. Ancak İran, ABD'nin kendilerine mesajlar ilettiğini, herhangi bir müzakere olmadığını bildirdi. Taraflar arasında müzakere bilmecesi sürerken Katar Dışişleri Bakanlığı ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Şu an önemli olan müzakere görüşmelerine geri dönmek dedi. Soykırımcı İsrail Filistinlileri katlediyor, hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor, gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerine hedef aldı. Nablus çevresinde 3 araç ateşe verildi, evler hedef alındı, bölgede elektrik altyapısına zarar verildi. Gazze'de de İsrail katliamı sürüyor, Deir el-Belah'ta da İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Gazze'de Temmuz ayında 150'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Bu rakam yılbaşından bu yana bir ayda kayıtlara geçen en yüksek can kaybı. Yerinden edilen binlerce Filistinli ise derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail Gazze'de sağlık sistemini de hedef alıyor. Doktorlar elektrik kesintilerinin sık yaşandığını ve hastanelerde jeneratör yakıtının tükendiğini belirtiyor. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Görüşmelerin odağında Kasım 2025'te varılan ateşkesin uygulanması var. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi, sınır sorunları ve Hizbullah'ın durumu ele alınacak. İsrail-Lübnan arasındaki BM gözetimindeki mavi hat boyunca yaşanan ihlaller görüşülecek. Taraflar, İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak geri çekilme takvimini belirlemeye çalışacak. Ayrıca Lübnan ordusunun konuşlandırılması da masada. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılmasını

odaklandığı liman ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini ve Odessa ve Mykolaiv'de 4 geminin vurulduğunu açıkladı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 yıl arının ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele yarın 21'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise Perşembe günü Hradec Kralove'yi konuk olacak. Karşılaşma 20'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu önemli bir işbirliğine imza attı. Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Milletler Ligi'nde ipi göğüsleyen Filenin Sultanları gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti. Son şampiyon unvanıyla ev sahipliği yapacağımız turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Kadın milli basketbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı. Teniste zorlu Masters turnuvası Kanada Açık başladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ev sahibi ülkeden Rebecca Marino'yu yenerek ikinci tura ilerledi. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul

0: Tavan 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karayiğisağlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Bu bölümde teknik yönetmenimiz Ahmetcan Öztürk size sesimizi ulaştırıyor. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin çok önemli bir spor organizasyonunu konuşacağız. İstanbul'un kalbinde iki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz bir rota. Bir taraf Avrupa, diğer taraf Asya. Ve her yıl binlerce yüzücünün aynı heyecanda buluştuğu dünyanın en özel açık su organizasyonlarından biri olan Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları. Bu yarış yalnızca sportif bir mücadele değil. İstanbul'un ruhunu, Boğaz'ın önemini, insan iradesinin sınırlarını simgeleyen uluslararası bir deneyim. Bugün programımızda 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek bu büyük organizasyonun perde arkasını, yıllar içindeki gelişimini ve ülkemize katkılarını konuşacağız. Konuğumuzsa Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi ve Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Kuzu. Kendisi programımıza İstanbul'dan katılıyor. Hoş geldiniz Sayın Kuzu.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Funda Hanım.
0: Sayın Kuzu, öncelikle Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları'nın önemi nedir sizden dinlemek isteriz. Kaç yıldır düzenleniyor örneğin ve yarış yıllar içinde nasıl bir gelişim gösterdi? Bu yarışın dünya açık su yüzme organizasyonları arasındaki yerinden de bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Tabii ki de memnuniyetle. Boğaziçi yarışlarımız 1989 yılından itibaren yapılmaya başlandı. 1989 yılında bu yarışa ilk yapıldığında 44 erkek 4 kadın sporcu başlandı ve bu yıllar içerisinde gelişerek günümüze gelene kadar şimdiki yaptığımız 2800'lü sayılara kadar ulaştı. Bu yarışın önemi şu şekilde: insanlar iki kıta arasında yüzmeyi, Asya'dan Avrupa'ya geçmeyi ve kıtalar arası yüzücü unvanını taşıma hakkına sahip olmayı burada çok istiyor. Aslında bu işin birazcık manevi değeri çok fazla. Çünkü Boğaz parkuru o kadar tarihi bir parkur ki yüzdükleri zaman bir kulaça attıklarında Rumeli Hisarı'nı, diğer kulaça attıklarında Anadolu Hisarı'nı görüyorlar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçiyorlar ve parkurlarının devamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyorlar. Bu tarihi ana tanıklık ediyorlar ve Boğaz biliyorsunuz uluslararası izinler doğrultusunda kapatılabilen bir parkur. Bu parkurda yılın bir günü sadece insanların geçebildiği eşsiz bir deneyim kazanıyorlar. Bu deneyim yıllar içinde, tabii 89 yılında başladı diye bahsetmiştim. 89 yılından itibaren günümüze kadar çeşitli güzellikler de

0: getirdi. Şimdi artık günümüzde 80 ülkeye yakın başvuru alıyoruz. Bu 80 ülkenin içerisinde ilginç olanlardan da bahsedeyim. Mesela Nepal'den, Endonezya'dan, Bulgaristan komşularımızdan, işte daha Güney Afrika ülkelerinden, hepsinden katılanlar da olabiliyor. Ve ciddi anlamda bu yarışın kayıt tarihlerini bekleyen ve bunun için çabalayan bir sporcu de mevcut. Bizim ülkemizde insanlar bu yarış için can atıyorlar. Yılın belli günlerinde, belli zamanlarında sürekli olarak çalışıyorlar. Faaliyet gösteriyorlar, antrenman yapıyorlar. Ve bir an evvel kayıtlar başlasında biz bu yarışa kayıt olalım diye ilerliyorlar. Dünya Açık Su Yüzme Birliği var mesela. WOLSA diye bir kuruluş var. WOLSA dünyada yapılan açık su yüzme organizasyonlarının çeşitli puanlandırmasını yaparak yıl sonunda bununla alakalı bir derecelendirme belirliyor ve biz 2016 ve 2019 yıllarında WOLSA tarafından dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı olarak da bu ünvana sahip olarak ödül aldık.
1: Kıtalar arası olması da onu diğer açık su organizasyonlarından ayırıyor, değil mi Sayın Kuzu?
0: Kesinlikle. Zaten konuşmamın başında da bahsettim. İki kıta bir yarış diye adlandırıyoruz. Yani Asya'dan Avrupa'ya kıtalar arası yüzücü ünvanını alıyor bu katılan kişi. Bu gerçekten manevi değeri çok yüksek bir unsur bir sporcu için.
1: Kıtalar arası diyoruz ama Boğaz deyince bizim aklımıza hemen akıntı geliyor. Ama size soralım, İstanbul Boğazı'nda kulaç atmanın sporcular için sembolik anlamı nedir?
0: Şöyle, İstanbul Boğazı parkur olarak aslında bir yüzücü için, yani kendini de yüzme antrenörü olarak aynı zamanda öyle değerlendirin. Bir yüzücü için zor bir parkur. Çünkü akıntının belli noktaların olduğu, akıntının an ve an değiştiği ve güçlü bir akıntının olduğu bir parkur. Burada zaten yüzücüler oldukça zorlanıyorlar. Fakat biz bu zorluğu aza indirgemek, insanların birazcık daha işini kolaylaştırmak için öncesinde biz bunlara bir test yarışı yapıyoruz. Yani bu yarışa katılımın aslında bir test yarışı da var. Ülkemizin belirli illerinde, belirli zamanlarda, birazdan onlardan da bahsedeceğim. Bu test yarışını yapıyoruz ve ona istinaden biz Boğaz suyuna davet ediyoruz yüzücülerimizi. Tabii zor bir parkur. Dediğim gibi her anı, her yeri değişebilen, ters akıntıların olduğu, soğuk, bir kere suyun soğuk olduğu noktalar, sporcuların belki de hipotermi getirebilecek kadar üşüyebildiği noktalar da oluşabiliyor. Zorlukları var mı? Tabii ki de var. Her işin bir zorluğu olduğu gibi bu aynı zamanda bir ekstrem bir spor olarak da değerlendirildiği için bu da zorluk seviyesi yüksek bir spor. Yer yer akıntılar fazlalaştığı yerde kulaç boyundan fazla denizcilik tabiriyle kuzu başı diye tabir ettiğimiz ufak dalgalanmalar olduğunda kulaç yüksekliğini geçecek kadar dalgalanmalar oluyor. Bu tabii yüzücülerimizi zorluyor. Bazen hava şartları zorluyor. Havanın kapalı olduğu zamanlar işte hem psikolojik olarak da aynı zamanda yüzücüleri etkiliyor. Bunu zaten yarış sonrasında çoğu yüzücümüzden duyuyoruz. Hep anlatıyorlar. Geri dönüş tabii feedbackler de alıyoruz. Yarış sonrası yaptığımız anketlerden de bunu görebiliyoruz. Ama tabii burada bizim de yaptığımız su üstünde elimizden geldiği imkanlar da olsun da yüzücülerin can sağlığını önemseyerek hareket ediyoruz. Alanın her bölgesinde kurtarma botlarımız, alanın ortasında her yere ulaşabilecek şekilde bir deniz ambulansımız, kanolar, jet skiler, bunlarla beraber yüzücülerimizin tüm hepsinin güvenlik şartlarını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Biraz önce hazırlık sürecinden bahsetmiştiniz. Ayrıntılarını merak ediyoruz Sayın Kuzu. Çünkü çok büyük bir organizasyon. Ayrıntılarını sizden dinleyelim.
0: Tabii ki de. Şimdi bu yarış biraz uzun süreçli bir yarış aslında. Bir gün olarak değerlendiriliyor. Fakat biz bunun hazırlığını bir seneye yakın bir süreçten önce başlıyoruz. Yarışımız Ağustos'ta yapılıyor. Genelde her sene biz Ağustos'un 3. haftasında yarışımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii bu tarihe yakın gerekli izinler, gerekli işte iş ve işlemler gerçekleşiyor. Bir boğazı, az önce söylediğim boğazı kapatmanın da bir yazışma doğrultusunda, uluslararası nitelikte bir yazışma, işte bakanlıklar nezdinde bir yazışmayla kapatıyoruz. Bu bakanlıklardan gelen izinler doğrultusunda biz yarışımızın onayını alıyoruz. Ve genelde de ocağın ilk haftasında kayıtlarımızı açıyoruz. Nisan, Mayıs gibi de kayıtlarımızı kapatıyoruz. Bu seneye mahsus sadece 17 Nisan 31 Mayıs arasında kayıtlarımızı gerçekleştirdik. 23 Ağustos'ta hazır olabilecek şekilde, ama genelde hep Ocak ayı itibariyle açıyoruz. Kayıtları açtığımızda hem Türk yüzücüler hem de yabancı yüzücüler için bir kayıt sistemimiz mevcut. Bizim boğaziçi.olimpiyat.org.tr adresinden girip üyelik account'u oluşturarak, üyelik hesabı oluşturarak bir akreditasyon yapıyorlar. Buraya belli şartları, belli belgeleri yüklemelerini talep ediyoruz. İlgili branşla alakalı, yüzme branşla alakalı lisans talep ediyoruz. Sağlık raporlarını ayrıntılı bir şekilde talep ediyoruz. Ve muhakkak yabancı ülkelerden gelen sporculardan bir antrenör veya federasyon onayı talep ediyoruz. Bunların hepsini kayıt süresi içerisinde sistemden yüklemelerini sağlıyoruz. Yüklemesini tamamlayan sporcuların kayıt işlemi gerçekleşmiş oluyor. Ve biz onun haricinde Türkiye'de 5 farklı ilimizde Boğaziçi yarışlarının seçmelerini gerçekleştiriyoruz. Bu sene İstanbul, Adana, Ankara, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirdik. İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa'da iki tane tabii yapıyoruz. Birazcık daha kalabalık katılımın olduğu için. Bu illere seçme randevusu alıyorlar katılımcılar. Aldıkları randevuya göre geliyorlar. Biz burada bir 800 metrelik bir test yüzdürüyoruz. Bu 800 metre herkes kendi yaş kategorisi içerisinde değerlendirilecek şekilde hareket ediliyor. Yani örnek vereyim. Bizim kategorilerimiz 14, 18, 19, 24, 25, 29 diye, yani 4 yıllık bir şeyle devam ediyor. 14-18 yaş kategorisi kendi içerisinde hem kızlar hem erkekler olarak ayrı değerlendiriliyor. Ve buna göre seçme sonuçlarından organizasyon komitesinin belirlemiş olduğu bir oran doğrultusunda seçilenler yarışta yüzmeye hak kazanıyorlar.
1: Sayın Kuzu, ilk kez katılacak sporculara en önemli tavsiyeleriniz neler olabilir?
0: İlk kez katılacak sporculara öncelikle tabii tam olarak şimdi bahsettiğim seçmeler kısmı çok önemli. Şimdi bu seçmeleri geçmek gerekiyor bu yarışta yer alabilmek için. Ve bu seçmeleri geçebilmek için de yıl içerisinde düzenli olarak bir yüzme antrenmanı yapılması gerekiyor. Çünkü seçmelerde yüzdürdüğümüz mesafe 800 metre. Bu 800 metre mesafeyi biz derece olarak iyi bir derece yapmasını istediğimiz için yıl içerisinde de belli şartlarda antrenmanlarını yapmaları gerekiyor. Biz genelde sporculara haftanın 3 günü düzenli bir şekilde antrenman yapan, 1-1,5 saatlik şekilde periyotlarda antrenman yapan sporcuların

0: başlamadan, bizim yarışa katılmadan önce gerçekleştirecekleri herhangi bir deniz yarışı organizasyonlarına katılmalarını tavsiye ediyoruz.
1: Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi ve Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Kuzu. Kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Sayın Kuzu, yurt dışından gelen sporcuların ilgisi son yıllarda arttı mı sizce?
0: Yurt dışından katılımcılar ilgisi gayet güzel. Özellikle Rusya ve Ukrayna bu zamana kadar bizim yarışımızda ciddi şekilde kendi ülke kontenjanlarını dolduran ilk iki ülke arasında geliyor. Bizim hatta şöyle bir anekdot anlatayım sizlere. 3 sene veya 4 sene önce yanlış hatırlamıyorsam kayıtları açtıktan yaklaşık 12 dakika sonra 1400 kişilik yabancı kontenjanımız doldu. Burada bizim uyguladığımız bir kriter var. Her ülkeden yani ülke sayısının fazlalaşması açısından ülkelere belli bir sayı kotası koyuyoruz. Bu kotamız bizim 350 idi yani ülke için 350 idi. Ülke için 350 kişilik kotayı dolduran o ülkeden başka bir sporcu başvuramıyordu. Bu sayede biz 2025 yılı organizasyonunda 80 ülkeden katılımcı burada da ağırladık, yarışımızda yüzdürdük. Ve her gelen bir sonraki seneyi iple çekecek şekilde buradan ayrılıyor ve muhakkak ki yanında bir arkadaşını da getirebilecek şekilde gerek bizim yerel basınımıza gerek kendi ulusal basınlarında bahsettikleri tabii bize de takip ediyoruz, bize de paylaşıyorlar gerek mail gerekse sosyal medya üzerinden. Çok güzel bir organizasyon olduğunu, İstanbul'un tarihini, İstanbul'un tarihinin ortasında yüzdüklerini bunları kendi ülkelerinde anlattıkça tabii yüzme sporuna gönül veren birçok kişinin de buraya katılmasını sağlıyor. O yüzden yabancıların bize karşı dönüşü gayet olumlu bir şekilde.
1: Peki sporcuların İstanbul ve Boğaz hakkındaki ilk yorumları genellikle nasıl oluyor? Korkutuyor mu Boğaz onları?
0: Korkutuyor. Genelde biz ilk yorumları yarıştan hemen sonra sıcağı sıcağına aldığımız için ben de yarış günü görev alanım birazcık da o taraflarda aslında. Hani her çıkanına ağzından inanılmazdı, harikaydı. Yani amazing, amazing, amazing kelimeleri sürekli kulaklarımıza çınlıyor. Bunu bizim yarışımızın videolarında da çok çok görüyoruz. Gerçekten insanlar aşırı mutlu şekilde çıkıyorlar. Çünkü biz ülke olarak takdir edersiniz ki organizasyonlarımızı gerçekten çok güzel gerçekleştiriyoruz. Yani ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin zaten bu konuda başarısı fazlasıyla mevcut. Ve yıllardır yapılan bir organizasyonda sürekli kendini geliştirerek, ilerleyerek yapılan bir organizasyonda her geri bildirimi dikkate alarak, her geri dönüştüğün olumlu olumsuz yorumları dikkate alarak ilerleyen bir yarışta da biz gerçekten sporculardan çok güzel yorumlar alırız. Çünkü bir kere diyorum İstanbul'da tarihin ortasında kulaç atıyorlar. Yüzerken Rumeli Hisarı'nı görüyorlar, Anadolu Hisarı'nı görüyorlar, yalıları görüyorlar. Bunlar gerçekten yabancı katılımcılar için ayrı, amatör katılımcılar için de çok değerli bir unsur. O yüzden hani herkesin amazing ve inanılmazdı, güzeldi gibi yorumlarını biz de severek dinliyoruz.
1: Peki bu yarışın Türkiye'nin tanıtımına ve spor turizmine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii katılımcı sayısı, ülke sayısının fazla olması, sporcuların bu kadar ilgi göstermesi, bu yarışa kendilerinin haricinde beraberinde seyirci getirmeleri, organizasyon bir günlük de olsa yine tabii ki ülke ekonomisine ve spor turizmine gerçekten ciddi katkılar sağlıyor. Burada önemli unsur spor turizmimiz bizim ülkemizde aslında son yıllarda birazcık daha revaçta olmaya başladı. Belli bölgelerde yabancı ülkeleri, yabancı takımları ağırlamaya başladık. Bu tarz organizasyonlar birazcık daha festival havasında geçtiği için insanlar burayı birazcık daha tatil yeri olarak görüyorlar. Ve gelen çoğu kişiden aldığımız öngörü şu şekilde bir haftalık bir tatil paketi alıp bu yarışın da içerisinde olduğu tarihlere denk getirerek İstanbul'dan sonra başka illerimizi gezerek fayda sağladıklarına inanıyorlar ve bunu anlatıyorlar. Turizm olarak evet bize katkısı çok fazla. Biz bunu kısmetse bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla ortaklaşa bir proje yaparak da ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü yarışın değeri, kalitesi, uzun yıllardır yapılıyor olması ve bayağı bir yüksek sayıda ülke katılımının olması birazcık da tabii ülke için avantajlı duruma geliyor. İnşallah bu konuyla alakalı ilerleyen dönemlerde de ciddi bir

0: çalışmalarımız olacak.
1: Sayın Kuzu, son olarak gençlerimize hem Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bir üyesi hem de bir yüzme antrenörü olarak tavsiyeleriniz neler olabilir? Örneğin her yüzücü kendisini test etsin mi? Kıtalar arası bu yarışmaya katılsın mı?
0: Ben bir antrenör olarak öncelikle şunu söylemek isterim. Bir spor insanı ve antrenör olarak şunu söylemek istiyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. Ve ülkemizde ciddi anlamda hala yüzme konusunda eksiklikler mevcut. Ben bu kadar Türkiye'nin imkanlarının bu kadar arttığı, hemen hemen her ilimizde onlarca havuzun olduğu ortamda her bir bireyimizin, her bir çocuğumuzun öncelikle bu spora sporcu olarak olmasa dahi yüzme bilme açısından önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Ve bir antrenör olarak da ciddi anlamda bunu öneriyorum. Gittiğim her ortamda da dile getiriyorum. Yüzme çünkü dediğim gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. İlla ki denizde gidiyoruz, vakit geçiriyoruz insan olarak, hobi olarak, sosyal aktivite olarak, rekreasyon olarak. Burada önemli olan boğulmaların önüne geçmek, bilinçlenmek. Bu ciddi anlamda tavsiyemdir. Burada bu yarış için gençlerimize tavsiyem daha çok tabii gençler demeyelim, bizim yarışımız 14 ve 70 plus'a kadar devam eden bir yarış. Aslında tüm insanlarımız, tüm yaş gruplarına tavsiye diyelim. Çok zor bir parkur, ciddi bir parkur. Önemsenmesi gerekiyor, ciddiyet verilmesi gerekiyor. Bunun karşılığında antrenman yapılması gerekiyor, disiplinli bir antrenman yapılması gerekiyor. Ve tabii yarıştan önce, yarıştan sonra ve antrenmanlardan önce özellikle beslenme konularına da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yüksek eforlu antrenman ve yüksek eforlu mesafeler yüzüldüğü için bu konuda beslenme yetersizliği veya yanlış beslenme gibi şeylerden kaçınılmaları gerekiyor. Bunlar yüzme esnasında ciddi sorunlar doğurabilir çünkü. Benim tavsiyelerim açıkçası bunlar. Öncelikli olarak tüm ülke vatandaşlarımızın yüzme konusunda bilinçlendirilmesi. Bu tarz yarışlara gelecek olanlar için de muhakkak sıkı bir disiplinli antrenman ve beslenme önceliklerdir.
1: O zaman bütün yüzücülerimize şimdiden başarılar dileyelim, değil mi Sayın Kuzu?
0: Evet, hepsine başarılar diliyoruz. Hepsine sağlıklı, güzel bir yarış diliyoruz. Önümüzdeki sene de daha da güzelleşerek ilerleyeceğimize inanıyoruz.
1: Önemli olan cesaret etmek, bitiremeseler bile katılmak, değil mi yarışa?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin çok önemli bir spor organizasyonunu, Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışlarını konuştuk. Konuğumuzsa Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi ve Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları Komisyonu Başkan Yardımcısı Emir Kuzu'ydu. Çok teşekkür ediyoruz yoğunluğunda bizlere de vakit ayırdığınız için ve verdiğiniz bu önemli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. 2020 yılında Azerbaycan, İran, Türkiye ve Özbekistan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen minyatür sanatı ile ilgili yaptığımız programın ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bu programımızda tesip ve minyatür dalında Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanı alan, çalışmaları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok ödüle layık görülen Figen Kubatoğlu'nun kişisel yolculuğunu, sanatını, sanata dair değerlendirmelerini paylaşıyoruz. Hocam, sizi daha yakından tanımakla başlayalım. Minyatür sanatıyla olan yolculuğunuzu bize nasıl anlatırsınız?
1: Merhabalar, ben Figen Kubatoğlu. Aslında bir minyatür sanatçısıyım. Aynı zamanda da bir minyatür aşığıyım. Minyatürle tanışmam şöyle gerçekleşti. Daha öncesinde zaten bir resim öğretmenliği süreci yaşadım ben. Bu süreçte tanıştım minyatürle. Önce tesiple tanıştım. Bir sergide tesadüfen, ki bir tesip sergisiydi gördüğüm, çalışmaları görünce çok hoşuma gitti. Ki daha öncesinde dediğim gibi resim öğretmenliği yapıyorum, resim eğitimi aldım. Uzun yıllar buna devam ettim. Sulu boya çalışmaları, yağlı boya çalışmaları yapıyorum. Ama tesibi görünce, tesip bende bir şeyler uyandırdı. Oradaki o kullanılan altın, renkler, o çiçekler hoşuma gitti. Tesadüfen o dönemde tesip hocamla karşılaştım ve tanıştım. İlk tesiple başladık. Tabii ki bana o dönemde terapi gibi geldi. Yani hepimizin hayatımızda yaşadığımız sorunlar var. Yaşadığımız farklı işimizle ilgili, özel hayatımızla ilgili durumlarımız var, duygu geçişlerimiz oluyor. Terapi gibi başladım. Sonrasında bunun sadece bir terapi olmaktan çıkıp benim gerçek aşkım hale dönüşmesi uzun zaman aldı. Tesiple başladım 2 sene kadar. O dönem sevgili hocam Aysel Toprak, kendisine buradan teşekkür ediyorum. Beni tesipli ve geleneksel sanatlarla tanıştırdı ki resim sanatına aslında çok da aykırıdır. Resimdeki o serbestlik, o rahat çizimler geleneksel sanatlarla biraz zıttır. O yüzden kendi çevremden de aslında bir miktar tepki gördüm o dönemlerde. Hani resim sanatını bırakıp neden geleneksel sanatlara geçiş yaptın diye. Ama ben hep şunu söyledim, ben bu çalışmalarda kendimi buluyorum dedim. 2 sene kadar tesip çalışmalarıma devam ettim ama tesipte bir tekrar vardır. Sürekli bir tekrar ögesi vardır. O beni bir dönem sonra sıkmaya başladı. Daha farklı şeyler yapmak da istedim. Sanatçı kartımı aldım. İşte somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı tesip dalında sanatçı kartımı aldıktan sonra minyatüre geçiş yaptım. Belki resim kökenimden dolayı minyatür daha cazip gelmeye başladı. Ve minyatür hocam Nurten Ünver'e gittim. Kendi atölyesinde ders veriyordu. Ve beni öğrencisi olarak almasını istedim. Tabii bu dönemde çalışma hayatım da devam ediyor. Ona göre kendimi programladım. Sağ olsun o da beni kabul etti ve yetiştirdi. Benim koluma bir bilezik taktılar her ikisi de. Sonuçta öyle düşünüyorum ben. Tabii ki minyatür çalışmalarına başladıktan sonra minyatür benim için bir vazgeçilmez haline geldi. Ve ben hep şey dedim, yani evet ben bu hayatta icra etmek istediğim noktadayım. Yani ben bunu yapmak istiyorum. Çünkü hep ayrıntıyı çok seven bir insandım. Resim çalışmaları yaparken de ince ayrıntıları çok seven bir insandım. Ki minyatür zaten tam bunun sanatı, ince ayrıntı sanatı. Minyatürde artık karar kıldım. Tabii ki minyatür çalışmalarımı hocamla devam ettim. Kültür Bakanlığı'na devam ettim. Belgelerimi aldım ve nihayetinde minyatürden de somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kartını aldıktan sonra ve hocamın da onayıyla ben de ders vermeye başladım. Önce Kültür Bakanlığı'nda, Ankara İl Kültür Müdürlüğü'nde ders verdim. Tabii pandemi girince araya oradaki dersler biraz aksadı. Ama kendi atölyemde çalışmaları hep devam ettik. Biz pandemi döneminde sürekli çalıştık. Hiç ara vermedik. Ve ben şey diyorum, hatta benim ödül aldığım bir çalışma pandemi dönemine denk geldi. 6 ay sürdü çalışmanın bitişi. Ve uluslararası bir yarışmada ödül aldım onunla. Ve o dönemde hiç sıkılmadan, bunalmadan, herhangi bir zorluk yaşamadan benim için ekstra keyif

0: bir dönem olarak geçti. Yani o dönemdeki sıkıntıyı ben aslında kendim için olumlu bir yöne çevirmiş oldum.
1: Evet, Sayın Kubatoğlu, etkilendiğiniz ustalardan bahsettiniz. Geleneksel sanatlar yolculuğunu Aysel Toprak'tan aldığınız tesip dersleriyle başlamış. Daha sonra Nurten Ünver'den minyatür dersleri almışsınız. Hı hı. Geleneksel sanatlarda usta-çırak ilişkisi olmazsa olmazmış. Ustalarınız ve size kattıklarını paylaşır mısınız? Sanatınıza ve dünyaya bakışınızdaki etkileri neler oldu acaba?
0: Şimdi usta-çırak ilişkisiyle öğrendik ve onun üzerine sürekli bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Minyatürde ilerledikten sonra ve hocalık yaptığım dönemde de İstanbul'a gidip gelmeye başladık. İstanbul'da bizim üstadlarımızdan birisi Taner Alakuş'tur. Taner Alakuş'la birlikte böyle bir bilgi alışverişi, deneyim aktarımı, farklı malzemeler görme, farklı üsluplar görme ve gidince oranın imkanlarından, sergilerinden, işte biz burada bulamadığımız malzemeleri, burada bulamadığımız, göremediğimiz sergileri görme açısından bir dönemde günübirlik 15 günde bir İstanbul'a gidip gelme süreci yaşadık. O da bize, o dönemde bana özellikle çok farklı şeyler kattı. Sanatımda ne kadar özgür olmam gerektiğini, daha yaratıcı olmam gerektiğini hissettim o dönemde. Şimdi her hocamızdan ayrı şeyler öğrendik. Neler öğrendik? Bir kere renklere her ne kadar hakim olsak da minyatürde ve tesipte kullandığımız renkleri öğrendik. Malzemeyi öğrendik. Altını kullanmayı öğrendik. Tasarımın esaslarını öğrendik. Hayata farklı bakmayı öğrendik. Bizim sanatlarımızda şu vardır. Mütevazilik vardır. Olması gereken odur. Kendi egondan, kendi kibrinden, kendi bencilliğinden aranıp işine dönmek vardır. Bütün hocalarımızdan bunları öğrendik. Ve benim de öğrencilerime aktarmak istediğim budur. Yani siz konuşmayın, işiniz konuşsun, sizin eseriniz konuşsun. Siz bütün duygularınızı, düşüncelerinizi o esere yansıtın. Bırakın eseriniz konuşsun, eseriniz sizi anlatsın. O yüzden hocalarımızın her biri bizim için çok çok kıymetlidir. Paha biçilmezdir. Umarım ben de iyi anılan, iyi eğitim veren, her yönde öğrencilerime olumlu şeyler verebilen bir hoca olma yolunda ilerlemeye çalışıyorum diyeyim.
1: Minyatür sanatçının özüne dönüp aşkla nakşetmesidir, duygularını ifade etmesidir. Eser siz olursunuz, siz eser içindeki evlerde yaşar, bulutlarda dünyayı seyreder, çiçekleri koklarsınız demişsiniz. Minyatür çalışırken iç dünyanızda ne oluyor? Bir eser bitince hangi duygularla vedalaşırsınız? Bir minyatürü bitirdiğinizde sizde nasıl bir his oluyor? Çok merak ettim bu konuyu.
0: Gerçekten minyatür yaparken minyatürün içinde yaşıyoruz. Zaten ruhunuza zıt bir şey yapamazsınız. Yaptığınız çalışmalar sizi yansıtır. Yansıtmak zorundadır. Öbür türlü aynı şeyleri yapar durursunuz, tekrar edersiniz. Hep diyorum ya, bu sonsuz bir yolculuk, hep sürekli bir şeyler öğreniyoruz, hep yeni şeyleri deneyimliyoruz. Bu sebepten o yaptığınız evin içinde yaşadığınızı da hayal ediyorsunuz. O evin duvarlarında ne olsa daha güzel olur veya evden bakınca ne görmek istiyorum veya hayalimdeki belki de bir doğayı çalışabiliyorum, hayalimdeki şehri yapabiliyorum ki benim çalışmalarımda böyle ütopik evler vardır mesela. O benim kendi ütopyam. Yani orada yaşamak istiyorum. O şehirde yaşamak istiyorum. Bir çalışmamın ismi Kızıl Nehir'dir mesela. Tamamen ütopik, hiçbir şehirden etkilenmeden kendi kurduğum bir şehir. O şehir içerisinde yaşamak isterim. Mesela onun üzerinde bir Yusufçuk vardır. Ve Yusufçuk'un altında bir Kızıl Nehir vardır. Nasıl ki hep böyle Yusufçuk ateşe yönelir, en sonunda kendisini ateşe atar öldürür. Ben onu mesela bir Kızıl Nehir'le o şekilde tasvir ettim. O yüzden çalışmanız sizi yansıtmalı, siz olmalı. Sizin çocuğunuz yaptığınız eser, ki tabii ki her yaptığımız çalışmayı eser olarak nitelendirmiyoruz, bu ayrı bir konu da, o çalışma sizin çocuğunuz.
1: Peki her çalışmanın, her eserin kendi ruhu, kendi doğası var mı sizce?
0: Vardır, vardır, mutlaka vardır. Kendi ruhunuzdan yansımalar var o çalışmaların içerisinde çünkü. Siz çalışırken kendi içsel dünyanıza dönüyorsunuz tamamen. Önce bir hayal ediyorsunuz, düşünü kuruyorsunuz. Öyle bir kalp süzgecinden geçiriyorsunuz. Ondan sonra

0: uyguluyorsunuz? Benim çalışmalarıma bakanlar o çalışmayı benim yaptığımı bilir. Veya ben diğer hocalarımızın, işte üstadlarımızın yaptığı çalışmada o hocamı görürüm. Veya o arkadaşımı görürüm. Her çalışmanın bir ruhu vardır. O çalışmalar nefes alıyor çünkü.
1: Sizi en çok yansıttığını düşündüğünüz eseriniz var mı peki? Hangisi
0: var,
1: desek?
0: Var. Demin söylediğim Kızıl Nehir çalışması tamamen benim ütopyam. O benim gözde çalışmalarımdan. Ayrıca bazı çalışmalarım ismen de çok farklı, uygulama modu olarak da çok farklı. Mesela ejderha gücü sembolize eder. Eski el yazması bir kağıt üzerine bir ejderha tasvirim var benim. Aynı zamanda farklı bir boyut vermek için de hem küçük hem büyük şekilde, nedir onun adı, içte olan kısmı çok ince bir ayrıntıyla, altınla ve noktalamayla çalıştığım bir eserdir. Aynı çalışmanın üzerinde o ejderhanın daha büyük, daha soyut bir çalışmasını yaptım ve ismini de şu şekilde koydum kendimce. İçeride ne varsa dışarıda o var, aşağıda ne varsa yukarıda o var şeklinde farklı bir isim verdim ben ona.
1: Çok çok
0: mesela
1: anlamlı bir isim olmuş.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Göz bebeklerim onlar benim, çocuğum gibi onlar.
1: Peki o biraz önce bahsettiğiniz Kızıl Nehir'deki eseriniz, onun çıkış hikayesinden bahseder misiniz biraz?
0: Onun çıkış hikayesi Yusufçuk'la başladı. Önce Yusufçuğu yaptım. Yusufçuğu böyle farklı teknikler denerken bir Yusufçuk çalıştım. Yusufçuğu tek başına da sergileyebilirdim veya onu tek başına da çerçeveleyebilirdim. Ama onu tamamlayacak bir şey istedim. Hep Yusufçuğun ateşe uçması aynı zamanda güçtür. Yani Yusufçuk güç, yeniden doğma, siz onu kendinizce anlamlandırıyorsunuz zaten. Ben oradaki ateşi bir nehir olarak düşündüm. Aslında ateş ve su birbirini söndürür. Ama ben o şekilde içimden öyle geldi diyorum ya, onlar sonuçta benim ruhumdan yansımalar. Ve oradaki kullanacağım nehri ve şehri de tamamen kendi hayalimdeki şekilde betimledim. Herhangi bir şehir değil, o benim şehrim.
1: Peki biz bu esere baktığımızda sizin o eserle kurmuş olduğunuz bağı görebiliyor muyuz?
0: Görebilirsiniz. Görebilirsiniz.
1: Bu eserleri yaparken hangi anı ya da duyguyu muhafaza etmeyi amaçlıyorsunuz? Peki amaçladığınız özellikle o eserde?
0: Aslına bakarsanız her çalışma bir anıyı içermesi gerekmiyor. Sizin için bir şey ifade etmesi gerekiyor. Daha sonra bunlar o çalıştığınız süreç boyunca yaşadıklarınız, o sürece kattıklarınız, esere kattıklarınız bir anı değeri taşıyor, öyle söyleyeyim. Ama duygularımızı ne yapıyor?
1: Muhafaza ediyor.
0: Muhafaza
1: değil mi?
0: Ediyor, evet. Yani o işe baktığımız zaman, ben mesela bunu 10 sene önce yaptığım bir işe baktığım zaman, evet ben bunu şu psikolojiyle yapmıştım, şu şekilde bir içsel dönüş yolculuğumla yapmıştım, şu bilgilerimi kullanarak, şu tekniklerle destekleyerek yapmıştım diye düşünüyorum.

0: olarak tescillendiniz. Bu unvan sizin için sadece bir ödül mü yoksa bir sorumluluk getiriyor mu size?
1: Ben onları bir ödül olarak görmüyorum. Bence bir ödül değil. Onlar sonuçta sadece bir belge de değil. Evet, hı hı. Biz bu işi yapıyoruz. Bu işte artık ustalık derecesinde yapıyoruz. Eser çıkartıyoruz. Ve biz bunu gelecek nesillere aktarmak için buradayız aslında. Bizim için öyle bir özelliği var. Yoksa bu bir ödül değil. Sizin yıllar süren çalışmalarınızın sonucunda aldığınız bir onay aslında. Hı hı. Bu bir onaydır. Ve bir sorumluluktur da aynı zamanda. Nedir? Siz sürekli kendinizi yenileyeceksiniz demektir. Sürekli yeni şeyler deneyeceksiniz. Yeni şeyler üretmek durumundasınız ve bunu hem aktaracaksınız, hem öğreteceksiniz, hem de siz gelişeceksiniz demektir. O yüzden ekstra bir sorumluluk bence.
0: Minyatür sanatı UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. Bu ne anlama geliyor sizce?
1: Aslında bu bizim yaptığımız işin bir şekilde onaylandığı, tüm dünya çapında onaylandığı ve destek gördüğü anlamına geliyor. Tabii ki bu standartta işler yapmak, üretmek bizler için de ayrı bir sorumluluk, ayrı bir güzellik.
0: Bir önceki programımızda usta-çırak ilişkisinin

0: Kesinlikle öğreniliyor. Bizim işimizin, dediğim gibi, biz mutfak kısmında olduğumuz için bunu siz ustadan görmek zorundasınız. Ben yaptırırken öğrencinin el hareketlerine bakarım. Nasıl tutuyor, boyayı nasıl karıştırıyor. Aynı şekilde ben yaparken de öğrencinin bana bakmasını isterim. Bu çok önemli. Öbür türlü siz bunu bir videoya bakarak göremezsiniz. Onu hocanın elinden görmek zorundasınız. Nasıl yapıyor? Fırçaya boyayı nasıl alıyor, onu nasıl sürüyor veya desene hazırlarken, tasarımı hazırlarken bunu birlikte hazırlıyoruz. O yüzden usta-çırak ilişkisi çok çok önemli. Çok çok önemli. Günümüzde evet hala aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki eski o Osmanlı dönemindeki usta-çırak ilişkisinden çok farklı bir düzeyde ilerliyoruz. Biz de öğrencilerimizden, çıraklarımızdan biz de öğreniyoruz. Onlar da bizden öğreniyor. Karşılıklı bir beslenme süreci bu her anlamda. Biz onlardan yeni şeyler, belki hayata dair başka şeyler öğreniyoruz. Biz de onlara farklı teknikler, farklı konular öğretiyoruz. O yüzden usta-çırak ilişkisi bizim işimizde olmazsa olmaz. Ama bir yere kadar biz öğrenmek isteyen arkadaşları belli bir yere kadar götürürüz. Bakarız ki artık o olmuş. Ondan sonra da onu serbest bırakmak, kendi kanatlarıyla uçmalarını sağlamak da bizim vazifemiz. Ancak ondan sonra destekleriz. Ben hep şey diyorum, biz rehberiz, ben rehberim. %50'si benden, %50'si sizden. Ben size sadece rehberlik ederim. Sonuna kadar desteklerim ama sonrasında sizi bırakırım.
1: Sanat dünyasında kadın sanatçı olmak bazen ayrı bir mücadele gerektiriyor. Siz bu konuda neler yaşadınız desek ne anlatırsınız bize? Yani kadın bir sanatçı olarak minyatür yolculuğunuz nasıl şekillendi?
0: Burada aslında çok kadın erkek ayrımı yapmak istemiyorum. Elbette ki bizim ülkemizde kadın olmak, belki kendi coğrafyamızda kadın olmak çok zordur. Biz geleneksel sanatları icra eden kadın sanatçılar olarak belki biraz daha şanslı olabiliriz şu anlamda. Çünkü geleneksel sanatı icra edenler artık eskisi gibi ağırlıklı erkekler değil. Genelde kadınlar ne yapıyor? Geleneksel sanatları icra etmek, bu şekilde var olmaya çalışmak istiyorlar. Elbette ki kadınlarda şöyle bir durum var. Aynı zamanda bir eş, bir anne, eğer çalışıyorsa bir iş yeri. Bütün bunlarla birlikte bir de sanatı icra etmeye çalışmak elbette ki çok zor. Çünkü bizde şeydir, kadın evine gidecek, çocuğuna bakacak, yemeğini yapacak, evini derli toplu tutacak. Tabii bundan sonra vakti kalırsa eğer sanatla ilgilenecek. Bu anlamda elbette ki zor. Bu anlamda erkekler tabii ki daha avantajlı durumda oluyorlar. Ama şöyle de düşünebiliriz. Kadınlar da kendilerini bu şekilde, duygularını, düşüncelerini, belki konuşamadıklarını kağıda bu şekilde aktarabiliyorlardır. Onu da bir avantaja çevirmek lazım.
1: Biraz da Figuram Minyatür Atölyesi'nden bahsedelim. Bu atölye nasıl kuruldu? Hikayesini paylaşır mısınız bizimle? Neyi hedeflediniz atölyeyi kurarken?
0: Atölyeyi kurarken tabii ki bu çok uzun zaman alan bir süreç. Ta ki ben işte hocalık yapmaya başladım. Elbette ki bir atölyeye oturtmak çok zor bir şey. Hem ekonomik şartlarınızın ona göre el vermesi gerekiyor, hem de yetiştireceğiniz öğrencilerin sizi talep etmesi gerekiyor. Öğrencilerinizle bir bağ kurmanız gerekiyor. Yıllar süren bir merdiven çıkışı diyeyim ben. Pek çok yerde farklı atölye çalışmaları yaptım. İşte belediye bünyesinde, Kültür Bakanlığı bünyesinde çalıştım ama en son isimlendirdiğim Figura Minyatür Atölyesi artık o tamamen benim mabedim. Öyle diyorum. Orası benim sığınağım. Yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Orası benim, dediğim gibi, bence her sanatçının çalıştığı kendi atölyesi onun mabedi, onun sığınağı. Tamamen dışarıdan kamufle çalışabildiği, sanatını icra edebildiği yer. Ben ona zaten atölye demiyorum. Grubumuza yeni katılan birisi olduğu zaman hep şunu söylüyorum. Figura Minyatür ailemize hoş geldiniz diyorum. Çünkü onlar benim ikinci ailem artık. Yani haftanın belki 5 günü, 6 günü onlarla geçiriyorum. Kendi ailemden daha çok görüyorum onları. Onlar artık benim ailem.
1: Öğrencileriniz yarışmalara katılıyor, ödüller alıyorlar. Bu da çok çok güzel bir durum. Peki yaş grubu için neler söylersiniz? Hangi yaş grubu daha çok ilgi gösteriyor? Ya da cinsiyet fark ediyor mu? Kadınlar mı, erkekler mi desek ne dersiniz bize?
0: Kadın arkadaşlarımız var.

0: Hem erkek arkadaşlarımız var. O atölye içerisine girildiği zaman zaten herkes aynı yaşta. 60 yaşında arkadaşlarımız da var, 19-20 yaşında arkadaşlarımız da var. Ama o atölyeye girdikleri anda hepsinin ortak noktası sanat olduğu için herkes aynı şeylerden bahsediyor. Herkes aynı şeylerden, renklerden, sanattan, yapılacak işlerden, yapılacak çalışmalardan bahsediyor. Hepsi birbirini besliyor farklı anlamlarda. Gençlerden de çok fazla ilgi var. Mesela benim tıp öğrencisi bir arkadaşımız da var ailede. Polisimiz de var, mimarımız da var, avukatımız da var, bankacımız da var, öğretmenimiz de var. Farklı meslek gruplarından, farklı yerlerden gelmiş pek çok aile üyemiz var.
1: Son olarak minyatürle tanışmak isteyen dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Yol uzun, içe dönüş yolculuğu meşakkatli ama sonuç sihirli demişsiniz. Biraz açar mısınız?
0: Evet.
1: Dinleyicilerimize minyatürle ilgilenmek isteyenlere bir tavsiyeniz olur mu peki?
0: Tabii ki olur. Özellikle genç yaş gruplarından çok fazla ilgi var. Sadece onlardan istediğim şu, çok güzel araştırma yapsınlar. Rahat ve huzurla çalışabilecekleri bir hoca öncelikleri olsun. Gerçekten hocalarının bu anlamda iyi, timli ve kendini geliştirmiş olmasını öncelikle çok dikkat etmelerini istiyorum. Ama bu yola girerken de bu işi hobi olarak yapılmayacağını da bile bile girsinler isterim ki süreç çok uzun, yıllar süren bir eğitim süreci var. En az 5 seneyi, 6 seneyi gözden çıkartarak bu yola girsinler. Hem işlerine saygı duysunlar, hem kendilerine saygı duysunlar, hem de hocalarına saygı duysunlar. Ama önce güzel bir iyi iletişim kurabilecekleri ve sonuna kadar öğrenebilecekleri iyi yerlerde eğitimlerine başlasınlar ve devam etsinler.
1: Figen Kubatoğlu için minyatür sanatçının hayallerini, rüyalarını kendi özüne dönüp en ince ayrıntısına kadar nakşettiği kadim bir sanat. Sabrın, aşkın yolculuğu, bestekarın besteleri, yazarın öyküsü. Sanatçının birikimlerinin özünü kağıda yansıtması. Beyin, kalp ve el maharetinin ortaklaşa çalışıp kağıt üzerinde bütünleşmesi. Sevgili dinleyiciler, kültürel mirasımızı yaşatan değerli bir sanatçıyı, bir ustayı tanıdık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yolu bahtı açık olsun diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Kumaş görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Avrupa ile Rusya arasına sıkışmış Polonya'nın 20. asırda çektiği arada kalmışlık, Varşova'nın kaderini belirleyen başat faktördür diyebiliriz. Belki de Polonya Yahudilerinden daha çok acı çekmiş olan Polonya insanı, İkinci Dünya Savaşı'nın tüm yıkımlarını, başta Varşova olmak üzere tüm benliğinde hissetmiştir. Son birkaç asırda sürekli işgal edilen, yine de direnen, ayağa kalkan, sessiz sakin dirilmeye çalışan, bu çabasıyla edebiyat ve sanat alanında dünyaya güçlü isimler kazandıran Polonyalıların çektiği acılara saygı duymamak imkansız. Bir Quo Vadis romanı bile ne çok şey

Hikaye anlatır insanlığa, değil mi? Henryk Sienkiewicz'in bu muhteşem romanı yazara 1905 yılında Nobel Edebiyat Ödülü de getirmiştir. Bu roman adını bir efsaneden almıştır. Bu efsaneye göre Hazreti İsa'nın havarisi Petrus, zamanın tevhid dini olan Hristiyanlığın en önemli temsilcisidir. Nero'nun zulmünden ötürü Roma'da dini telkinlere devam etmekten ümidini keser. Roma'dan kaçarken Apien yolunda bir ışık buketi içinde Hazreti İsa'yı görür. Oysa Mesih göğe çekileli yıllar olmuştur. Havari hayretten ne diyeceğini şaşırarak, "Quo vadis, Domine?" "Nereye gidiyorsun Hazret?" diye sorar. Hazreti İsa da ona, "Sen aydınlatılmayı bekleyen kuzucuklarımı bırakıp Roma'dan uzaklaştığın için ben tekrar çarmıha gerilmek ve acı çekmek üzere Roma'ya gidiyorum," der. Bugün Hristiyanlığın en büyük kilisesi Vatikan'da onun adına yapılmış olan Aziz Petrus, kuşkusuz Avrupa edebiyatında ve tarihinde birçok esere ilham olmuş bir şahsiyettir. Quo Vadis romanı, İsa sonrası Roma'da Hristiyanların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerken, bazı eleştirmenler yazarın yaşadığı 1900'lü yıllar Polonya'sına göndermeler yaptığını da belirtir. Zaten romanın yazarı Sienkiewicz aynı zamanda Polonya'nın bağımsızlık hareketlerinde de önemli rol oynamış bir büyük yazardır. Bir de büyük şairleri vardır Polonyalıların. Bunlardan biri de Adam Mickiewicz'tir. Şair doğduğunda, yani 1798 yılında Polonya, komşu devletler tarafından birkaç yıl önce parçalara ayrılmış bir ülkeydi. Haksızlığa ve baskına uğrayan vatandaşlarının duygularına tercüman olan Polonyalı milli şair, hayatının son döneminde 1855'te İstanbul'a da gelmiştir. İstanbul'un Beyoğlu semtinde, Tatlı Badem Sokağı'nda, köşe başında 29 no'lu bir bina vardır. Bu üç katlı, her katta küçük iki odası bulunan yapı, Polonya'nın milli şairi Mickiewicz'in oturduğu ve gözlerini kapadığı yerdir. Bu ev, Kırım Savaşı'nda Polonyalıların toplandıkları, hararetli konuşmalar yaptıkları bir merkezdi. Adam Mickiewicz ve arkadaşları bu evde kalırlar, yemeklerini kendileri pişirirlerdi. 1855 yılında İstanbul'da kolera salgını vardır. Koleralı bir hastadan kaptığı mikrop sonucu ölen şair Mickiewicz, vefatından önce şöyle söyler dostlarına: "İstanbul'da koleradan öleceğimi bilseydim yine buraya gelirdim. Çünkü bu benim görevimdi. Ben Fransa'da bir ilim akademisinin umumi katibi olmaktansa bir Türk taburunun katibi olmayı tercih ederim." Oturursun gök kubbenin kapısında. Öyle yükseksin ki tıpkı Gabriel gibi cennet bahçesini bekleyen. Karanlık ormanlar cübben, korkunun yeniçerileri dokuyorlar buluttan türbanını, şimşekler ve sellerden, diyen şair, Kırım Soneleri isimli şiirleriyle de meşhurdur. Leopold Staff, Stanislav Grochowiak, Joseph Conrad gibi isimlerin yanı sıra Wisława Szymborska, Wydysław Reymont, Czesław Miłosz gibi Nobel ödüllü edebiyatçıları olan Polonya, dünya sinemasına büyük şahsiyetler de yetiştirmiştir. Bunlardan biri de kuşkusuz Andrzej Wajda'dır. Varşova doğumlu yönetmen, 1957'de yaptığı Kanal isimli filmiyle Polonya'nın kaderini ve 1944 Varşova ayaklanmasını anlatır. 1939'daki Polonya'nın işgali, 1943'teki Varşova gettosu ayaklanması ve 1944'teki Varşova ayaklanması, İkinci Dünya Savaşı boyunca Varşova'nın teslim olmamak için gerçekleştirdiği direnişlerdir.
Andrei Vajda 1940 yılında

yılında Varşova'da yapılan Katyn katliamında ölen 22 bin kişiden biri olan babasının anısına 2007'de Katyn isimli bir film çeker. Biraz da babasını, şehrini, ülkesini anlatır yönetmen. Diyebiliriz ki Varşova'nın acılarını anlamak için iyi bir rehberdir Andrzej Wajda. Polonya ve Varşova tarihinde elbette Andrzej Wajda'nın haklı bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Varşova'nın son iki asrını objektifine sığdıran yönetmen Wajda, özellikle savaş üçlemesiyle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Varşova'nın çektiği acıları ve tutunduğu umutları kendi penceresinden anlatır. Özellikle Katyn katliamını anlattığı filmi Katyn, yönetmen için özel bir anlam taşımaktadır. 22 bin kişinin tek kurşunla öldürüldüğü Katyn katliamında yönetmenin babası da hayatını kaybedenler arasındadır. Kieslowski'nin Üç Renk Beyaz filmine geçmeden önce bir diğer Polonyalı yönetmen Roman Polanski'den de kısaca bahsetmek istiyoruz. Polonyalı Yahudi bir ailenin çocuğu olan Polanski, toplama kampına götürülmeden önce babasının çabaları sayesinde kaçmayı başarmıştır. Annesi kampta ölür. Sağ kalmayı başaran babası geri döner ve bir müddet birlikte yaşarlar. 1950'li yılları sinema okullarında geçiren Polanski, Rosemary'nin Bebeği filmiyle büyük bir üne kavuşur. Bir çete tarafından öldürülen karısının hemen ardından çektiği Macbeth uyarlaması, biraz da iç dünyasındaki çalkantılara bir gönderme kabul edilir. Tess, Mavi Ay, Dokuzuncu Kapı filmleriyle başarısını devam ettiren, esas ününü Chinatown, Çin Kasabası filmiyle kazanan Polanski, ülkemizde en çok Piyanist filmiyle bilinir.

Varşova'nın ruhunu en az Andrzej Wajda kadar iyi yansıtan Krzysztof Kieślowski'nin Üç Renk üçlemesini bilir misiniz? 20. asrın ikinci yarısını, soğuk savaş dönemi yaşantılarını, liberal politikalarla birlikte halkların kapitalist yaşamlara mecbur edildiği ekonomik süreçleri, bir dönemin anatomisini sunan Üç Renk Beyaz filmleriyle sadece Polonya'nın değil, tüm insanlığın ruhuna inen Kieślowski, 21. asra doğru ilerleyen Varşova'nın sıkıntılarını irdeler. Üçlemenin ikinci filmi olan 1994 yapımı Üç Renk Beyaz, bu anlamda toplumsal eşitlik kavramını sorgular. Polonyalı bir adam vardır başrolde. Paris'te karısıyla sıkıntılı bir evlilik yaşayan Karol, karısının onu bir gün terk etmesiyle yıkılır. Paris metrosunda para kazanmak için müzik çalmaya başlayan Karol, burada Mikolaj isminde Polonyalı bir yurttaşla tanışır. Onun sayesinde ülkesine döner. Mikolaj, Karol'dan bir şey ister. Kendisini öldürmesini. Seyredenler hatırlayacaktır. İranlı yönetmen Abbas Kiarostami'nin de böyle bir filmi vardır. Kirazın Tadı ismini taşıyan filmde zengin bir adamı arabasıyla gezerken görürüz. Adam

için bile yaşamaya değer bulur hayatı. Böylece adamı intihar etme fikrinden uzaklaştırır. Üç Renk Beyaz filminde de Carol, Mikola'yı öldürmesi karşılığında büyük bir para alacaktır. Fakat Carol bunu yapmaz. Beraber iş kurarlar. Carol zengin olur ve kendisini boşayan karısından intikam alır. Kendisini öldü gösterip karısının Polonya'ya gelmesini sağlar. Sahte bir cenaze töreni düzenlerler. Bunun için sahte bir de ceset gerekir. Mikolay bağlantıları sayesinde bunu ayarlar ve şöyle söyler. Bugünlerde Polonya'da her şey parayla satılabiliyor. Bu cümle İkinci Dünya Savaşı'ndan beri verilen mücadeleyi, gelinen noktayı sorgular. Polonya her şeyin, ölülerin bile parayla satın alınabileceği bir ülke haline gelmiştir. Karl Marx'ın altyapı belirler sözünü hatırlatan bir süreç başlamıştır dünyamızda. Bütün ilişkiler parayla doğrudan bağlantılı hale gelmiş, parayla her şeyin mümkün olduğuna inanan bir kuşak yetişmiş, altyapı her şeyin belirleyicisi haline gelmiştir. Yalnız Zülfü Livaneli'nin şarkısındaki duyguları anımsatan bu manzara, sadece Varşova için değil, tüm insanlık için endişe vericidir. Özelde Varşova, genelde insanlığın yeni trajedisine odaklanan Üç Renk Beyaz filmi bizi derin bir sorgulamaya iter. Quo Vadis. Şimdi sizleri Kieslowski'nin 1993 tarihli Üç Renk Mavi filminin sonuna götürüyoruz. Final sahnesinde tam 6 dakika bizi hem görüntü hem de kulak ziyafetine boğan muhteşem görüntü kolajı vardır. Juliette Binoche genç yaşına rağmen kariyerinin en iyi rollerinden birini çıkarmaktadır. Kocasını ve kızını trafik kazasında kaybettiği için hayata küsen ve hiçbir şey yapmak istemeyen Julie, zamanın ve doğanın yardımıyla içinde bir yenilenme yaşamaktadır. Özgürlük kavramını sorgulayan film, insanın iç dünyasında yaşayabileceği dönüşüme, direnme gücüne, yaşama tutkusuna, özgürlüğün tanımına odaklanıyor. Juliette Binoche'un oyunculuğu, Zbigniew Prešnie'nin enfes müzikleri ve Kieslowski'nin mavi mercekle çektiği harika görüntüler eşliğinde ruhsal bir yolculuğa çıkıyoruz. Bazı eleştirmenler tarafından sinema tarihinin en iyi filmi olarak nitelenen filmde, ailesini kaybettikten sonra derin acılar yaşayan ve bir güneş ışığıyla hayata yeniden başlayan Julie, yine de ölümü, yaşamı, özgürlüğü, sanatı, yeni başlangıçların ne kadar mümkün olduğunu sorgular. Kieslowski, filmin sonunda kullandığı şarkıyla Polonya'ya, Avrupa'ya ve bütün dünyaya ciddi bir tavsiyede bulunmaktadır. Meleklerin dilini konuştuğumda eğer aşık değilsem çınlayan bir çamdan farkım kalmaz. Geleceği görme yeteneğine, bütün gizemlerin sırrına ve bilgeliğe ulaştığımda koca dağları kıpırdatacağıma yürekten inansam bile eğer aşık değilsem ben bir hiçim demektir. Aşk sabırlıdır, iyilikle doludur, her şeye katlanır. Her şeyi umar. Ama aşk asla ölmez, kehanetler son bulur, diller susar.

Bir şehrin ruhunu en iyi kimler yansıtabilir? Yazarlar, şairler, müzisyenler, yönetmenler. Şairler kelimelerin efendisidir. Kelimeler

Sanki sokak aralarında gezmektedirler. Gökyüzünden gelen ışığın bir kafenin camından süzülerek yüzümüze yansıdığı gibi, kelimeler de bir şairin ruh penceresinden süzülerek önce kulağımıza, sonra da kalbimize iniverirler. Ne de olsa gözlerimiz farklı olsa da gözyaşlarımız aynıdır. Nasıl ki şairler kelimelerin efendisidir, yönetmenler de görüntünün efendisidirler. Varşova'nın ruhunda gezinirken önce bir şaire, ardından da yeni bir yönetmene kulak verelim. Polonyalı bir şair, Czesław Miłosz. 1980 Nobel Edebiyat Ödülü. Ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden bir cesur yürek. Roma ile Varşova'yı karşılaştırdığı Campo di Fiori şiirinden bir bölüm sunuyoruz. Varşova'da güzel bir pazar günü neşeyle gülüyordu insanlar. Anlayan çıkar mı dersiniz bu tarih dersini? Varşovalıların ya da Romalıların odun yığınlarını görmezden gelerek alışveriş yapmalarını, eğlenmelerini ve sevmelerini. Belki de başka biçimde yorumlar birisi. Çabuk unutmasını insanların ve daha sönmeden alevler her şeyin silinip gitmesini. Çoktan unuttu dünya sahipsiz ölüp gidenleri. Uzak gezegenlerden gelmişçesine yabancı kaldı bize sözcükleri. Artık bir söylence olacak tüm bunlar. Ama bir başka Campo di Fiori de sözcükleriyle bir baş kaldırı başlatacak Ozan, yıllar geçince aradan. Varşova 20. asırda acı hatıralarla dolu bir şehir. Şiirde, edebiyatta, müzikte, sinemada, hangi sanat dalında olursa olsun Varşova'yı anlatan bir sanatçı, İkinci Dünya Savaşı'nı, bağımsızlık mücadelesini, katliamları, soğuk savaş dönemini anlatmadan anlatamaz Varşova'yı. İşte Polonya'nın yeni dönem parlayan yıldızlarından biri, Paweł Pawlikowski. 2013 yapımı Ida filmiyle dünya sinemasının dikkatini çeken yönetmen Pawlikowski, 1960'lı yılların Varşova'sında kendini Tanrı'ya adamak isteyen bir rahibenin hikayesini konu alıyor. Rahibelik yemini öncesi Nazi işgali sırasında kaybolan ailesiyle ilgili bir sırrın peşine düşen Ida, inandığı değerler ve kutsadığı inançları sorgulamak zorunda kalacaktır. Siyah beyaz görüntüleriyle gizemli bir havaya bürünen filmde, soğuk Varşova sokaklarında ruhsal bir boşluk yaşayan Ida'nın içsel yolculuğuna çıkıyoruz. Yönetmen Pawlikowski'nin bir diğer ses getiren filmi, 2018 yapımı Cold War, Soğuk Savaş filmi, geleceğe ve geçmişe dair sorgulamalar içeren bir dönem filmi. Polonya halk şarkılarından ilham alan film, 1960'ların dünyasına derinlikli bir bakış sunuyor. Varşova'dan Berlin'e, Yugoslavya'dan Paris'e uzanan geniş bir şehir iklimi sunuyor. Zula ile Viktor'un halk dansları topluluğunda başlayan aşk hikayesi, soğuk savaşın sert ortamında kendine akacak bir yol arıyor. Her insan hayatının bir döneminde gitmekle kalmak arasında bir tercihe zorlanır. Viktor'la Zula da sert rüzgarların estiği, değişim sancılarının yaşandığı Polonya'da kendilerine, tutkularına, hayallerine tutunacak siyah beyaz bir yolun peşinde akıp gitmektedir. Filmin mistik ortamına da bir Polonya halk şarkısı eşlik ediyor. İki kalp, dört göz gece gündüz ağlıyordu.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti. Erdoğan kabulde ailelerle yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz, dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek, açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılların ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. 50 evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri katlediyor, hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor, gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Gazze'de ise katliamdan canını kurtaran Filistinliler temel ihtiyaçlardan mahrum. Bir yandan açlıkla baş etmeye çalışırlarken sığındıkları çadırlarda fareler ve böceklerle mücadele ediyorlar.

İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele yarın 21'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise Perşembe günü Hradec Kralove'yi konuk olacak. Karşılaşma 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bugün evvel zaman içinde Türkiye topraklarına gelmiş cesur bir İngiliz kadınla düşüyoruz yollara. 1750 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Elizabeth Berkeley, seçkin bir aristokrat ailede büyür. Genç yaşta Baron William Craven'la evlenir ve çiftin 7 çocuğu olur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen hayatının görünmeyen sorunları, eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar yıllar içinde büyür. Sonunda zina suçlamasıyla İngiliz toplumunun sert yargısıyla karşı karşıya kalır. Dönemin aristokrat çevreleri için bu affedilmesi güç bir olaydır. Ön yargı ve baskılara dayanamayan, çevresi tarafından dışlanan Elizabeth Craven, 1781 yılında ülkesini terk ederek yaklaşık 9 yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Bu seyahat yalnızca bir gezi değil, aynı zamanda kişisel özgürlük arayışıdır onun için. Elizabeth Craven'ı çağdaşlarından ayıran en önemli özellik cesaretidir. O, resmi bir görevle seyahat eden bir diplomat ya da bilimsel bir keşif gezisine çıkmış bir doğa araştırmacısı değildir. Bütün yolculuğunu kendisi planlar, parasını kendisi yönetir ve dönemin kadınları için son derece sıra dışı kabul edilen bir bağımsızlık örneği sergiler. Önce Avrupa ülkelerinde dolaşan Lady Craven, Rusya'ya geçer. 1786 yılının ilkbaharında yolu Kırım'a ulaştığında artık binlerce kilometre geride kalmıştır. Önünde ise Avrupalıların en çok merak ettiği ülkelerden biri vardır. Osmanlı İmparatorluğu. Seyyahların anlattıkları, diplomatların raporları ve doğuyu egzotik bir dünya olarak resmeden kitaplar, Elizabeth Craven'ın zihninde çoktan bir Osmanlı imgesi oluşturmuştur. Fakat o, başkalarının anlattıklarıyla yetinmek istemez ve rotasını Türkiye'ye çevirir. Elizabeth Craven'ın Kırım'dan bindiği gemi, Karadeniz'in serin sularında güneye doğru yol alır. Osmanlı kıyılarına yaklaştıklarında Lady Craven gözlerini kıyıdan ayırmaz. Avrupa'nın sonuyla Asya'nın başlangıcı sayılan bu topraklar yıllarca hayallerini süslemiştir. Gün henüz ağarmışken ufukta ince bir sisin ardında ince çizgiler belirmeye başlar. Önce minareler görünür, sonra kubbeler. Ardından yedi tepenin üzerine kurulmuş

0: olmuş dünyanın en görkemli şehirlerinden biri bütün ihtişamıyla karşısına çıkar. Elizabeth Craven büyülenmiş gibi bu manzarayı seyreder.
1: Ne çok ülke gezdim, ne çok şehir gördüm. Ama İstanbul bambaşka. Denizle gökyüzü arasında yükselen bu şehir dünyanın başka hiçbir yerine benzemiyor. İnsan hayal gücünün tasarlayabileceği bundan daha güzel, daha görkemli ve daha canlı bir manzara düşünemiyorum.
0: Bu sözler yalnızca bir hayranlığın ifadesi değildir. Aynı zamanda İstanbul'un 18. yüzyılda Avrupalı gezginler üzerinde bıraktığı etkinin de kısa bir özetidir. O yıllarda şehri gören hemen her seyyah, ilk karşılaşma anını hayatının unutulmaz anıları arasında saymıştır. Elizabeth Craven da onlardan biridir. Gemi boğazda ilerledikçe şehir bütün ayrıntılarıyla görünmeye başlar. İstanbul, denizden bakıldığında bir masal şehrini andırır. Sabah güneşi kubbelerin üzerinde parlamakta, minareler gökyüzüne doğru ince mızraklar gibi yükselmektedir. Kıyıda yüzlerce kayık gidip gelmektedir ve limanda sürekli bir hareket vardır. Saray burnuna yaklaştıklarında genç kadın, yalnızca bir başkente gelmediğini düşünerek heyecanlanır. Karşısında yüzyıllardır üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğun kalbi uzanmaktadır. Lady Craven karaya çıktığında dikkatini ilk çeken şey kalabalık olur. İstanbul durmadan hareket eden bir şehirdir ve burada her milletten insan vardır. Çarşılarda dolaşırken bambaşka bir dünyada olduğunu hisseder. Baharat kokuları havaya karışmıştır. İpek kumaşlar dükkanların önünde dalgalanır. Altın ve değerli taşlar kuyumcu dükkanlarında ışıldarken, bakır ustalarının çekiç sesleri de yürüdüğü sokak boyunca yankılanır. İstanbul'daki ilk günlerinde Elizabeth Craven'ın en büyük zevki yürümektir. Bir sokaktan diğerine girer, her köşe başında yeni bir ayrıntıyla karşılaşır. Sokaklar dar, evler daha alçak ve basittir. Ama hayat burada Avrupa'dakinden çok daha canlıdır. Yine de kimse telaş içinde görünmez. Gün bu şehirde sanki daha yavaş ilerler. Herkes daha sakin hareket eder. Konuşurken sesini yükseltmez ve birbirine saygıyla davranır. Craven'ın en çok şaşırdığı şeylerden biri de mezarlıklar olur. Avrupa'da mezarlar kiliselerin çevresinde bulunurken İstanbul'da adeta şehrin içindedir. Uzun servi ağaçlarının gölgesine kurulmuş bu sessiz alanlar sokakların doğal bir parçası gibidir. İstanbul'da ölüm bile hayatın içindedir. Diğer yabancı seyyahlar gibi onun da en çok dikkatini çeken yapılardan biri Ayasofya'dır. Daha önce resimlerini gördüğü Ayasofya hakkında çok şey okumuştur. Yapının büyüklüğünden çok etkilenir. Fakat ilk anda duyduğu hayranlık kısa süre sonra yerini eleştirel bir gözleme bırakır. Ona göre yapının iç düzeni ve bazı mimari ayrıntılar çok özensizdir. Türklerin böylesine büyük bir mirası yeterince değerlendiremediğini düşünür.
1: Türklerin sahip oldukları hazinelerin değerini anlayamamaları karşısında büyük üzüntü duydum. Bu paha biçilmez eserlerin kıymetini bilmiyor, her fırsatta onları yok ediyorlar. Camilerin sadeliğine bakılırsa inançlarına da yeterince özen göstermiyorlar. Hem bu camilerin sürekli açık olması tehlikeli değil mi? İnsan ister istemez düşünüyor, her türlü entrika dönebilir buralarda. Baştan aşağı örtülmüş biri diğerinin yanına kolayca diz çökebilir ve kimsenin dikkatini çekmeden istediği planı kulağına fısıldayabilir.
0: Elizabeth Craven'ın ilgisi şehirdeki yapılar ve devletin işleyişinden daha çok günlük yaşama, ev içi mekanlara ve kadınların özel dünyasına yönelir. Bu yönüyle dönemin erkek gezginlerinden ayrılır. Elizabeth Craven, Osmanlı kadınlarının yaşadığı dünyayı merak etmektedir. Çünkü Avrupa'da harem hakkında anlatılanlarda gizemle gerçek birbirine karışmıştır. Ressamların tablolarında tembelce uzanan kadınlar, masalları andıran odalar ve bitmek bilmeyen eğlenceler vardır. Craven ise bunların ne kadarının doğru olduğunu kendi gözleriyle görmek ister. Kadın olmanın ayrıcalığından sonuna kadar yararlanır. Evlerin haremlerinde ve hamamlarda Türk kadınlarıyla zaman geçirip onları yakından tanır. Harem düşündüğünden çok daha sakin bir yerdir. Karşısında Avrupa'da resmedilen, ihtiras dolu doğu masallarıyla ilgisi olmayan, gündelik hayatını yaşayan kadınlar vardır.
1: Avrupa'da anlatılan haremle gördüklerim birbirine hiç benzemiyor. Haremin içi hayal edilemeyecek kadar temiz ve düzenli. Kadınlara özgü bir merakla kıyafetlerini dikkatle inceledim. Avrupa'daki birçok hemcinsimi kıskandıracak kadar zarifler. Giyimleri etek ve yelekten oluşuyor. Bunun üzerine kısa kollu bir kaftan giymişler. Ev sahibesi hanımınki atlas kumaştan. En güzel renklerle, altın ve elmas işlemelerle süslenmiş. Belindeki kuşağın ön kısmında iki sıra mücevher bulunuyor ve kuşağından işlemeli bir mendil sarkıyor. Türbanı ise öylesine çok elmas ve inciyle süslenmiş ki başını taşımakta zorlanıyor gibi. Dünyada Türk kadınları kadar güven içinde yaşayan başka kadın bulunduğunu sanmıyorum. Evlerinde dedikodudan, toplum baskısından ve erkeklerin rahatsız edici bakışlarından uzak yaşıyorlar. Kadınlara davranış konusunda Türkler bütün milletlere örnek olabilir. Türkiye'de kadınların güzellikleri de mutsuzlukları da kötü niyetli insanların gözlerinden saklı.
0: Elizabeth Craven'ın bu sözleri ilk bakışta övgü gibi görünüyor. Ama aslında büyük bir çelişki yok mu? Kendi özgürlüğü için kıtalar aşan, ülkeler gezen Elizabeth Craven, haremdeki kadınların hangi özgürlüğünden söz ediyor olabilir? Muhtemelen kendi yaşadığı sıkıntılarla haremdeki sessiz ortamı kıyaslayarak böyle bir sonuç çıkarmış olmalı. Neyse, biz yorumlarımızla konuyu dağıtmayalım. Lady Craven'ın gözlemlerine kulak verelim.
1: Türk kadınlarının hepsi iyi, hoş da yüzlerini ne çok boyuyorlar böyle? Doğa aslında bu kadınların bazılarını çok güzel yaratmış. Fakat yüzlerine sürdükleri beyaz ve kırmızı boyalarla kaşlarını kaplayan siyah çizgiler güzelliklerini yok ediyor. Mücevhere de gereğinden çok önem veriyorlar. Ya kilolarını ne demeli? Hayatım boyunca bu kadar çok şişman kadını bir arada görmedim. Çoğunun da dişleri sigara yüzünden kapkara.
0: Craven, İstanbul'da en çok merak ettiği yerlerden biri olan hamama da gider. Hamamı mimarisi, mermer kurnalar, işlenmiş sütunlar, kubbeden süzülen ışık, sıcak buharın içinde yankılanan yumuşak

0: Burası sadece insanların temizlendikleri bir mekan değildir. Hamam aynı zamanda bir buluşma yeridir. Dostluklar burada kurulmakta, haberler burada yayılmakta, düğümler ve doğumlar burada kutlanmaktadır.
1: Türk kadınları zamanlarının büyük bölümünü hamamda ya da süslenerek geçiriyorlar. Ama sıcak hamama çok sık girmek bedenlerini yıpratıyor. Bu yüzden 19 yaşındaki bir Türk kadını bugün benim olduğum yaştan daha yaşlı görünüyor.
0: Elizabeth Craven, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentlerinden biri olan Bursa'yı da ziyaret eder. Bursa'yı, iki tepe arasındaki güzel vadide kurulmuş son derece hoş bir şehir olarak tarif eder. Şehrin içinde çınar ağaçları gökyüzünü örtmektedir. Pınarlardan akan sular küçük kanallarla mahallelerin içinden geçer. Şehrin her köşesinde su vardır. Suyun sesi hiç eksik olmaz. Bursa'nın havası İstanbul'dan daha serindir. Uludağ'dan inen rüzgar yaz sıcağını hafifletir. Bu yüzden şehirde dolaşmaktan büyük bir keyif alır Lady Craven. Çarşılar İstanbul kadar büyük olmasa da aynı canlılık burada da hissedilir. İpek tüccarlarının dükkanları Lady'mizin çok ilgisini çeker. Tezgahlarının başında çalışan dokumacıları izler. Avrupa'da ün kazanmış Bursa'nın ipeğinin kumaşa dönüşmesini gözleriyle gördüğü için mutlu olur. Elizabeth Craven'ın sonraki hedefi İzmir'dir. Doğu Akdeniz ticaretinin kalbi sayılan İzmir, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan en önemli kapılarından biridir. Farklı milletlerin bir arada yaşadığı bu kozmopolit şehirde Craven, kendisini İstanbul'dakinden daha tanıdık bir ortamda hisseder. Levanten ailelerin Osmanlı evlerinden farklı olan büyük evleri Avrupa mimarisini andırmaktadır. Avrupalı tüccarların evlerine misafir olur. Sofralarda Osmanlı mutfağından yemeklerle birlikte Avrupa usulü yemekler de ikram edilir. İzmir'de Doğu ile Batı iç içe geçmiştir. İzmir'den tekrar İstanbul'a dönen Lady Craven, Türkiye'de yaklaşık 3 ay kalır. Mayıs başında geldiği bu topraklardan, Temmuz ayında yine bir gemiyle ayrılır. Gemi yavaş yavaş kıyıdan uzaklaşırken, Elizabeth Craven son kez kıyıyı seyreder.
1: Bu güzel ve yüce manzaraya son kez veda ediyorum. Biliyorum ki bundan sonra göreceğim hiçbir manzara bana aynı duyguyu yaşatmayacak.
0: Elizabeth Craven, yalnızca uzun ve zorlu bir doğu yolculuğu gerçekleştiren cesur bir kadın olarak değil, aynı zamanda İngiliz seyahat edebiyatının en dikkat çekici kalemlerinden biri olarak da tanınıyor. Onun satırlarında 18. yüzyıl Türkiye'si kimi zaman hayranlık uyandıran bir güzellikler ülkesi, kimi zamansa Avrupa merkezli ön yargıların şekillendirdiği bir dünya olarak karşımıza çıkıyor. Belki de bu iki bakış açısının aynı metinde bütün çelişkileriyle birlikte karşımıza çıkması, Elizabeth Craven'ın yol hikayesini bugün hala ilgi çekici kılıyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu

0: mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan mikrofonda Doktor Var programından merhaba sayın dinleyenlerimiz. Evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza konuk olmaya geldik. Sağlıkla ilgili her konuya değindiğimiz, bilimsel gelişmelere yer verdiğimiz programımız işte başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Tolga Kökten. Ve tabii ki her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir konuk doktorumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da sağ olsun gelmişti. Menopoz konusunu masaya yatırmıştık. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu da bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Dabakoğlu.
2: Hoş bulduk. Tüm dinleyicileri selamlıyorum.
0: Bugün dünya genelinde neredeyse her 10 kadından birinin hayatına misafir olan ama çoğunlukla sessizce yaşanan bir konuyu masaya yatıracağız. O da polikistik over sendromu. Ama ondan önce İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir sağlıkla ilgili? Bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Kreatin bildiğiniz gibi çok sık kullanılan, bu aralar sporcularda özellikle çok sık kullanılan bir takviye oldu. Bu UCLA'da yapılan yeni bir araştırmada daha önce zihinsel fonksiyonlara da iyi geldiğiyle ilgili araştırmalar vardı. Yani sadece sporcular kullanmasın, herkesler kullansın diye. Bu arada şunu söyleyeyim. Takviyelerin içerisinde diyelim ki

kreatin takviyesi alıyorsunuz. O takviyenin içinde kreatin olmama ihtimali %95. %95 oranında o takviyenin içinde bildirildiği kadar kreatin olmama oranı %95. Her zaman yine söylüyorum, bunların Sağlık Bakanlığı tarafından biraz daha kontrol edilmesi lazım. İlaç gibi kontrol edilmesi lazım ama takviyeler maalesef tüm dünyada, sadece ülkemizde değil, maalesef böyle kontrol ediliyor. Ama kreatin bağışıklık sistemi ile ilgili etkisi görüldü. Dendritik hücreler dediğimiz, bağışıklık sisteminde komutanlar dediğimiz hücreler var. Onlarla ilgili etkisi olduğu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, yani oradan uyardığına dair de durum var. Ama yine şunu söyleyeyim. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, ben de ara sıra kullanıyorum ama bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gibi bir derdiniz olmasın. Bağışıklık sistemini dengede tutmak gibi bir derdiniz olsun. Otoimmün hastalıkların çok fazla arttığını zaten görüyoruz. Bir taraftan COVID'e bağlanıyor, bir taraftan takviyelere bağlanıyor. Muhtemelen bu 5-10 yıl içerisinde araştırmalar tarafından yapılacaktır. Neden bu kadar otoimmün hastalıklar artıyor? Yaşam tarzımızda ne değişti ki diye, epigenetik değişikliklerle ilgili falan muhtemelen bir araştırma gelecektir. Ama ben bu takviyelerle ilgili sürekli bağışıklığı kuvvetlendirmek değil de dengede tutmayı daha doğru kabul ediyorum. Ama kreatinin zihinsel olarak da bilişsel fonksiyonları artırdığına dair araştırmalar vardı. Bir diğeri, sosyal medyanın beynin kendi bedeninizi, algılayışınızı değiştirdiğinize dair. Zaten bununla ilgili çok araştırma vardı. Bu biraz da benim konum olduğu için de, yani gelip işte ben hocam şu gördüğünüz dudağı istiyorum diyenler veya şu gördüğünüz yüzü istiyorum, kaşı istiyorum, çeneyi istiyorum diyenlerle ilgili bir araştırma bu. Kendine ait hissetme duygusunun azaldığına dair. Yani iki yaşantısı var. Influencer'lar da alınmasın. Yani iki yaşantıları var herkesin. Sadece influencer'ların değil, sosyal medyada çok fazla geçiren herkesin iki yaşantısı olduğuna dair bir ekranda, bir de arkasını döndüğündeki yaşamla ilgili. Burada çok yoğun sosyal medya kullananlar da beden memnuniyetinin azaldığını biliyoruz. Evet, hakikaten azalıyor. Mesela fotoğraf koyuyorsunuz. Sosyal medyaya fotoğraf koyuyorsunuz. Sonra karşılaştığınızda o kişiyle hiç alakası olmadığını gördüğünüz şu aralar çok oluyordur zaten. Gerçekten şimdi ben de bazen arkadaşlarım da var. Ya bu o arkadaş mı diyorum. Yani kendinden memnun olmama gibi bir hal var. Kendi görünümünü daha olumsuz değerlendirme. Yani normalde mesela geçenlerde bir hasta geldi. Diyor ki bak, asimetri kötü bir şey değildir. Ve yüz çekiciliğinde ilk onda da değildir simetrik yüz hatlarının olması. Yani bu bilimsel araştırmalarca da kanıtlanmış. İlla simetrik bir şey olması gerekmiyor. Ama bakıyor, hocam mesela bana gelenler diyorlar ki tamam görünüm olabilir ama fotoğrafta kötü çıkıyorum diyor. Ya yüz normalsin, tamam mı? Yüzün güzel, normal. Çünkü fotoğrafta her insan değişik çıkar zaten. Fotoğrafta güzel çıkmak için, yani gerçek hayatta değil de fotoğraf onlar için daha önemli. Çünkü yani 1.000 tane takipçisi var, 100.000 tane takipçisi var. Gün içerisinde karşılaştığı kaç insan var? 20-30 insan var. Onlara, 100.000 insana karşı kendini göstermek istediği için kendi algısını değil, fotoğraftaki algısını önemseyen insanlar da var. Beden sahibi, yani vücut dismorfizmi diyorum. Gerçi ben bunlara zaten işlem yapmıyorum. Dismorfik. Çünkü ne yapsam beğenmeyecek. Bugün onu gördü, ona benzeyecek. Yarın başkasını görecek, onu gelecek. Ama Allah'tan biraz daha doğal görünüme, hocam biraz daha doğal gözüksün. İşte kocam fark etmesin, babam fark etmesin, eşim fark etmesin diyenler biraz daha yavaş yavaş artıyor. Bir diğer haber de mikrobiyata ile ilgili. Genç bağırsak mikrobiyatası, yani 2026 yılında işte bir kongrede sunulan bir araştırma bu. Yaşlı farelerde gençlik döneminde alınmış bağırsak mikrobiyatası yeniden o farelere veriliyor. Karaciğer iltihabı azalıyor. Yani mikrobiyata bankaları oluşabilir. Mikrobiyata ile ilgili çok sonuçlar var ama muhtemelen 2030 başında bayağı bir oturacak. Hala çok fazla araştırma var. Net böyle şeylerimiz biraz daha hala az. Genç mikrobiyata verildiğinde karaciğer iltihabı azalıyor. DNA hasarı vücuttaki, yani yaşlanma geriliyor. Yaşlanma belirteçleri azalıyor ve karaciğer kanseri gelişimini de azalttığına dair genç mikrobiyatanın böyle bir durum var. Ara sıra işte ütopik filmlerde falan oluyor, gençlerden alınan kanlar falan.
bağırsaklarındaki

0: müşterileri de transfer etmek gibi bir durum var. Buna yönelik araştırmalar vardı. Onlar için şu anda sonuçlarını, yani standartize olmadığı için çok daha fazla paylaşmak gereksiz. İşte genç sporculardan alınan bağırsak bakterilerinin yaşlı hastalara transfer edildiğine dair de birçok tek tek sonuçlar var, ama böyle işte meta analiz tadında henüz öyle bir şeyimiz maalesef henüz elimizde yok.
1: Belki gelecekte konuşuruz hocam. Yeterli çalışma yapılırsa, elimizde sağlam veriler olursa, kim bilir değil mi? Belki önümüzdeki programlarda, yıllar
0: İnsan
1: içinde.
0: insanın külüne muhtaçtır, insan insanın bağırsaklarına da muhtaç kalabilir.
1: Evet. Gelelim asıl konumuza hocam. Polikistik over sendromu bu hafta konumuz.
0: Şimdi polikistik over sendromu gerçekten kadınlarda çok sık görülüyor. Gençlik yaşlarında falan bize de çok fazla geliyor. Çünkü vücutta kıllanma artışı, sivilcelerde artış. Ben zaten ilk önce diyorum ki bir genel ondan bir şüphelendiğimde bir kadın doğumcu bir hormonlarına falan baksın. Önce o analiz etsin. Çünkü biz üstten bir şey yapsak bile istediğimizi yapalım. Alttan bir hastalık varsa ben üstten çalışırım ama kaçağı önleyemem. Tekrar duruma gelirsin. Yani tedaviyi beraber ayarlamamız lazım diyorum, ama belirtileri önce bir söyleyebilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi polikistik over sendromu aslında nereden gelmiş? Muayenelerde genelde bize bir genç kız adet düzensizliği, 3-4 aydır adet olamama, kilo alma, kıllanma, akne ile başvurur ve ultrasonografide biz baktığımızda küçük bir sürü yumurtanın yumurtalığın içinde sıkışık bir şekilde büyükçe bir yumurtalık olduğunu görürüz ve minik minik bir sürü yumurta görürüz orada. Aslında polikistik over deyince gençler genelde biraz da paniğe kapılıyor. Kist kelimesi onları ürkütüyor. Hani ameliyat gerektiren bir şey mi? Ne olacak? Ağrı mı yapar? Kısırlık mı olur diye aileler de endişeleniyor. O yüzden en başta polikistik over dediğimiz şeyin bir morfoloji olduğunu, yani yumurtalığın görüntüsü olduğunu söylemek gerekir.
0: Burada kist
2: Ortalama
0: yok değil mi? Yani
2: burada,
0: yumurtalıklarda
2: evet,
0: kist yok.
2: yani içi su dolu, ameliyat edilecek bir kist anlamında değil. Aslında onlar birer folikül. Yani çatlayamamış, sıkışmış, biraz irileşmiş ama atılamamış foliküller. O yüzden
0: Çünkü
2: büyük bir
0: birazdan
2: kist yok.
0: bahsedeceğiz. İsim değişikliğiyle ilgili bir öneri de var bilimsel camiada. İşte bunların kist olmadığına dair o korku gerçekten, yani biraz korkutucu bir isim konulmuş olabilir bu hastalığa. İsmi de değişti zaten. Birazdan onu da değiniriz.
2: Evet, çok doğru. Şimdi ilk kez bununla ilgili ilk tanı 1935'te Stein ve Löwenthal adlı

0: Chicago'da yaşayan iki tane jinekolog tarafından verilmiş. Ne görmüşler? Böyle adet düzensizliği olan kilolu genç kızların yumurtalıklarında sıkışık yumurtalar görmüşler ve buna polikistik over sendromu demişler. Yani ilk adlandırma o yıllarda başlıyor. Daha sonra ilerleyen aşamalarda görülmüş ki olay sadece yumurtalığın oradaki küçük kistlerin görüntüsü değil. Bunun altında poliendokrin bir bozukluk var. O yüzden son zamanlarda olayın sadece yumurtalık bazlı olmadığını, bunun sistemik bir hormonal ve endokrin bazlı olduğunu desteklemek ve bu ürkütücü isimden korunmak için isim değiştirildi geçen ay ve poliendokrin metabolik over sendromu olarak adlandırıldı. Yani şimdiye kadar hep PCOS, PCOS dediğimiz şey PMOS olarak kısaltıldı. Şimdi bu nedir? Ne demek istiyoruz bunda? Bir kere insülin direnci var bunun en başta altında ve giderek de artıyor gerçekten, çünkü sedanter yaşam tarzı, yemek bozuklukları, insülin diyabette artış, stres, hareketsizlik ve tabii ki genetik ve çevresel faktörler bu tabloyu bize giderek daha çok ortaya çıkarıyor ki ortalama genç kızlarda %10-15 civarında var hakikaten bu polikistik görüntü. Şimdi biz sadece polikistik overin görüntüsüyle tanı koymuyoruz. Bunun sınıflaması var. Mesela bazen bir genç kız geliyor. Evet, polikistik morfolojisi var overin. Biraz adetleri 2 ayda bir ama başka bir sorunu yok. Obez değil, kıllanması yok, aknesi yok. Yani hiperandrojenizm dediğimiz o testosteron üretiminde fazlalık yok. Bunları diyetle ve bazı desteklerle çok daha kolay toparlıyoruz. Ama hakikaten yelpazenin öbür ucu var. Hiperandrojenizm dediğimiz hem kanda hem de klinik olarak androjen yüksekliği bulguları, obezite, kıllanma, akne ve 4-5 ayda bir adet görme gibi ve insülin direncinin de eşlik ettiği tablo. Bunları sadece bir yumurtlama tedavisi ya da bir doğum kontrol hapı ile değil, asıl altta yatan o insülin direncini, egzersiz, stres aksını düzelterek tedavi etmek gerekiyor.
1: Obezite ne kadarında var hocam hastaların?
0: Aslında genel olarak polikistik överler hep daha kiloluymuş gibi algılanır ama aslında %20-30'udur sadece. Yani aslında çok obez değildir polikistik överler.
1: Çünkü benim de kafamda öyle bir şey oluşmuştu ama bakıyorum hiçbir kilo sorunu olmayan kişilerde de yani onların fazla olduğunu gördüm. Yani ya önceki tanıdıklarım biraz daha bel çevresi biraz daha geniş bir hasta
0: Çok doğru.
1: grubuydu ama son zamanlarda yani ben o yüzden bunu da merakımdan sordum.
0: Çok doğru. Obezite sanki bunun bir komponenti gibi düşünülüyor başta ama hakikaten obez olma oranı daha düşük. Gayet ince bir genç kızda da insülin direncinin eşlik ettiği bir adet düzensizliği tablosu olabilir. Tabii bir adet düzensizliği gelen bir genç kızda özellikle her durum bir polikistik over tablosu değildir. Öncelikle biz bunun ayırıcı tanısını yaparız. Mesela hiperprolaktinemi, bu süt hormonu yükseklikleri, tiroid hormon bozuklukları, hipotiroidiler de aynı şekilde adet düzensizliği yapabilir. Onun için bu hastanın bir poliendokrin metabolik over sendromu tanısını almadan önce ayırıcı tanısı yapılacak. Daha sonra da PCOS dediğimiz kısaca eski tabiriyle polikistik over mi, ona bakılacak.
2: Peki saç dökülmesi, akne ve cilt problemleri de polikistik over sendromu ile alakalı mıdır?
0: Evet. Şimdi polikistik over morfolojisi daha çok testosteron, daha çok androjen üretimine götüren bir şey bizi.

0: bozukluktan kastettiğimiz o. O yüzden bu hastalarda tedaviye bütüncül bakıp bireysel bazda tıpkı menopozdaki gibi değerlendirip altyapıdaki egzersiz kısıtlılığı mı var, stres mi var, nasıl bir beslenme modeli var, insülin direnci mi var, bunları ortaya koyarak tedavi etmek gerekir.
1: Gelişimsel olarak hocam daha çok kimlerde gelişir bu? Yani genetik faktörü var mı yoksa ne tür bir gelişimsel endeks oluyor? Yani birinde var, birinde yok. Niye birinde var?
0: Evet, şimdi bir kere genetik faktörler var hakikaten. Baktığımız zaman kardeşler ve kuzenler arasında %15-20 gibi hani küçümsenmeyecek bir yatkınlık var. Onun dışında tamamen bir beslenme, çocukluktan beri gelen bir beslenme problemi, çevresel faktörler. Ve hakikaten temelinde insülin direnci her zaman vurguladığımız bir şey. Bir de bireysel olarak hücre reseptör duyarlılıkları var. Kişiden kişiye değişiyor. O teka hücrelerinin, testosteron üreten hücrelerin bireye bağlı bireysel reseptör duyarlılıkları oluyor. Mesela aynı tabloda daha şiddetli kıllanma ve akne olan hastanız gelir. Ama aynı testosteron yüksekliğinde aknesi daha az olan bir hastada görebiliyorsunuz. Bunda da tamamen reseptör duyarlılığı söz konusu.
1: Tecrübeli bir doktorsunuz. Birçok hastada da gördünüz. Şöyle bir geçmişe baktığınızda erkeklerde biraz daha kadınlık östrojen artışı, kadınlarda da biraz daha testosteron artışı gibi bir yükseliş gözlemliyor musunuz? Ya yani çok temel bir yükseliş değil ama bir farklılık gözlemliyor musunuz?
0: Evet, bence de var. İstatistiksel bir şey söyleyemesek de erkeklerdekinde benim gözlemim özellikle o ilkokul döneminde jinekomasti ile gelen mesela çocuklar giderek artıyor. Çünkü elimizdeki dediğim gibi o servisle giden çocuklar, hareketsiz, güneşten uzak çocuklar, özellikle de yeme şekli, o aromalı kahveler, paketli gıdalar, cipsler, gazlı içecekler, hakikaten bunlardan sakınmamız gerekiyor çocukları. Çünkü östrojenik, bunlara ne diyoruz? Zenoöstrojen. Yani östrojen reseptörüne yerleşip östrojenmiş gibi stimulus veren ajanlar işte bunlar. Zenoöstrojen, hormonlu gıda dediğimiz şeyler. O yüzden erkekte olması gereken östrojen miktarını arttırıyor ve bir bakıyoruz ergenliğe daha bel çevresi geniş, hatta meme tomurcuklanmalarıyla giren erkekler oluyor ki bu daha sonra diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar olarak devam ediyor. Genç kızlarda da bu etkiyi daha çok insülin direnci bazı altında testosteron üretimiyle görüyoruz. Ama altyapıda her zaman hakikaten bir insülin direnci ve beslenme bozukluğu olabileceğini de unutmamak gerekir.
1: Evet, genelde de bu bilim camiasında konulan yani bu son zamanlardaki beslenme ve hareketsizliğin bu tür şeylere yol açtığına dair genel bir kanaat oluşuyor gibi bir durum var. Çünkü işte hocamla neredeyse aynı yaştayız. Yani bizim işte o ilkokul sınıfımızı düşünelim. Bizim sınıfta bir tane obezite vardı. Yani genelde öyle. Yani bir 50 kişilik sınıfta bir ya da iki obez vardı. Şu anda yani Avrupa'da da dahil olmak üzere burada dünyada da neredeyse birinci sıralardayız. Avrupa'da da birinci sıradayız. Bizde de bu etkinin çok daha fazla görüldüğünü düşünüyorum ben.
0: Evet, gerçekten çocukların yani hormonal denge gerçekten ergenlik ve o ilkokul döneminde çok bariz oturuyor patolojiler. O yüzden yaşam tarzımızı mümkün olduğunca düzenlemek gerekiyor. Çok haklısınız. Egzersiz kas yapımını indükledikçe hem mitokondriyal aktivite artıyor, hem insülinin, glukozun kasa absorpsiyonu artıyor. Yani sadece bir egzersiz insülin direncini ve kan şekerini regüle etmek için her yaş grubunda mümkün. O yüzden bu gerçekten hani bir hastaya ister polikistik ovarsan ister menopoz konuşalım. Söylememiz gereken iki temel şey ilaçtan önce hareketini arttırması, özellikle kas gücünü arttırma yönünde. İkincisi beslenme modülasyonu. Bu ikisi en temel yaşam düzenleme faktörleri bence.
1: Polikistik overde ama insülin direnci yani her zaman görülmüyor değil mi? Yani %50'lerde 60'larda mı görülüyor hocam?
0: Evet, her zaman olmayabilir ama onun altyapısında da o adetlerin düzensiz olması kortizole bağlı olabiliyor mesela, stres aksına bağlı olabiliyor. Stres aksına bağlı amenore olduğunda, yani adetler kesildiğinde, bu sefer relatif olarak bir androjen artışı ve reseptör sensitivitesi varsa kıllanma ve akne ile gelebiliyor. O yüzden hareket, stres ve beslenme, hakikaten bu kombinasyon bir hastayı ilaçsız düzeltebileceğiniz durumlar. Tabii bunlar da ilaç kullanmıyor muyuz? Genel yaygın olan uygulama doğum kontrol hapları. Şimdiye kadar hakikaten bir polikistik over, adet düzensizliği olan bir genç kıza doğum

0: kontrolörler ile hemen düzenlemek çok yaygın bir kullanım şekli, özellikle Batı tıbbı dediğimiz Ortodoks tıbbında. Bunda olay ne oluyor? Aslında biraz kamufle ediliyor. Yani adetler düzene giriyor. Evet, o overdeki sıkışmış foliküller biraz yatıştırılıyor. Doğum kontrolapının içindeki kıllanmayı azaltacak olan androjeni baskılayacak ajanlar kullanılıyor. Bu bir süre sanki tabloyu toparlıyor gibi görünüyor ama asıl altyapıdaki beslenmeyi, egzersizi, hele de varsa insülin direncini düzeltmemek, uzun süre doğum kontrolapı kullanımına bağlı riskler getiriyor bu sefer ileri yaşlarda. O yüzden altyapıyı araştırıp insülin direncine yönelik mesela destekler vermek, inositol içeren ilaçlar, magnezyumunu desteklemek, beslenmesini modüle etmek, hakikaten bir hormonal tedaviden önce öncelik verilmeli bence.
1: Polikistik over sendromu tedavi edilmezse uzun vadede hangi riskler ortaya çıkabilir?
0: Tabii. Aslında polikistik over sendromu böyle bir enfeksiyonu tedavi ettim ve 1-2 yıl sonra bitti denen bir şey değil. Bir kere bu bir altyapı. Yani bir genç kızın buna bir yatkınlığı var. Metabolik olarak bu ömür boyu sürebilecek bir şey. Bu hasta metabolik olarak diyabete, hipertansiyona, ileri yaşlarda ateroskleroza aday bir hasta. O yüzden aslında yaşam boyu yönetim gerekiyor bu genç kızlara. O yüzden tedavisi kısa süreli oldu ve bitti denebilecek bir şey değil. Ama tabii ki yaşla beraber o yumurta fonksiyonları giderek azaldığında, eğer o ergenlik ve üreme çağını iyi yönettiyse 60'lı yaşlarda bunun handikaplarını çok çekmez. Ama eğer o üreme çağındaki hormon iniş çıkışlarını, insülin direncini yönetemediyse, bu hastaların çoğu diyabet ve aterosklerotik kalp hastalıklarıyla hayatlarına devam ediyorlar ve ömürleri boyunca bazıları kilo alıp vermeyle devamlı uğraşıyorlar. Devamlı diyetlerle gidiyorlar. O yüzden baştan ergenlik döneminde bu bilince ulaştırmak, altyapıyı anlatmak ve bunları modüle etmek çok önemli genç kızlar için.
1: 20'li 30'lu yaşlarda da hamile kalmayı da engelleyen bir durum
0: Tabii.
1: diye düşünüyorum.
0: Tabii polikistik overlerde yumurtlama fonksiyonları bozulduğu için gebe kalamama, planladığı zaman da gebe kalamama, hatta tüp bebeğe gitmesi gerektiren yumurtlama sorunları olabiliyor. Bu da üreme çağının ayrı bir sorunu.
2: Peki hocam, bu akne sorunları, kıllanma sorunları, yani o tür, yani hastalığın derecesi var mı? İşte şurada biraz daha ilaç kullanalım, şurada biraz daha yaşam faktörlerini düzenleyelim gibi bir sınıflaması var mı? Yoksa klinik olarak mı bakıp
0: Yok,
2: şey yapıyorsunuz?
0: şöyle aslında onda var. Şimdiki klasifikasyonda hani bir bu poliendokrin metabolik over sendromunun bir yelpazesi var. En başta mesela en metabolik riski olan grup özellikle hem adet düzensizliği olan hem de hiperandrojenizmi olan şeyler öncelikle. İkinci sırada yine adet düzensizliği ile birlikte işte kıllanma aknesi olan hastalar öncelikle. O yüzden hakikaten adet düzensizliği birlikte olan ve hirsütizm, hiperandrojenizm kanda gösterilmiş hastalar metabolik risk açısından daha üstünde durulması gereken genç kızlar.
1: İlaç tedavilerine geçelim mi hocam?
0: Şimdi öncelikle bir kere adeti düzensiz olan bir genç kızda, daha önce menopoz konusunda da değindiğimiz östrojen, progesteron ve testosteron üç temel hormondan bahsetmiştik. Yumurta çatlamadan progesteron üretilemiyor. Yani adet görmeyen bir genç kızda 5-6 ay adet görmediğinizde östrojen baskınlığı ortaya çıkıyor. Yani onda devamlı progesteronsuz uzun süre östrojen etkisi altında kalıyor. Halbuki bizim bedenimiz periyodik olarak progesteronla östrojenin balansının sağlanması üzerine kuruludur. Yani 15 günde bir progesteron gelecek, çekilme kanaması olacak, rahim kalınlaşmayacak, dökülecek. Dolayısıyla diğer sistemler de buna uyum gösterecek. Ama uzun süren adet olmama durumunda östrojen baskınlığı olur ki bu östrojen baskınlığı, östrojen bir kere büyüme hormonu gibi görev görür. Safra kesesinde taşlar, safra disfonksiyonundan tutun, karaciğer yağlanması, cilt yağlanması, rahim kalınlaşmaları, hipertansiyon gibi tek başına östrojenin varlığı bunları indükler. Onun için bizim temelde tedavimiz bu karşılanmamış östrojen dediğimiz düzeni progesteronla düzenli hale getirmek. Yani bir kere o kadın, o genç kız kanayacak. Periyodik olarak adeti düzene girecek ki devamlı östrojen baskınlığından kurtulsun. Bu yapacağımız birinci uygulamalardan biri. İkincisi de altyapıdaki kortizol yüksekliği mi yoksa bir hiperandrojenizm mi? Hiperandrojenizme götüren insülin direnci

0: direncimi. Ona bakarak insülin direncinde kullandığımız ajanları, metformin olabilir, inositol olabilir, bazen tarçın, krom gibi insülin direnciyle mücadele edebileceğimiz bitkisel destekler olabilir. Anksiyetesi varsa, kortizol yüksekse, antidepresanlardan önce düşünebileceğimiz adaptojen dediğimiz kortizol aksını düzenleyen safran olabilir. Bunların hepsi hastayı değerlendirerek kullanabileceğimiz destek ürünler. O yüzden hepsi bireysel bazda değerlendirilmeli.
1: Hocam, östrojen fazlalığı deyince hemen Tülin Hanım aklıma dişil enerji geliyor. Acaba bununla ilgili mi, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Şimdi orada testosteron biraz daha hiperandrojenizm olduğu için PCOS'ta zaten kadınlarda testosteron var hocamın söylediği gibi %1 oranında. O biraz daha azıcık bir oynamada yani sizdeki derken kadınlardaki yani 1000 kişinin çaldığı orkestrayı yönetmek gibi bir şey yani. Biz de sazını çal otur. Yani aynen hakikaten böyle. İşte onu artırırsan o azalıyor. Onu azaltırsan o artıyor gibi bir şey. Östrojen yüksekliği erkeklerde benim hakikaten işte soya kullanımı falan gibi onlarda çok ilgimi çekiyor. Çünkü prenses erkekler diye bir terim çıktı biliyorsunuz. Yani giderek prenses erkekler bu beslenmeyle alakalı gibi bir durum var. PCOS'u ben hakikaten çok, bana da çok hasta geldiği için işin uzmanından ben de şu anda öğrenci olarak öğrenmek istiyorum. Aknesine bir şey yapalım mı hocam? Yoksa mesela tamam insülin direnci varsa onu düzeltti. İşte metformin kullandık falan, ona yönelik yapalım. Aknesine ne yapalım?
0: Evet, aslında
2: çünkü
0: tabii
2: o
0: ki
2: çok psikolojik etki uyandırıyor. Özellikle ergenlerde akne dediğinizde şimdi akneyi herkes hijyen sorunu zannediyor.
0: Tabii.
2: Bir, akne hijyen sorunu değil. İki, akne ergenlerde özellikle çok psikolojik bir sorun haline dönüşüyor. Yani o yüzden akneyi nasıl düzeltelim
0: Evet.
2: hocam?
0: Şimdi aslında tabii ki akneyi topikal olarak düzeltin. Nedir bu? İşte gözenek sıkılığına gitmek, ciltteki genel yağ oranını düzeltmek, cilt temizliğine özen göstermek gibi. Cildin bariyeri, cildin florası, bunların hepsiyle ilgili tabii ki destek yapın. Fakat altyapıyı düzeltmeden, yani alttaki o mekanizmayı da birlikte yönetin. Onun için hani akne tedavisi ve hirsütizm tedavilerinde işte altta yatan o kortizol, beslenme bozukluğu, kısıtlayacağınız bazı diyetler var. Nedir mesela akne ile beraber özellikle önerdiğimiz? Antiinflamatuar gıdalar. Çünkü inflamasyon aslında cildin akne olarak cevap verdiği şey bir çeşit inflamasyon. Derinin inflamasyonu. Peki inflamasyonu ne tetikliyor? Yine başa dönüyoruz. İnsülin direnci, kortizol, beslenme. Beslenmede inflamatuar gıdalar var. Mesela saf inek sütü, aromalı kahveler, rafine şeker, bazı baharatlar, kızartma yağlar. O yüzden hani akne tedavisini yaparken genç kızı bu konuda da bilinçlendirip farkındalığına ulaştırmak gerekir. Tedavi hem kalıcı hem uzun süreli, hızlı, efektif olsun.
2: Hocamız söyledi, o kahve dedikleri şey var ya, kahve falan değil zaten. Kahve falan içtikleri yok. Herkes işte kocaman kocaman bardaklarla işte krema, süt falan hepsini ondan içiyor. Kahve bizim tamam Türk kahvesi keyif için içilir ama sabah kahvesi diye bir şey bizim kültürümüzde yok. Yani şu anda sanki yani herkes uzaydan mı geldi veya bir yerden mi geldi, sabah kahvesi bağımlılığı gibi geçiyor. O hep işte kendini sosyal medyada gösterme kaygısından kaynaklanıyor. Ben sabahları çaycıyım. Öğleden sonra bir kahve içerim, Türk kahvesi, filtre kahve, ikisi her neyse. Ama o kremalı kahveler hakikaten şu anda oradaki yani hormonal dengeyi falan hepsini alt üst etmiş durumda. Ama ben önce diyorum akneyi mesela basit şekeri kes diyorum. Basit şekeri kes, sırtındaki akneler bile neredeyse bir ayda düzeliyor. Kahve içiyorsa kahveyi kes diyorum. Ya filtre kahve iç ya da kahveyi kes. Yani bu tür şeyleri yaptığında bile neredeyse o akneler tamamen düzeliyor.
1: Sayın Dabakoğlu, son olarak ne söylemek istersiniz bu sendromu yaşayan genç kızlarımıza?
0: Evet, hakikaten bu kadar bilgiden sonra hareketin ve beslenmenin ne kadar önemli olduğunu görmeleri gerekiyor. Ben genç kızlarda son zamanlarda medyanın da etkisiyle bence güzel bir farkındalık oluştuğunu görüyorum. Hakikaten bu konuda çok titiz bir şekilde egzersizini yapan, hayatını ve beslenmesini iyi yöneten gençlerimiz geliyor bence. Giderek de artacak diye düşünüyorum. Ama adet bozukluklarında tabii ki ihmal etmeden bir değerlendirme değerlendirmek için başvursunlar. Teşekkür ederim.
1: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tülin Dabakoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktini bizlere ayırdığı ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.
1: Ve her hafta olduğu gibi doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün polikistik over sendromu farkındalığına bir mum yaktık ve kulaktan dolma bilgilerin ötesine geçmeye çalıştık. Umarız biraz olsun başarılı olabilmişizdir sayın dinleyenler. Haftaya bir başka bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı.

Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran Devletlu'nun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi, siyasette ahlak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğ general rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğ generalliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen isimlerden biri de assubaylıktan generalliğe yükselen kariyeriyle bilinen Tümgeneral Orhan Gürdal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktı, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı, Malazgirt seferinden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
2: Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
1: Beştepe'deki toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararların açıklanmasının ardından emekli

0: Sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararları sonrası açıklama yaptı. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devletimiz, milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, dedi. Duran, görevlerine devam eden ve yeni görevlere atanan komutanları tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Görevlerini tamamlayan komutanlara da yıllarca süren fedakarlıkları ve hizmetleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti. Erdoğan, kabulde ailelerle yakından ilgilendi. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Kanun teklifi dün AK Parti Grup Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla milletvekillerinin imzasına açılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün çerçeve kanun teklifini imzaladı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli'nin teklifi imzaladığı anlara ait fotoğraf karesi yer aldı. Paylaşıma, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza notu eklendi. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da diğer imzacılar arasında. AK Parti grubu da yarın sabah saat 10'da mecliste kapalı bir toplantı yapacak. Milletvekilleri çerçeve yasayla ilgili bilgilendirilecek. Ardından teklifin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Yeni Parti ve CHP ile Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Ziyarette muhalefet partilerine çerçeve kanun teklifiyle ilgili bilgi verildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yaklaşık 12 maddeden oluşacak. Kanunun hayata geçmesiyle iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör saldırısı talimatı veren ve güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik düzenleme olmayacak. PKK-KCK dışında bir örgüte yönelik de hukuki düzenleme yapılmayacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenleme de yürürlüğe girmeyecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür, dedi. Önceliğin terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılması olduğunu kaydetti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusunu da hatırlattı. İç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin en sağlam teminatıdır, ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz, dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek, açıklamasını yaptı.
1: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adım atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme

0: biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı, makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi, siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi, evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi.
2: Bizden toplumun unuttuğu evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var, ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
1: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Rüşvet içerikli telefon mesajları da soruşturma dosyasında delil olarak yer aldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Hakan Fidan'la Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi'nin Ankara'da bir araya geldiği belirtildi. Fidan ayrıca Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile de görüştü. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Karadeniz'de Türk sahipli iki gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırıda 4 mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için acil önlem çağrısı yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de sivil gemileri de etkileyecek şekilde yayılmasından ciddi endişe duyulduğu bildirildi. Önleyici tedbirlerin alınmaması halinde Karadeniz'deki gerilimin başta gıda güvenliği olmak üzere çok boyutlu olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. İşkur ile Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi.
3: Su stresi giderek...
4: Bu protokol sayesinde İşkur'un hizmetlerinden faydalanan işverenlerimizin ilave kadın ve genç istihdamını önceleyen bu finansal ürünlerden bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasını ortak bir öncelik olarak belirlememiz bu işbirliğinin kıymetini daha da artırmaktır. Kadınların ve gençlerimizin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılımı hem ailelerimizin refahı hem de ülkemizin ekonomik kalkınması için son derece önemli.

0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkat çekti. Bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor, dedi. Bakan Kurum, Ankara'da COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programında verdi mesajlarını. Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmete giren kütüphanelere Şırnak'ta bir yenisini daha ekledi. İl Halk Kütüphanesi'ni hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 1300'den fazla kütüphanenin faaliyet gösterdiğini söyledi. Halk kütüphanelerindeki üye sayısının da son 8 yılda 7,5 milyona yaklaştığını vurguladı.
1: Bugün ülkemizin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphanemiz hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 75 çocuk kütüphanemiz, 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanemizde faaliyet göstermektedir. Son 8 yıl içinde halk kütüphanelerinde üye sayısını 2.8 milyondan 7.2 milyona, kullanıcı sayısını 28 milyondan 39.2 milyona, toplam kitap sayısını ise 19 milyondan 26.1 milyona ulaşmasını sağladık.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert şekilde vurma tehdidinde bulundu, sonra bunu askıya aldı. Trump, İran'la görüşmeler yaptıklarını diplomasiye şans verdiğini söyledi. Ancak İran, ABD'nin kendilerine mesajlar ilettiğini, herhangi bir müzakere olmadığını bildirdi. Taraflar arasında müzakere bilmecesi sürerken Katar Dışişleri Bakanlığı ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Şu an önemli olan müzakere görüşmelerine geri dönmek dedi.

soykırımcı İsrail, Filistinlileri katlediyor, hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor, gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerine hedef aldı. Nablus çevresinde 3 araç ateşe verildi, evler hedef alındı. Bölgede elektrik altyapısına zarar verildi. Gazze'de de İsrail katliamı sürüyor. Deir el-Belah'ta da İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Gazze'de Temmuz ayında 150'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Bu rakam yılbaşından bu yana bir ayda kayıtlara geçen en yüksek can kaybı. Yerinden edilen binlerce Filistinli ise derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail, Gazze'de sağlık sistemini de hedef alıyor. Doktorlar elektrik kesintilerinin sık yaşandığını ve hastanelerde jeneratör yakıtının tükendiğini belirtiyor. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Görüşmeler

İsrail-Lübnan arasındaki BM gözetimindeki mavi hat boyunca yaşanan ihlaller görüşülecek. Taraflar, İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak geri çekilme takvimini belirlemeye çalışacak. Ayrıca Lübnan ordusunun konuşlandırılması da masada. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik

Sayın dinleyiciler, şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 yıl arının ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele yarın saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş'la Perşembe günü Hradec Králové'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu önemli bir işbirliğine imza attı. Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Milletler Ligi'nde ipi gösteren Filenin Sultanları gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti. Son şampiyon unvanıyla ev sahipliği yapacağımız turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Kadın milli basketbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlar 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı. Teniste zorlu Masters turnuvası Kanada Açık başladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ev sahibi ülkeden Rebecca Marino'yu yenerek ikinci tura ilerledi. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul, Edirne ve Trabzon 22, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep 24, Antalya 26, Adana 25, Samsun 21, Bolu 15, Erzurum 14, Diyarbakır ve Malatya 22 ve Van 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TAG'ın 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Hamlet 3. bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emren. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevin Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Hamlet Murat Şen, Marsellius Ekrem Tünge Denizmen, Horatio

Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Danimarka'nın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş biri hayalet de değil üstelik. Bir cinayet.

Leardes. Fransa'ya tekrar gidiyorsun demek. Orada geçireceğin eğlence ve sefa içindeki günleri buraya geri dönünce çok arayacaksın. Baban Polonius'tan da izin aldın. Hadi git bakalım. Kız kardeşine verdiğin öğütlere sen ne kadar uyacaksın görecek tüm Danimarka. Ah Ophelia. Şu sıralar oğlum Hamlet'le yakınlığınız çok dikkat çekti. Babam Polonius ve abin Leartis'in öğütleri Hamlet'ten uzak durman yönünde. Sen de babana söz verdin. İnandın ki Hamlet'inki bir gençlik heyecanı. Baban abine demişti yani. Herkesin fikrini al ama son kararı kendin ver. Hamlet, oğlum sana ulaşmama az kaldı. Geldiğimi sonunda anlattı sana Horatio. Sabret ve bu gece diyeceklerimi bekle. Hadi beni takip et. Ormana doğru gel, baba oğul bir konuşalım seni.

0: Nereye? Nereye götürüyorsun beni? Ses ver! Neredesin? Daha fazla gelmiyorum. Hadi konuş artık.
1: Aç kulağını, beni iyi dinle Hamlet.
0: Dinliyorum.
1: Zamanım daralıyor, kabrime geri dönmem gerekecek. Şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle.
0: Konuş. Hazırım. Seni dinliyorum.
1: Öç almaya da hazır mısın?
0: Ne?
1: Babanın ruhuyum ben. Bir süreliğine lanetlendim. Araftayım. Geceleri yeryüzünde dolanıyorum. Gündüzlerim ateşler içinde geçiyor. Kabir azabı çekiyorum. Dinle Hamlet, dinle. Sevgili babanı biraz olsun sevdiysen dinle.
0: Ama Tanrım!
1: Babanın alçakça öldürülmesinin intikamını al.
0: Öldürülmek mi?
1: Evet, öldürülmek. Hem de eşi benzeri olmayan haince bir cinayet.
0: Anlat hadi. Hemen anlat ki yayından fırlayan bir aşk oku gibi hızla intikamımı almaya gideyim.
1: Hevesli olmana sevindim Hamlet. Eğer bu söylediklerime kulak asmasaydın, yeraltı dünyasının nehirleri kenarına kök salmış uyuşuk otlardan daha miskinsin derdim. Şimdi dinle Hamlet. Herkes meyve bahçemde istirahat ettiğim sırada zehirli bir yılan tarafından ısırılarak öldüm sanıyor. Bütün Danimarka'yı ayaküstü kandırdılar bu masalla. Ama işin aslı bu değil. Bilmelisin ki oğlum, benim temiz kalpli oğlum. Beni ısıran yılan şu an benim tacımı taşıyor. İçimde...

0: Tuhaf bir his vardı hep. Amcam mı?
1: Evet. O ahlaksız sinsi canavar. Kandırdı onu. İğrenç emellerle benim melek yüzlü kraliçemin aklını çeldi. Hamlet, bir insan nasıl böyle bir tuzağa düşebilir? Sevgimi her şeyin üstünde tutmuştum oysa. Dur! Seher vakti kokusu geliyor burnuma. Kısa kesmeliyim. Bahçemde uyuyordum. Her öğleden sonra yaptığım gibi. Amcan, o en savunmasız ve rahat olduğum saatimde sinsice yaklaştı yanıma. Elinde bir zehir şişesi, kulağımdan aşağı akıttı o öldürücü sıvıyı. Ölümümün ardında yatan gerçek bu işte. Kardeş eliyle. Hem canımdan, hem tahtımdan, hem karımdan oldum. Günahlarımın doruğunda üstelik onlardan arınmama, duaya, dileğe fırsat bırakmadan söküp attı beni bu hayattan. Bu ne korkunç, ne dehşet verici bir şey. Eğer içinde biraz merhamet varsa bu olayı sineye çekme. Danimarka krallığının böyle bir cinayeti örtbas eden bir suç ve ahlaksızlık yuvasına dönüşmesine engel ol. Ama bu intikamını nasıl alırsan al, annene el kaldırma, ona zarar verme. Bırak hesabını Tanrı görsün. Şimdi gitmeliyim. Ateş böceklerinin ışıltısı neredeyse söndü. Gün ağaracak. Elveda. Elveda Hamlet. Unutma sakın beni.
0: Ey göktekiler. Ey yeryüzü. Ne kaldı başka? Cehennem. Kalbim nasıl hızla çarpıyor. Bedenim kas katı. Şimdi vazgeçmeyin, dik tutun beni. Yaşlanmak için erken. Seni unutmak mı? Hayır. Hayır zavallı ruh. Unutmam asla. Bu şaşkın kafamda anıların tat kurmuş.
2: Amca. Demek sen buymuşsun. Babama verdiğin sözü sen de duyacaksın.
0: Bak şöyle. Elveda, elveda, unutma beni. Yemin ettim, unutmayacağım. Unutmam.
3: Efendim!
1: Efendim!
3: Efendim! Efendim!
1: Prens Hamlet!
3: Lütfen Tanrım, ona bir şey olmuş olmasın.
0: İyiyim ben Horatio.
3: Şükürler olsun efendim.
4: Nasıl geçti efendim?
3: Neler oldu efendim?
0: İnanılmaz şeyler oldu.
3: Lütfen efendim, bize de anlatın.
0: Olmaz, herkese söylersiniz.
3: Yemin ederim söylemem efendim.
1: Ben de söylemem efendim.
0: Peki. Kimseye söylemek yok.
3: Söz veriyoruz efendim.
0: Danimarka'da bir hain varmış. Alçak, namussuzun biri.
3: Bir ölünün bize bu haberi vermek için mezardan çıkmasına gerek yoktu efendim.
0: Evet, çok haklısınız. İyisi mi, daha fazla kurcalamadan bu işi aramızda uzlaşalım. Herkes kendi yoluna gitsin. Siz de kendi işinize ve rahatınıza bakın artık. Nasıl olsa herkesin kendine göre bir işi var, öyle değil mi?
3: Ben şimdi gidip dua edeceğim.
5: Bunlar çok tuhaf ve oldukça tutarsız sözler efendim.
0: Sizi kırdımsa kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim.
5: Darılacak kırılacak bir şey yok efendim.
0: Elbette var. Olmaz olur mu Horatio? Size şu kadarını söyleyeyim. Gördüğümüz hayalet bize zarar verecek cinsten değil. Onunla neler konuştuğumu merak ediyorsanız da yenmeye çalışın merakınızı. Şimdi sevgili dostlarım, eğitimli, cesaretli dostlarım, sizden ufak bir ricam var.
5: Nedir efendim? Elbette yaparız.
0: Bu gece gördüklerinizi asla kimseye söylemeyin.
5: Söylemeyiz efendim.
0: Hayır hayır, hayır böyle olmaz. Yemin etmelisiniz.
5: Yemin ederim ki söylemeyeceğim.
4: Ben de yemin ederim, söylemeyeceğim.
0: Kılıcımın üstüne de yemin edin.
5: Ettik ya efendim.
0: Evet ama şimdi kılıcımın üstüne yemin edin.
1: Yemin edin.
0: Bakın, duydunuz mu? Yemin edin hadi.
3: Bize de tam olarak neye yemin edeceğimizi söyleyin efendim.
0: Bu gördüklerinizi hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Kılıcımın üzerine yemin edin.
1: Yemin edin.
0: Sen her yerdesin değil mi? Hadi baylar, gelin şöyle. Koyun ellerinizi kılıca. Yemin edin.
3: Allah'ım Tanrım, bu olanlar çok garip.
0: O yüzden sen de suyuna git bu garip hayaletin. Daha yerde gökte ne gariplikler var bir bilsem.

0: başlıyor. Şimdi beni iyi dinleyin. Ne kadar garip davranırsam davranayım. Çünkü olur ya, bundan sonra kendimi olduğumdan farklı göstermek isteyebilirim. Asla ve asla bu gece olanları ele verecek en ufak bir yüz ifadesinde ya da kuşku çeken bir harekette bulunmayın. Ya da beni o hallerde görünce bir söylesek aslında gerçeği ve ah bir bilseler olanları gibi manalı cümleler kurmayın. Yemin edin.
1: Yemin edin.
2: Yemin ederiz.
0: Huzur içinde yat huzursuz ruh. Baylar, size minnettarım. Bu yaptığınız iyiliğin karşılığını günün birinde ödeyeceğim. Hadi, şimdi geri dönelim hep birlikte. Ama unutmayın, ağzınızı sıkıca kapalı tutun. Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Dünyanın çivisi çıktı. Ve ben onu yerine çakmalıyım. Hadi, gelin gidelim.
3: Bu parayı ve mektubu ona ver Reynaldo.
4: Başüstüne efendim.
3: Ayrıca ziyarete gitmeden şöyle bir etrafa neler yapıyor bir sorarsan akıllıca olur.
4: Ben de öyle düşünmüştüm efendim.
3: Kesin öyledir. Kesin öyledir. Öyleyse Paris'te Danimarkalı kim varsa ara. Kimlerdendir sor soruştur. Nerede yaşarlar? Nasıl geçinirler? Arkadaşları kim? Soruştururken laf arasında oğlumu tanıyıp tanımadıklarını da öğrenirsin. Doğrudan sormaktansa onlara söyletmek daha doğru bilgi edindirir bizi. Laertes'i uzaktan tanırım. Onun ismini duymuştum. Ya da babasını tanırım ama kendini pek tanımam gibi şeyler söyle. Anladın değil mi Reynaldo?
4: Çok iyi anladım efendim.
3: Tanırım ama uzaktan tanırım dersin. Eğer söz ettiğiniz oysa zirzobun biridir. Şuna buna düşkündür falan. At kafadan bir şeyler işte. Ama tabii pek ağara kaçmadan, onu utandırmadan, şerefini koruyarak. Haylazlık, aylaklık gibi şeyler olsun. Başıboş kalan gençlerin genellikle yaptığı olağan serseriliklerden işte.
4: Kavga etmek gibi mi efendim?
3: Evet. Kavga, zamparalık, böyle şeyler. Daha ileri gitme.
4: Bunlar adını karalamaz mı efendim?
3: Eğer doğru şekilde söylersen karalamaz. Ay yaşın tekidir gibi bir şey söyleme tabii. Demek istediğim bu değil. Öyle ustalıkla söyle ki bunları özgür oluşuna versin bu kusurları. Gençlik ateşiyle kabına sığmayan deli doluluklar gibi duyulsun.
4: Peki efendim, niçin?
3: Niçin yapacaksın bunları? Hı?
4: Evet efendim, onu soracaktım.
3: Neden bunu yapmanı istiyorum? Ha? Anlatayım. Sanırım bu oyun işe yarayacak. Bu fikrimle gurur duyuyorum. Oğlumu böyle hafiften kötülediğinde tezgahtaki kumaşı lekeler gibi karşındakinin söyleyeceklerini dinle. Laertes'i saydığın kusurlardan birini yaparken görmüşse, Laertes'i atmış olduğumuz yeme takılacak. Kendiliğinden anlatmaya ya da onaylamaya başlayacaktır.
4: Doğru efendim.
3: Ve sana da şey yapar. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ne diyecektim?
4: Atmış olduğunuz yem anlatmak, kendiliğinden onaylamak.
3: Tamam. Eğer bu dediklerine katılırsa sen hiçbir şey sormadan o kendiliğinden anlatmaya başlayacaktır. Şöyle şeyler diyecektir. Evet evet, sizin söz ettiğiniz beyefendiyi tanıyorum. Geçen gün şurada görmüştüm, burada görmüştüm. Ya da evet evet, dediğiniz gibi kavga ediyordu. Yalanlarının işe yarayacağından emin ol Reynaldo. Bu işi oldukça zekice, derinden ve dolaylı olarak yapıyor olacağız. İşte bu şekilde oğlum Leartes Paris'te ne işler çeviriyor anlamış olacağım. Anladın dediklerimi değil mi Reynaldo?
4: Anladım efendim.
3: Hadi güle güle git. Yoluna çık.

0: Baba! Ah, neler oldu bir bilsen, nasıl korktum.
1: Ne oldu Feli, hayırdır?
0: Odamda oturmuş dikiş dikiyordum. Aniden Prens Hamlet çıkageldi. Yakası paçası dağılmış, çorapları gevşemiş, bileklerine düşmüş. Toz toprak içinde beti benze atmış. Dizlerinin bağı çözülmüş. Yüzünde şeytan görmüş gibi bir korkuyla karşıma dikiliverdi. Ve dehşet verici şeyler anlattı.
1: Aşkından deliye mi döndü dersin?
0: Bilemiyorum efendim. Ama korkarım öyle.
1: Neler söyledi?
0: Bileğimi yakaladı. Sımsıkı kavradı. Sonra birkaç kulaç uzunluğunda geri çekildi. Resmimi çizmeye başlayacak bir ressam edasıyla gözlerini uzun uzun üstüme dikti. Epey bir süre öyle kaldı. Sonra kollarımı hafifçe sarsarak kafasını böyle aşağı yukarı salladıktan sonra son nefesiymiş gibi bir iç çekti. Sonra bıraktı beni. Yüzü bana dönük şekilde oda kapısına doğru ilerledi. Gözlerini benden ayırmadı. Odadan çıkıncaya kadar hiç önüne bakmadan yürüdü. Hep üzerimde kaldı gözleri. Işıl ışıl.
1: Tamam, tamam, tamam. Ağlama, ağlama. Ağlama. Gel, gel benimle. Bu olanları krala anlatalım. Aşkından deliye dönmüş. Aşk öyle güçlü bir duygudur ki insan kendini kaybeder. Ay, çok üzüldüm buna. Son zamanlarda Hamlet'in duygularını incitecek bir şey yaptın mı?
0: Hayır babacığım, hayır. Sadece dediğiniz gibi mektuplarını geri gönderdim ve bana ulaşmasını engelledim.
1: Ağlama. Tamam, ağlama. Demek bu onu deli etti. Yazık. Keşke daha önyargısız yaklaşsaydım ona. Sadece gönül eğlendirmek ister de başına dert açar diye korktum. Kuruntum yerin dibine batsın. Biz babalar ne kadar tedbirliysek siz gençler bir o kadar deli dolu oluyorsunuz. Tamam, tamam. Hadi, gel. Kralla konuşalım. Bilinmeli bu iş. Belki bu aşka kızacaktır ama bunu saklamak daha kötü dertler açabilir başımıza.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay, general veya amiralliğe yükseldi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti.

Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bayraktar, Körfez gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için de projelerin masada olduğuna işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sandırgı ve Edremit ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Klorelove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviller Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Miray Ansal. Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan fakat hepimizi ilgilendiren haberleri konuşacağız. Yarım saat boyunca yapımcımız Murat Baran ve teknik sorumlumuz Sefa Aktan'la birlikteyiz. Yine dolu dolu bir program bizi bekliyor. Peki bu hafta konularımız neler? Mehmet Kancı'dan alalım.
2: Miray Önsal şimdi gündemin kıyısında ama aslında o kadar bizi doğrudan etkileyen vakalar haline geldiler ki küresel iklim değişikliğinin sonuçları mesela İstanbul Boğazı'nda 2 gündür bir sis var. Hı-hı. Hem de Ağustos ayının başında. Bunun sebebi ne? Deniz yüzeyi sıcaklıkları ve El Niño etkisi belki de. Hı-hı. Bunun daha detaylı irdelenmesi gereken konular var. İngiltere'de, Avrupa'da ciddi bu sefer bir kuraklık başladı. Hı-hı. Sıcak hava dalgalarının ardından bu kuraklık tarımsal üretimi ciddi şekilde tehdit eder boyutta. Amerika Birleşik Devletleri'nde keza aynı şekilde yüksek sıcaklık uyarıları var. Eski Yugoslavya'da Bosna Savaşı sırasında biz daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Hı-hı. İnsan safarisi düzenleyen, yani kuşatma altındaki Saraybosna'daki sivilleri öldüren, bu ölümlerden para kazanan Sırp çetelerinin olduğuna dair haberler ilk kez İtalya'da soruşturulmaya başlanmıştı. Şimdi bu soruşturma İngiltere'ye sıçramış. Belli ki İngiltere'den de bu insanlık suçu için Saraybosna kuşatmasına katılanlar olmuş. Ve tabii salgınlar var dünyamızda. Biz neredeyse her hafta söylüyorduk, bunun bir pandemi olmadığını iddia eden tıp insanları vardı. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü dedi ki Kongo'daki Ebola salgını artık kontrol dışına çıkmış durumda. Ve bilişim dünyasından da yine haberlerimiz olacak.
1: Şimdi

0: havayla başlayalım.
1: Evet.
0: Çin'den El Niño uyarısı 150 yılın en güçlüsü olabilir diye. Çin Meteoroloji İdaresi Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño'nun son 150 yılın en güçlü olaylarından biri olabileceği uyarısında bulundu. Peki bu kurumun verilerine göre neler söylendi? Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzey sıcaklıkları Mayıs ayında El Niño eşiğini aşarken Haziran ayında yükselişini sürdürdü. Temmuz'dan bu yana ise olay güçlü El Niño olarak izleniyor ve süper El Niño'ya dönüşme olasılığının arttığı da belirtiliyor. Tahminlere göre El Niño'nun en az gelecek ilkbahara kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor ve uzmanlar El Niño'nun küresel hava dolaşımını değiştirerek sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağış gibi ekstrem hava olaylarının görülme olasılığını arttırdığına dikkati çekiyor.
1: Yani Temmuz ayı ortasında niye Ankara'da sel oluyor, sel olacak kadar yağış oluyor? İşte bunun cevabı burada gizli. Yani okyanuslardaki, denizlerdeki, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki değişimler, artışlar çok anormal vakalara yol açıyor. Mesela işte Şile'de, İstanbul'da önceki gün deniz yüzeyi sıcaklığı bir anda 14 derece olarak ölçüldü. Temmuz-Ağustos ayında böyle bir şey görülmüş bir durum değil. Ve iki gündür İstanbul Boğazı'nda ciddi sis var mesela. Deniz trafiğini ciddi şekilde
0: bu
1: etkiliyor.
0: Bu ani sıcaklık düşüşleriyle de alakalı.
1: Sıcaklık düşüşleri. Bu sıcaklık düşüşleri karşımıza neyi çıkardı? Bu yaz mevsiminde İskoçya'da, Norveç'te daha önce hiç duymadığımız yerlerde orman yangınlarını gördük. Fransa, İspanya, İngiltere 4 sıcak hava dalgası şu ana kadar geçirmiş vaziyette. Ağustos ayını nasıl tamamlayacaklar belli değil. Tuna ve Ren nehirlerinde de sular çekilmiş vaziyette. Çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor şu anda Avrupa'da. Bu arada bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Sen biraz önce haberi verirken dedin ya, Çin Meteoroloji Dairesi demiş ki son 150 yılın. Neden son 150 yıl? Çünkü biz bütün bu kestirmeleri, bu meseleleri konuşurken elimizdeki veriler 1880'lerden beri yapılan ölçümlere dayanıyor. Yani şu anda bir takım haberleri verirken veya bilimsel yaklaşımları sergilerken bilim insanlarının elinde milyonlarca yıllık dünya tarihinden sadece 150 yıllık bir kesitle bu tahminleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla çok da açıkçası belki dünya daha önce de benzer aşamaları yaşadı. Yani şu anda yaşadığımız bu iklim değişikliği sadece endüstriyel kaynaklı değil. Doğal bir döngünün parçası belki ama biz buna uyum sağlamakta belli ki zorlanıyoruz.
0: Ya da en azından biz sadece kayıtlar, yani kayıtlara geçen dereceleri, sıcaklık derecelerini konuştuğumuz için belki de
1: evet,
0: daha kısıtlı bir yorum yapabiliyoruz gibi
1: veya
0: bir şey
1: olayları
0: çıkıyor.
1: Anormal olarak niteliyoruz.
0: Anormal olarak, çünkü referans noktamız işte dediğiniz gibi 150
1: son,
0: yıllık
1: son derece kısıtlı, yani
0: evet.
1: 150 yıllık ölçümlere dayanıyor. Ha, Hititler döneminde niye Anadolu'da bir kuraklık olmuş, nasıl bir kuraklık olmuş? Bunu işte çeşitli özellikle Kral Midas'ın mezar odasındaki oradaki ağaç kütüklerinden, mezarı oluşturan ağaç kütüklerinden, onların halkalarından çeşitli tahminler yapılıyor ama tabii ki matematiksel veriler sadece 150 yıllık.
0: Bu şunu getiriyor bende, yani böyle akademik olarak aslında hani tek bir alana yönelmenin ne kadar sığ kaldığını da gösteriyor gibi. Hani disiplinler arası çalışmaların artmasını diliyoruz ya, aslında
1: Evet.
0: nedeni de bu. Belki meteoroloji ile arkeolojinin birlikte yol alması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Hani araştırmaları yapıyorken.
1: Mesela ünlü Türk tarihçisi Zeki Velidi Toga'nın hayatını anlatan çeşitli makalelerden oluşan bir kitap yeni piyasaya çıktı. Zeki Velidi Toga'nın hayatını okurken özellikle Viyana'da hazırladığı teziyle ilgili olarak nümizmatikten arkeolojiye kadar aslında pek çok alanda üzerinde çalıştığı konuyla ilgili referansları toparlayarak o tezini hazırlamış. Yani dediğin gibi disiplinler arası çalışma gerekiyor ki bugün başımıza gelen bir takım şeylerin tam olarak anlayabilmemiz için.
0: Evet, aslında bunun yoksunluğunu da görüyoruz.
1: Tabii ki, veya
0: pek
1: biz
0: çok noktada
1: kendi kendimize işte bu hava sıcaklıkları anormal diyoruz. Belki anormal değil, bu dünyanın çeşitli dönemlerinde tekrar eden bir olayı yaşıyoruz biz şu anda.
0: Şimdi ama en azından ölçebildiğimiz kadarıyla iklim
1: evet,
0: krizinden de söz etmemiz gerekiyor.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki.
0: Bu 150 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının derece olarak değişiminde gerçekten hani son yıllara göre böyle inanılmaz dramatik farklar var.
1: Evet.
0: Bu da insan eliyle tabii, hani işte endüstriyelleşmenin artması vesaire. Hani bunları da
1: şehirleşmenin
0: sıkça
1: artması
0: konuşuyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi İngiltere'nin yarısından fazlasında kuraklık ilan edildi.

0: diye bir haberimiz var.
1: Evet.
0: Bu sıcaklıkların elbette bir sonucu da olacaktı. İşte sonuçları da gelmeye başladı. Sıcak ve yağışsız geçen havanın su kaynakları üzerindeki etkisi de büyüyor. Çevre Ajansı İngiltere'nin Orta Doğu ve Güney kesimlerini kapsayan 7 bölgede resmi olarak kuraklık ilan edildiğini açıkladı. Böylece İngiltere'nin yarısından fazlası kuraklık koşulları altına girmiş oldu. Yani hani İngiltere'yi anlatırken diyorduk ya
1: Ya
0: işte
1: sürekli yağmurlar
0: yağışlı,
1: yağan
0: insan
1: bir.
0: orada depresyona
1: Şimdi
0: girer falan.
1: burada senin çıkardığın notlarda bence çok dehşet verici bir bilgi var. Temmuz ayında ülke genelinde beklenen yağışın yalnızca %7'si gerçekleşmiş ki İngiltere'nin güneyine inildiğinde yani o İspanya Fransa'yı vuran sıcak hava dalgasının daha etkili olduğu bölgelerde normalde Temmuz ayında yağan yağmurun sadece %1'i yağmış.
0: Evet, yani
1: Yani
0: çok
1: böyle bir durumun
0: az bir oran.
1: İngiltere'deki tarımsal üretime nasıl etki edeceğini veya hayvancılığa nasıl etki edeceğini tahmin etmek yani istemiyorum
0: Nitekim
1: açıkçası.
0: orman yangınları da zaten
1: Tabii
0: görülüyordu
1: ki,
0: İngiltere'de
1: tabii
0: de.
1: ki.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında da yine aşırı sıcaklık alarmı var. Ülkenin hem batısı ve Büyük Ovalar bölgesinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 45 milyondan fazla kişi alarmda. 45 milyondan fazla diyoruz. Yani hani
1: Evet.
0: Türkiye'nin neredeyse hani
1: Orta
0: nüfus olarak yarısı gibi bir şey.
1: ortalama bir ülke nüfusu, bir
0: Ortalama bir ülkenin,
1: Avrupa
0: evet.
1: ülkesi nüfusu kadar insan aşırı sıcaklar nedeniyle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları olanlar ve geçtiğimiz haftalarda konuştuk yani bu sıcak havalardaki yükselişler anında normal ölüm oranlarının 2000-3000 üzerinde ölüme yol açmaya başladı.
0: Şimdi Los Angeles'ta var bu alarmda olan yerler arasında 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor bu bölgelerde sıcaklık. Hatta Arizona'nın Phoenix kentinde termometrelerin 46 dereceye, Güney Dakota'da Rapid City'de ise yaklaşık 39 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Hani rekor
1: Yeni rekorlar yolda.
0: sıcaklıklarında zorlanacağı bilgisi var.
1: Evet.
0: Özellikle dediğiniz gibi yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için de uyarılar
1: Tabii.
0: yapılıyor. En sıcak saatlerde dışarıya çıkılmamalı diye.
1: Tabii. Bu aynı zamanda enerji güvenliğini tehdit ediyor. Su güvenliğini ayrıca tehdit ediyor. Tüketilen su bakımından. Mesela bu kuraklık nedeniyle demin söylemiştim. Tuna ve Ren nehirlerinde ciddi bir çekilme var. Hollanda'daki bazı limanlar artık trafikten men edilmiş vaziyette. Yani o limanlara gemi giriş çıkışı durdurulmuş vaziyette.
0: Hatta bir turist tekne gibi bir şey vardı sanıyorum. O da böyle karaya oturmuştu.
1: Tabii
0: Çünkü
1: tabii
0: hani ki.
1: nehirlerde tekneler karaya oturuyor artık Avrupa'da.
0: Şimdi biraz daha konu değişiyor burada. Bizim sıkça aslında konuştuğumuz bir konuya geçmek istiyorum. İnsan safarisi meselesi.
1: Evet.
0: Saraybosna kuşatması sırasında bazı kişilerin para karşılığında işte Sırp çetelerince bir işbirliği yaparak böyle keskin nişancı ateşi açmak üzere sivillere bunun bir turizm haline geldiği bir
1: Evet.
0: olay. Bosna'da.
1: Bosna Sırp ordusunun bu işin organizasyonunu yaptığı, çeşitli Avrupa ülkelerinden insanların gelip o Saraybosna 3 yıl devam eden Saraybosna kuşatması sırasında sivillere ateş ettiği, hatta sivilleri fiyatlandırdıkları, hamile kadınları vurmanın veya
0: Çocukları.
1: daha güzel kadınları vurmanın fiyatının yüksek olduğu İtalya'daki başlatılan soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılardı.
0: Tanıklar
1: Evet,
0: burada
1: tanıklar
0: önemli.
1: da var.
0: Çünkü İtalya'da zaten bir hukuki süreç başlamıştı. Avusturya'da da yine başlamıştı. Şimdi de İngiltere'de bu olaya ilişkin hukuki süreç başlatıldı. Çünkü tanıklar var dediğimiz gibi. Hani
1: Evet.
0: sadece iddialarla kalmıyor. Bir takım kanıtlar ve tanıklar var. Dolayısıyla İngiltere'de de bu dosya inceleme altına alındı. Ve gitgide artık uluslararası bir insan hakları meselesi haline gelmeye başlıyor bu konu. Daha detaylıca inceleniyor. Tabii iddialar da kesin bir dille reddediliyor bu arada.
1: Tabii mesela Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in de bu işte adı geçiyormuş. O iddiaları reddediyor. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Sırbistan'da yaklaşan bir seçim süreci var ve Vučić'e yönelik çok şiddetli eleştiriler mevcut. Acaba bu konunun bir de böyle bir
0: Boyutu var mı?
1: komplo boyutu var mı? Bunu da düşünmek lazım.
0: Şimdi o bakalım hani o ayrı 3 mahkemeden nasıl sonuçlar çıkacak? Hani
1: Evet.
0: tutarlı olacak mı? Gerekçeleri sanırım artık o hukuki sürecin sonunda bunun
1: Evet.
0: seçimlerle bir alakası olup olmadığı daha sağlıklı değerlendirilecek diye tahmin ediyorum. Şimdi Avrupa'dan devam edelim. İlginç haberler gelmeye başlıyor. Brüksel'de scooter yasağı.
1: Scooter ve
0: Scooter.
1: elektrikli bisiklet
0: Evet.
1: yasağı.
0: Şimdi Brüksel hükümeti kent genelinde kullanılan elektrikli scooter ve bisikletlere yönelik yeni bir karar açıkladı. Ve bu karar doğrultusunda söz konusu ulaşım araçlarının kullanımı 1 Eylül 2026 itibariyle sonlandırılacak ve gerekçe de kazalar ve güvenlik endişeleri.
1: Tabii niye güvenlik endişesi? Onu da altını çizeyim. Özellikle Londra'da buna çok rastlanıyor. Sokakta yürürken telefonla konuşan insanların yanına scooterla ya da elektrikli bisikletle yaklaşıyorlar. Telefonlarını alıp hızla uzaklaşıyorlar. Ve bu artık ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmiş vaziyette. Scooterlarda ise sorun bir, bizim de Ankara ve İstanbul'da sık rastladığımız kaldırımların artık yürüyemeyecek hale getirilmeleri bu scooter parkları yüzünden ve de scooter kullananların maalesef hiçbir trafik kuralına ve yaya hakkına riayet etmemeleri.
0: Trafik
1: Ben bu
0: güvenliği.
1: tabii ki ben burada bir yaşadığım olayı anlatmak istiyorum müsaadenle.
0: Lütfen.
1: İstanbul'a trenle gittiğimde Söğütlü Çeşme'de indim. Kadıköy'de Rıhtım'a gidecek belediye otobüsüne bindim. Akşamüstü alacakaranlık. Tam Rıhtım'ın orada belediye otobüsü durdu. Otobüsten ineceğim. Önümdeki genç kadınlar kaldırıma adım atmak üzereyken ters yönden kaldırımla otobüsün arasındaki o daracık alandan muazzam hızla bir scooter geçti. Eğer bir otobüs yolcusu salise farkla adımını kaldırıma doğru atmış olsaydı şu anda hayatta kalsa bile herhalde hayatını engelli olarak devam edecekti.
0: Evet,
1: Yani
0: sakat.
1: maalesef bu münferit bir olay da değil. Böyle skuterlere ikili üçlü gruplar halinde binenler, ters yönden gelenler, kask takmadan kullananlar.
0: Zaten ben kask takan görmedim maalesef yani.
1: Evet, yani dolayısıyla Brüksel'deki yerel yönetimde, yerel hükümeti de artık bunlardan belli ki sıtkı sıyrılmış. Onlar da bunu çaresini yasaklamakta bulmuşlar.
0: Yani son çare olarak
1: Evet,
0: artık.
1: yani özgürlükler hakkıyla kullanılmadığı zaman karşılaşılacak şey yasaklamadır. Yani
0: Evet.
1: bunun başka bir çaresi maalesef yok.
0: Şimdi Kopenhag'dan da bir haber vardı. Onu da vermek istiyorum. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sürdürülebilir turizmi teşvik etmek amacıyla başlatılan CoopenPay uygulaması ilgi görüyor. Peki nedir bu CoopenPay? 2024 yılında hayata geçirilen bir sistem ve ziyaretçilerin çevre dostu davranışlar karşılığında çeşitli deneyimlerden ücretsiz yararlanmasını ifade ediyor. Mesela işte kanallarda çöp toplayanlar ücretsiz kano turu yapabiliyor. Müzelere bisikletle gidenler ücretsiz giriş hakkı kazanabiliyor gibi gibi. Bu uygulamada bugüne kadar 30 binden fazla kişi katılmış. Proje sürecinde bisiklet kiralamalarında %59 artış kaydedilmiş. Dolayısıyla aslında hem karbon salınımı açısından, azaltmak açısından karbon salınımını, hem de daha sürdürülebilir ulaşım ve çevre koruma konusunda teşvik açısından oldukça güzel bir sistem ve zaten ödüle de layık görülmüş.
1: Kopenhag kent yönetimini tebrik ediyorum. Çöpü turiste toplatmak bence çok iyi bir fikir.
0: Evet.
1: Yani akıllıca bir yöntem
0: Ama
1: bulmuşlar.
0: sadece öyle değil. Hani bisiklet falan da demişler.
1: Tabii bence bayağı uyanıkça bir yöntem. Ama tebrik ediyorum. Güzel düşünmüşler bunu.
0: Şimdi devam edelim. Sağlık başlığıyla devam edelim.
1: Evet.
0: Dünya Sağlık Örgütü Kongo'daki Ebola salgını kontrolden çıkıyor dedi. Aslında işte sanki böyle o hastalığın belli bir sınırlar içerisinde, hadi maksimum Afrika kıtasında sınırlı olduğunu birçok insan düşünüyor ve medyada da bence yeteri kadar yer
1: Ya
0: almıyor.
1: biz o bak 15 Mayıs'ta olağanüstü durum ilan edildi
0: Evet.
1: bununla ilgili olarak. Biz neredeyse o tarihten Mayıs ayından beri her hafta bunu konuşuyoruz. Sürekli olarak bu Ebola'nın Bundibugyo varyantının ne kadar tehlikeli olduğu, hiçbir tedavisinin olmadığını, günümüzdeki göç, düzensiz göç şartlarıyla bunun Avrupa kıtasına ve dünyanın her yerine her an taşınabilecek bir virüs olduğunu her hafta konuşuyoruz. Ama çok ilginçtir. Ülkemizdeki bazı sağlık insanları, tıp insanları da bunun bir pandemi olmadığını iddia ederlerken Dünya Sağlık Örgütü nihayet dedi ki kontrolden çıkma riski taşıyor. Yani çıkma riskini bırak. Çıkmış vaziyette aslında. Yani vaka sayısı 3500'ü aştı. 1556 kişi yaşamını yitirdi.
0: Kayıtlı olan yine
1: Tabii
0: sanki.
1: bunlar kayıtlı olanlar ve de vaka ölüm oranı %44'e yükseldi. Bu azımsanacak bir oran değil. Ve de Demokratik Kongo Cumhuriyeti haricinde de bu virüsün ne kadar yayıldığına dair bir veri yok. Yani
0: Takibi de yapılmıyor.
1: Uganda'da bittiği iddia edildi. Yani Uganda coğrafyasını veya Demokratik Kongo coğrafyasını, Afrika coğrafyasına biraz aşina olan eğer dinleyicilerimiz varsa, o Afrika ülkelerinde

0: buna bir şeye bitti demek öyle kolay kolay mümkün olan bir şey değil yani.
1: Evet. Yani
0: Bir
1: bir de
0: bilinmezlik giderek büyüyor şu anda Afrika kıtasında.
1: yani sonumuz hayır olsun.
0: Demekten başka bir
1: Başka
0: şey
1: bir
0: yok yani.
1: çaremiz kalmıyor. Çünkü bu salgının hani onaylanmış bir aşı ya da özel
0: Tabii
1: tedavisi
0: tedavisi de
1: bulunmuyor.
0: yok.
1: Ve dediğiniz gibi hani öldürücülük oranının da gitgide arttığını görüyoruz. Hani %44'lerden söz ediliyor. Yani takibinin yapılması en azından hani
0: Evet.
1: şart. Fakat pek mümkün durmuyor
0: Evet, bu arada
1: gibi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir salgın var. Özellikle sindirim sisteminde etkili olan hatta
1: Michigan'da mı?
0: benzeri Türkiye'de de görülen Cyclosporiasis virüsünden ilk ölümler kaydedilmiş. Yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri genelinde bu sindirim sistemini etkileyen virüs 11 bin kişide tespit edilmiş vaziyette. 2 kişi de hayatını kaybetmiş şu ana kadar. Yani
1: Aslında evet baktığımızda yüksek bir oran yani hani 10 binde 2 ölüm ve bu
0: evet.
1: arada hani daha bu virüsün herhalde sonuçlarını da tam olarak bilmiyoruz.
0: Ve orada da bunun şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir tedavisine ulaşılmış değil.
1: Evet, biraz sanırım kara bulutları da çektik üzerimize ama.
0: Maalesef dinleyicilerimiz bizi affetsinler ama dünyanın ve Türkiye'nin bunlardan da haberdar olması gerekiyor. Bizim mevcut rutin gündemimizde çoğu zaman bunlar haber değeri taşımıyor maalesef. Ama dünyanın gerçekleri bunlar. Çok ciddi risklerle karşı karşıyayız. Şimdi istersen Georgia'daki okul katliamı olayına geçelim. Geçen hafta biz de Maraş'taki okul katliamı vakasının ardından ebeveynlere yönelik cezaları konuşmuştuk. Georgia'da da benzer bir karar var.
1: Georgia'da da 4 Eylül 2024'te bir lisede 14 yaşındaki Cold Grain düzenlediği silahlı saldırıda iki öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybetmişti. 9 kişi de yaralanmıştı. İşte bu olaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor ve saldırıda kullanılan tüfeği oğluna sağladığı ve önceden ortaya çıkan uyarı işaretlerine rağmen gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle yargılanan baba Colin Gray ikinci derece cinayete dahil çeşitli suçlardan suçlu bulundu. Mahkeme Gray'in yani o kişinin babasının 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar Amerika Birleşik Devletleri'nde okul saldırılarında ebeveynlerin cezai sorumluluğunu gündeme getirdi ve bir emsal olarak da değerlendiriliyor. Şimdi suçta ve cezada şahsilik ilkesi hani ceza hukukun temel prensiplerinden biri. Hani her koyun kendi bacağından asılırı aslında bize anlatıyor prensip olarak ama burada hakikaten İki örnekte de hem Kahramanmaraş'ta da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde de neyi görüyoruz? Uyarılara rağmen, ikazlara rağmen o çocuğun önüne geçmeyen, sorumluluğunu almayan, hatta tam tersi silah sağlayan, poligona götüren ebeveynler görüyoruz. Yani şimdi
0: Evet.
1: burada da her koyun kendi bacağından asılır demiyor diyememeliyiz. Hani hakkaniyet
0: Tabii ki.
1: gereği, sağduyu gereği. Çünkü azmettirme gibi bir şey bu yani.
0: Evet. Yani
1: Ve
0: ortadaki sorunu görmezden gelme. Bu sorunun kendilerine bildirilmesine rağmen çocuklarıyla ilgili gereken
1: tedbirleri
0: tedbirleri
1: almamak.
0: almayan ebeveynler de suçun artık ortağı haline gelmiş oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bu süreç, Kahramanmaraş'taki davayı da tabii ki önümüzdeki dava süreci başladığında bu programda takip etmeye devam edeceğiz. Oradan da haberler aktaracağız. Ancak bu Georgia eyaletindeki dava herhalde nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde örnek bir vaka haline geldiyse, bir teamül haline geldiyse, Kahramanmaraş'taki katliamın ardından alınacak karar da Türkiye'de bir örnek dava olarak tıpkı Kartalkaya faciasında olduğu gibi yine daha sonraki benzer vakaların yaşanması ihtimaline karşı uyarıcı nitelikte bir sonuç olacaktır.
1: Kesinlikle ben de katılıyorum. Bir de ebeveynliğin sorumluluğu açısından da yine
0: Evet.
1: hatırlatıcı bir karar olacağını ben de umuyorum. Şimdi bir başka hukuki meseleyi ele almak istiyorum. Yapay zeka.
0: Evet.
1: Şimdi sıkça konuşuyoruz. Bu yazarlar, yayıncılar, işte kitaplar ve bu yapay zeka arasındaki çekişmeden ve tabii ki yargıya da bunlar
0: Biz Miray bir şey
1: sirayet
0: diyeceğim.
1: ediyor.
0: Bu yani bu yapay zekanın kitapları kullanıp ondan sonra imha ettiği haberini herhalde biz bir 6-7 ay önce konuşmuştuk
1: Evet,
0: en
1: evet.
0: azından. Şimdi bu haberleri bana gönderenlerin hepsini onu hatırlatıyorum. Biz bu haberi bu
1: Konuşmuştuk.
0: programda 6-7 ay önce konuşmuştuk
1: Evet.
0: ama antropik yapay zeka

0: şirketinin kitapları yapay zekaya okutup imha etmesiyle ilgili süreçte yeni bir gelişme var.
1: 1,5 milyar dolarlık telif uzlaşması
0: Evet.
1: yaşandı. Neden? Çünkü yaklaşık 482 bin kitabı kapsayan anlaşma kapsamında hak sahiplerine eser başına ortalama 3.000 dolar ödeme yapılması uzlaşıldı Anthropic ve bu yazarlar ve yayıncılar arasında. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? O kitapları alıyor, bilgileri çekiyor. Artık internette yani çekebilecekleri bilgi kalmadı. Kitaplara yöneldi bu yapay zeka şirketleri. İşte burada da tabii orada bir telif ödemesi olmaması da hukuki olarak bir soruna neden oldu, yol açtı. Ve aralarında işte böyle bir telif uzlaşması yapılmış. Mahkeme bu davaya konu olan kitapların yapay zeka eğitiminde kullanılmasını adil kullanım kapsamında değerlendirmiş. Eserlerin korsan kaynaklardan indirilerek arşivlenmesini ise telif hakkı ihlali olarak kabul etmiş. Kararın yapay zeka şirketleri açısından yalnızca verinin hangi amaçla kullanıldığının değil, nasıl elde edildiğinin de hukuki sorumluluk bakımından belirleyici olduğuna işaret ettiği değerlendiriliyor. Bence hala problematik bir karar bu arada.
0: Kesinlikle. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Ben olsam yazarların ve yayın evlerinin yerinde bu kararı temyize götürürdüm. Niye? Çünkü zaten esas etik bir tartışmaya cevap vermiyor bu
1: Evet,
0: karar.
1: kesinlikle.
0: Adil kullanım, yapay zekanın adil kullanımı diye bir hak nereden doğuyor? Ve bu hakkı bana sormadan, çünkü herhangi bir insanın eğitiminde, gelişiminde kullanılan bir kitaptan bahsetmiyoruz. Aldığı bilgiyi milyonlarca insana saçan, dilediği gibi saçan bir sistemin adil olarak kullanmasını tasvip ediyor muyum acaba ben yazar
1: Ve
0: olarak?
1: hatta üst bir premium kullanım özellikleri de var. Bunu bir para karşılığı satıyorlar. Yani
0: Evet.
1: belli bir para karşılığı sen o yapay zekanın daha üst versiyonunu kullanabiliyorsun.
0: Evet.
1: Buradan bir kar elde ediliyor.
0: Evet.
1: Sadece para anlamında da değil zaten.
0: Yani
1: Kullanıldıkça insanlar verilerini veriyor. Oradan da kar ediyorlar. Veri
0: tabii.
1: de çünkü bir artık
0: Yani
1: meta.
0: mahkemenin takıldığı şey korsan kaynaklardan indirilmesi bu kitapların.
1: Evet, yani.
0: 482 bin kitap korsan kaynaklardan indirilmiş. Bu da telif hakkı ihlaliymiş. Peki yapay zekanın daha sonra üretecekleri bir telif hakkı yaratmıyor mu? O da
1: İşte.
0: belirsiz. Dolayısıyla bu Anthropic'le yayıncılar ve yazarlar arasındaki bu hukuki kavga bence daha devam eder. Yani
1: Muhtemelen.
0: mahkemenin bu kararına rağmen devam eder.
1: Bence bu karar zaten kimseyi tatmin
0: Tatmin
1: etmeyecektir.
0: etmez.
1: Şimdi Rusya'da da ilginç bir haber vardı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov aşırılıkçılar ve teröristler listesine eklendi. Zaten bir çekişme vardı hani Telegram kurucusu Pavel Durov'la Rusya arasında ama artık hani bu resmi olarak da bir
0: Yani
1: boyut
0: bu
1: kazanmış.
0: Rusya yeniden Sovyetler Birliği dönemindeki gibi bir duvar inşa etmek ve dünya ile ilişkisini kesmek istiyor. Kısaca söylemek gerekirse. Ama tabii sorun şu ki günümüz dünyasında artık bu o kadar zor ki o Sovyetler Birliği'nde yaratılan şartları, kapalılık şartlarını bugün veya toplumu dışarıya kapama şartlarını bugün yaratamazsınız.
1: Şimdi artık programımızın sonuna doğru da
0: Bu
1: geldik.
0: İspanya'daki
1: Mesele, evet.
0: demografik operasyon.
1: Bize bunu anlatabilir misiniz? Hani hiç bilmeyen biri bu olayları nasıl yorumlamalı? Hani olayın biraz daha İspanya'nın kendi içiyle ve işte İspanya'nın daha böyle yönetim anlamında karıştırılmasıyla mı ilgisi var yoksa hiç öyle bir
0: Pek
1: boyutu yok mu?
0: çok boyutu var tabii bu İspanya'nın. Tabii önce İspanya'nın Kuzey Afrika'da ne işi var? Fas uzun yıllar İspanya'nın bir sömürgesiydi. Kuzey Afrika'daki işte Fransız sömürgeciliği, İtalyan sömürgeciliği ve İspanyol sömürgeciliği uzun yıllar devam etti. Daha sonra Fas 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazandı. Hatta Fas İspanyol İç Savaşı sırasında da önemli bir rol oynadı. Çünkü İspanya'da Cumhuriyetçi hükümeti deviren General Francisco Franco buradaki askerlerini Nazi Almanyası'nın yardımıyla İspanya anakarasına taşıyarak Cumhuriyetçi hükümeti yıkmıştı. Daha sonra Fas'ta bir monarşi kuruldu, bir saltanat kuruldu ve bu saltanat son yıllarda İsrail gizli servisi Mossad'la yakın ilişki içerisindeydi. Şimdi tabii ki geçen hafta sonu daha önce benzer vakalar yaşanmıştı ama geçen hafta sonu yaşanan benzerlerinin çok ötesinde bir vakaydı. Çünkü 24 saatten kısa bir sürede 60 binden fazla Faslı bir anda nasıl olduysa Fas devletinin muhafaza etmesi gereken sınır kapılarını, bariyerleri geçerek İspanya'nın Kuzey Afrika'sına

0: Hakkı'daki topraklarındaki Sebte kentine akın ettiler. Bu tabii İsrail hükümetinin meczup bakanları Itamar Ben-Gvir gibi isimler ve Avrupa'daki aşırı sağcılar tarafından memnuniyetle izlenilen bir şova dönüştü.
1: Neden? Çünkü İspanya Gazze'ye
0: Tabii
1: açık açık destek veren, Filistin'e destek veren
0: Filistin davasına
1: bir ülke.
0: destek veriyor. İspanya hükümeti, Sanchez hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile tartışma halinde. Dolayısıyla İsrail'in bir bakıma bu demografik operasyonla Sanchez hükümetini cezalandırdığını, itibarsızlaştığını söyleyebiliriz. Tabii bu vaka bize son 20 yılda Orta Doğu'da, Mezopotamya'da DEAŞ'ın kimler tarafından üretilip o demografik operasyonların da yine kimler tarafından yapıldığını da bize anlatıyor. Örnek bir vaka. Bunun daha derinlemesine incelenmesi lazım. Vaktimiz az olduğu için kısa keseyim. Bir de şu boyutu var bana kalırsa. Amerika Birleşik Devletleri dünyada Malaka Boğazı, Tayvan Geçidi, Hürmüz Geçidi, Grönland gibi Avrupa'yı Çin'e bağlayan ticaret yollarını ve stratejik deniz geçitlerini kontrol altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla bana kalırsa Cebel Tarık Boğazı'nı da Amerika Birleşik Devletleri yine bu operasyonla kontrol altına alma niyetinde. Çünkü tam bu Septe olayı patladığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Fas Kraliyetine bir mektup yazdı. Batı Sahra'daki sizin egemenlik haklarınızı tanıyoruz dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fas arasında tamamına vakıf olmadığımız bir trafik dönmekte, bir anlaşma yapılmakta. Fas aynı zamanda İbrahim Anlaşmalarını imzalayarak İsrail ile ilişkilerini normalleştirmiş bir ülke. Dolayısıyla burada hem İsrail, İspanya arasında konunun bir boyutu var. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik deniz geçitlerine hakim olma yönündeki hamlesinin bir parçası olduğu kanaatindeyim bu manzaranın.
1: Çok güzel özetlediniz. Ağzınıza
0: Teşekkür ederim.
1: sağlık. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Yapımcımız Murat Baran ve teknik personelimiz Sefa Aktan'a da çok teşekkürler. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya salı aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Gökkuşağını sever misiniz? Hani hava güneşliyken bazen incecik yağmur yağar da uzaklarda turuncu ve yeşilden ibaretmiş gibi görünen yay şeklinde bir görüntü ortaya çıkar ya. Yedi rengin bir araya gelerek oluşturduğu muhteşem görüntüyü arkanıza alıp fotoğraf çektirirsiniz. Kırmızıdan menekşe rengine kadar çizgiler halinde oluşan bu ışık tayfı bir ormanın üstünde oluşursa Türk kültüründe Umay Ana'nın bu büyülü köprüden yeryüzüne çocukları korumak için ineceğine inanılır. Renk, ışığın gözümüze değişik biçimlerde ulaşmasıyla oluşan bir algılamadır. Deniz ve ormanın birleştiği yerde gökkuşağı çıkarsa, ormanın yeşili, denizin mavisi ve gökkuşağının müziğin notalarına benzetilen yedi rengi Güney Amerika yerlilerine göre şans getirecektir. Necip Fazıl, İstanbul'u yedi renkte anlatır. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Renkler herkes için farklı anlamlar ifade eder. Sait Faik Abasıyanık maviyi aşkın rengi olarak anlatır. Ama her rengin olduğu gibi mavinin yüzlerce tonu vardır. Der ki Sait Faik, aşkın birçok rengi vardır. Mavi, koyu mavi, kapalı mavi, açık mavi, deniz mavisi, havuz mavisi, okyanus mavisi, gökyüzü mavisi. Işığın olmadığı yerde her şey siyahtır. Güneş ışığı dünyaya gelmeseydi her yer kapkaranlık olacaktı. Gökkuşağının renklerini ortaya koyup ışık tayfını yapan Newton, beyazınsa bütün renklerin bileşeni olduğunu kanıtlamıştır. Ancak mavinin tonları olduğu gibi beyazın da titan beyazı, kurşun beyazı,

0: kar beyazı, tebeşir beyazı, kemik beyazı gibi tonları vardır. Bütün renkleri gösteren güneş sarıdır. Yeşille turuncu arasında yer alan bu renk çok uzaklardan fark edilebilir. Taksilerin sarıya boyalı olması da bu yüzdendir. İlkbaharın yeşilinin sonbaharda sarıya dönüşmesi en fazla şairleri etkilemiştir. Dönüşen sarıyı ve sararıp dökülen yaprakları en güzel anlatanlardan biri de Ahmet Haşim'dir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Profesör Doktor Zeki Kaymaz, Türkiye Türkçesinde 1447 adet renk adı tespit etmiş. Renk kökünden renkli, renksiz, renklenmek, renklendirmek, rengarenk, renk vermek, rengi atmak gibi pek çok söz yapılmıştır. Farsçadan dilimize geçen renk için Türkçe karşılığı olarak boyak sözü önerilse de ses rengi, renkli ses, renkli kişi gibi tamlamalarda boyak sözünün kullanılamayacağı açıktır. Renk sözcüğü ünlü harfle başlayan bir ek alınca K sesi G'ye dönüşür. Tıpkı cenk cengi, denk dengi olduğu gibi rengi, renge, rengarenk denir. Türk yazı dillerinde ve lehçelerinde pek çok renk adının ortak olduğunu belirterek programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en önemli kurumlarından biri olan menajerlik kavramından söz edeceğiz. Eskiden aile dostlarının yürüttüğü bu iş, günümüzde milyar dolarlık transferlerin ve devasa sponsorlukların döndüğü profesyonel hatta vahşi bir endüstriye dönüştü. Peki bir menajer sporcu için bir yol gösterici midir, yoksa sadece kendi kazancı peşinde koşan bir iş insanı mı? Menajerlik sisteminin en büyük avantajı, sporcunun sadece sporuna ve sahaya odaklanmasını sağlamasıdır. Sözleşme detayları, hukuki süreçler ve kriz yönetimi gibi zihni çok yoran tüm unsurlar işte bu profesyonellerce yönetilir. İyi bir menajer, sporcusunun kariyerini bir satranç ustası gibi planlar. Onu sadece en çok para veren kulübe değil, yeteneklerini en iyi sergileyebileceği doğru projelere yönlendirir. Ancak bu parıltılı dünyanın tartışmalı tarafları da çok fazladır. En büyük eleştiriler kuşkusuz etik ve sadakat noktalarında toplanır. Bazı figürlerin daha fazla komisyon alabilmek adına sporcuları sürekli kulüp değiştirmeye zorlaması veya piyasayı manipüle etmesi oyunun doğal akışına da büyük zararlar verir. Sadece kendi banka hesabını düşünen bu yaklaşımlar bazen genç sporcu yeteneklerin çok yanlış kararlar almasına, potansiyellerini gösterememesine hatta spor hayatlarının bitmesine bile neden olabilir. Sonuç olarak modern spor dünyasında profesyonel destek almadan ilerlemek, fırtınalı denizde pusulasız yol almaya benzer. Bu sistem doğru kullanıldığında zirveye taşıyan bir asansör, yanlış ellerde ise kariyeri tüketen bir sürece dönüşebilir. Önemli olan sahada ter dökenle o emeği yöneten arasındaki bağın şeffaf, sade, anlaşılır ve dürüst kalabilmesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti. Erdoğan kabulde ailelerle yakından ilgilendi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasında yeni aşamaya geçeceğini açıkladı. Gabar'da günlük petrol üretimin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğalgaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. TRT Haber özel yayınında konuşan Bakan Bayraktar, yurt dışında önemli projelerin de müjdesini verdi. Çağrı Bey'in Somali'de yaptığı çalışmalara değindi. Çok zorlu şartlarda olumlu netice almayı beklediklerini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunacak. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme